Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: İnanın değerli dinleyiciler, sizler de aynı şeyi hissediyorsunuzdur. Sokaklarda yürürken artık endişe içerisindeyiz ya, Allah korusun bir yerden bir şey olacak mı falan diye. Ama her konuda böyle yani, bir yerden başımıza bir şey gelir mi? Ya bir silah ateşlenir, kurşun bize denk gelir mi? Aman diyorum, sakin kalın ha, dışarıda birilerini sakın tartışmayın. Yani trafikte veya herhangi bir yerde tartışmayın, uzatmayın, boş verin. Boş verin ve gidin, çünkü kimin ne olduğunu bilemiyorsunuz. Her şey anlık, bir anda her şey tam tersine dönebiliyor. Allah korusun hayatınızı kaybedebilirsiniz. Hepimiz için geçerli bu. Daha sakin bir ülke istiyoruz.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

en kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Bunu biliyor muydunuz? Vücudumuzda hormonların salgılanması, vücut sıcaklığının düzenlenmesi gibi birçok süreci kontrol eden biyolojik bir saat vardır. Vücudumuzdaki bu içsel saat, güneşin doğuşuna ve batışına, yani doğal karanlık ve aydınlık döngüsüne göre ayarlanır. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Bilim ve Teknik Dergisi, Missouri Kansas City Üniversitesi ve Arizona Üniversitesi tarafından yürütülen bir çalışmayı masaya yatırdı. Buna göre 2005 yılından bu yana bir kişi yılda ortalama 338 kelime daha az konuştu. Araştırmacılar 2005-2019 yılları arasında konuşulan toplam kelime sayısında %28'lik bir düşüş yaşandığını ortaya koydu. Kişi başına yılda yaklaşık 120 bin sözcüklük bir kayıp anlamına gelen bu durum, insanlar arasındaki binlerce etkileşimin kalkması demek. Araştırma yaşa bağlı bazı farklılıkları da ortaya koyuyor. Tüm yaş gruplarında azalma görülse de özellikle 25 yaş ve altındaki katılımcılarda konuşulan sözcük sayısındaki düşüşün daha belirgin olduğu görüldü. Bu durumun mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Yeni bir araştırmaya göre insanlar giderek daha az sözlü iletişim kuruyor, her geçen yıl daha az konuşuyor. Her gün 338 kelime daha az konuşuyoruz. Uzmanlar bu durumu mesajlaşma uygulamaları, e-posta ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ancak yüz yüze iletişimin yerini giderek dijital iletişimin almasının sosyal ilişkiler üzerindeki uzun vadeli etkilerine ise henüz tam olarak bilinmediğini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün aşık tarzı şiirleriyle Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer edinen Abdurrahim Karakoç'un ölüm yıldönümü. Abdurrahim Karakoç'un nadide eserlerle dolu hayatı Kahramanmaraş'a bağlı Elbistan ilçesinin Cela köyünde 7 Nisan 1932'de başladı. Babası çiftçilikle uğraşan, hece vezniyle halk şiirleri tarzında şiirler de yazan Ümmet Efendi, annesi Fadime Hanım'dı. Babasının bu sanatı hem kendisi hem ağabeyi Bahattin'e geçecekti. İmkansızlıklar yüzünden ilkokuldan sonra okuyamadı. Köyde marangozluk ve çiftçilik yaptı. Bir yandan da babası ve ağabeyi gibi şiirler yazdı. Karakoç kendi dilinden çocukluk zamanını şöyle anlatıyor. Ebedi kudretin tek sahibinden alınan emir üzerine 7 Nisan 1932 tarihinde dünyaya gelmişim. Çocukluğum şöyle böyle geçti. Kıt imkanlarla, kıtlık yıllarına rağmen hala o günleri özlerim. Birçok kimseye hala o yılları anlatsam, özlenecek neresi var diyebilirler. Ama ben hep çocukluk yıllarımı sevdim. Şiir yazmaya küçük yaşlarda başladım. Zaten bizim oralarda her genç şiir yazar. Bu tutku başka bir meşgalenin veya işin olmayışından kaynaklanıyor gibime geliyor. Ben de avareydim. Boşluğumu şiirle doldurmaya çalıştım. Benimle şiire başlayanlar yalnızlıktan, yardımsızlıktan dökülüp gittiler.
1: Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim tut ellerimde. Niyet ak güvercin, vuslat gökyüzü. Beraber uçalım tut ellerimde. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldanma ayaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim tut ellerimde.
0: Köyde doğup büyümesi, Karakoç'un insanların ortak duygu ve düşüncelerini kendi köyü üzerinden tanımlamasına ve Anadolu'nun büyük oranda benzer coğrafyasına hitap etmesine olanak tanıdı. 50'li 60'lı yıllardaki Anadolu köyü ve köylü gerçeğini bütün çıplaklığıyla dile getirdi. Anadolu insanının hastane ve mahkeme kapılarında karşılaştığı zorlukları, çektiği sıkıntıları, siyasetçilerin vaatlerini yerine getirmeyip vatandaşları aldatmasını, insanı derinden sarsan yergi ve öfke duygularıyla dile getirdi. Karakoç'un şiirlerinde toplumsal bozuklukların dile getirilmesi yanında temiz vicdanları yücelten, çirkinliğe, bayağılığa, hainliğe isyan eden İslami bir anlayış ve eda da hep yer aldı. Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, ayrılık, özlem, tabiat ve gurbet konulu şiirler yazan Karakoç, şiirindeki ahengi aliterasyon ve asonanslarla sağladı.
1: Senin ak alnından, gök gözlerinden, önce dallar sonra yapraklar öpsün, eğilsin yıldızlar tutsun elinden, gecelerden sonra şafaklar öpsün. Aşk diyorlar en mukaddes hayale, ve sen de düşesin bu sonsuz hale. Hazdan dudakların olsun bir lale, güller, karanfiller, zambaklar öpsün. Sende kemal bulmuş renk, şekil, biçim, yaşamanın öz suyusun bir içim. Olanca suların sağlığı için seni her gün göller, ırmaklar öpsün. Kumral saçlarından nisan yağmuru, yazın ak yüzünden gölgenin moru, ağzından enserin hem de en duru, kayalardan akan kaynaklar öpsün.
0: Usta şair Abdurrahim Karakoç'un yüze yakın şiiri bestelenerek İbrahim Tatlıses, Selda Bağcan, Musa Eroğlu, Gülay gibi tanınmış sanatçılar tarafından seslendirilerek geniş kitlelere ulaştı. Milyonların diline dolanan, tertemiz ve kavuşulmayan bir aşkın öyküsünü anlatan Mihriban'ı Abdurrahim Karakoç şu sözlerle anlatmıştı. Bazıları gerçek mi diyor, gerçek diyorum ama adı Mihriban değil. O gençliğimde yaşanmış bir aşktı ama şimdi adını deşifre etmem, ayıp olur. Benim takmış olduğum sembol bir isimdir Mihriban. Masa başında yazılmış, hayal bir aşk bu tadı ve lezzeti vermez. Yaşayacaksın ki yazacaksın. O zamanlar elektrik yoktu. Lamba ışığı altında yazıyordum. Şiire başladığımda lambadaki alev titremeye başladı. Lambadaki alev üşüyor çıktı. Bazen aklıma düşüyor. Ben unutursun diyorum ama insan hiçbir zaman unutamıyor. Evli ve 3 çocuk babası olan Abdurrahim Karakoç, 7 Haziran 2012 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Dünya Kupası'nda futbol yeniden yazılıyor. FIFA'dan oyunun akışını değiştirecek kurallar. 2026 FIFA Dünya Kupası yalnızca 48 takımlı yeni formatıyla değil, sahada uygulanacak radikal kural değişiklikleriyle de tarihe geçmeye hazırlanıyor.
2: Zaman geçirmeye karşı sert önlemler alınırken VAR'ın yetkileri genişletildi, hakemlere yeni yaptırım araçları verildi.
1: ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda futbol severleri birçok yenilik bekliyor.
2: Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'nun onayladığı yeni düzenlemelerle oyunun temposunun artırılması, zaman geçirme girişimlerinin azaltılması ve hakem kararlarındaki hata payının düşürülmesi hedefleniyor.
1: Turnuvada uygulanacak yeni kurallar hem futbolcuların davranışlarını hem de maç yönetimini doğrudan etkileyecek.
2: Yeni düzenlemeye göre kale vuruşu ve taç atışlarında oyunun kasıtlı olarak geciktirildiğini düşünen hakemler elini kaldırarak 5 saniyelik geri sayım başlatacak.
1: Süre içinde top oyuna sokulmazsa rakip takım avantaj elde edecek. Amaç özellikle maçların son bölümlerinde sıkça görülen zaman geçirme taktiklerini ortadan kaldırmak.
2: FIFA sahadaki tartışmalarda ağız kapatılarak yapılan konuşmalara da yaptırım getirdi.
1: Hakemle ya da rakip oyuncuyla yaşanan gerginlik sırasında el, kol veya formayla ağzını kapatan futbolcular doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabilecek.
2: Kuralın ayrımcı ifadelerin ve tespit edilemeyen sözlü saldırıların önüne geçmek amacıyla getirildiği belirtildi.
1: Hakem kararlarını protesto etmek amacıyla oyuncuların toplu şekilde sahayı terk etmesi de ağır yaptırımlarla karşılaşacak.
2: Bu tür eylemlere karışan futbolcular ve buna teşvik eden takım görevlileri kırmızı kart görebilecek.
1: Maçın yarıda kalmasına neden olan ekiplerse hükmen mağlup sayılabilecek.
2: 2026 Dünya Kupası'nda VAR sistemi de bugüne kadar sahip olmadığı bazı yetkilere kavuşacak.
1: Duran toplar öncesinde yaşanan hücum faulleri incelenebilecek, yanlış verilen ikinci sarı kartlar düzeltilebilecek ve hatalı korner kararları gözden geçirilebilecek.
2: Böylece maçın sonucunu etkileyebilecek kritik kararların daha doğru verilmesi amaçlanıyor.
1: Saha içinde sağlık ekiplerinden tedavi alan futbolcular oyun yeniden başladıktan sonra en az bir dakika boyunca sahaya dönemeyecek.
2: FIFA'nın bu uygulamayla sakatlık numarası yapılarak oyunun durdurulmasının önüne geçmeyi hedeflediği ifade edildi.
1: Bazı özel durumlarda ise istisnalar uygulanabilecek.
2: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu yetkilileri yeni kuralların temel amacının oyunun akıcılığını arttırmak, zaman geçirmeyi azaltmak ve hakem hatalarını en aza indirmek olduğunu vurguluyor.
1: 2026 Dünya Kupası bu yönüyle yalnızca futbolun en büyük organizasyonu değil, aynı zamanda oyunun geleceğini şekillendirecek bir laboratuvar niteliği de taşıyacak.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası 48 takımlı yeni formatının yanı sıra sahada uygulanacak kapsamlı kural değişiklikleriyle de dikkat çekiyor.
1: FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği tarafından hazırlanan yeni düzenlemelerle zaman geçirmeye karşı daha sert yaptırımlar getirilirken VAR sisteminin yetkileri de genişletildi.
2: Kale vuruşu ve taç atışlarında gecikme yaşanması halinde hakemlerin geri sayım başlatacağı, sürenin aşılması durumunda rakip takıma avantaj sağlanacağı açıklandı.
1: Hakem veya rakiple tartışırken ağzını kapatan futbolcuların kırmızı kart görebileceği, toplu protesto amacıyla sahayı terk eden oyuncu ve görevlilerin de ağır cezalarla karşılaşabileceği belirtildi.
2: FIFA sağlık görevlilerinin müdahale ettiği oyuncuların oyuna dönüşünü geciktirerek sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesinin de önüne geçmeyi hedefliyor.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Hızla yaşanan nüfusu ve doğum oranlarındaki kronik düşüşle mücadele eden Japonya'da son açıklanan resmi nüfus sayımı verileri demografik krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Her 5 yılda bir yapılan sayımın sonuçlarına göre ülke nüfusu son 5 yıllık dönemde %2,5 oranında azalarak 123 milyona geriledi. Bu düşüş, nüfus sayımlarının başladığı 1920 yılından bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı olarak kayıtlara geçti. Üst üste 3 dönemdir nüfusu düzenli olarak azalan ülkede ölümlerin doğumlardan çok daha fazla olması bu tarihi erimenin ana nedeni olarak gösteriliyor. Monako'nun ardından dünyanın en yaşlı ikinci nüfusuna sahip olan Japonya'da çocuk nüfusu oranında %10,8'de kayıtların tutulmaya başlandığı 1950'lerden bu yana en düşük seviyesine geriledi. Ülkedeki demografik dengesizlik bölgeler arasındaki uçurumu da derinleştiriyor. Seçim sonuçlarına göre başkent Tokyo ve Okinawa haricindeki diğer tüm eyaletlerde nüfus hızla azalıyor. Tokyo'nun nüfusu %1,4 oranında artarken yetkililer bu aşırı yığılmayı önlemek, insanları ve işletmeleri kırsal bölgelere çekerek nüfus dağılımını dengelemek için yeni adımlar atılması gerektiğini vurguluyor. Nüfus krizine karşı göçmen iş gücü bir alternatif olarak görülse de ülkedeki siyasi eğilimler bu konuda temkinli bir duruş sergiliyor. Japonya'da yaşayan yabancı uyrukların sayısı rekor kırarak 3,2 milyonun üzerine çıkmış durumda. Ancak ülkede göçmen politikaları konusunda daha katı bir tutum benimseyen liderlerin yönetimli olması, yabancı iş gücünün kalıcı bir nüfus çözümü olarak kullanılmasını zorlaştırıyor. Japon hükümeti, çocuk yetiştiren ailelere yönelik mali yardımların artırılması gibi teşviklerin şu ana kadar sonuç vermediğini kabul ediyor. Nüfustaki bu kan kaybının önüne geçebilmek için 2030 yılına kadar olan dönemi, gidişatı tersine çevirmek adına son şans olarak gören yetkililer, krize karşı daha kapsamlı ve radikal önlemleri devreye sokmayı planlıyor. Japonya'da açıklanan son resmi nüfus sayımı verileri, ülkenin derinleşen demografik krizini bir kez daha ortaya koydu. Ülke nüfusu son 5 yılda %2,5 azalarak 123 milyona gerilerken, bu düşüş 1920'den bu yana kaydedilen en büyük nüfus kaybı oldu. Çocuk nüfus oranı tarihi dip seviyeye inerken Tokyo ve Okinawa dışındaki tüm bölgelerde nüfusun hızla azaldığı belirlendi. Yabancı nüfus artsa da göç politikalarındaki temkinli yaklaşım nedeniyle bunun kalıcı çözüm olmadığı ifade ediliyor. Japon hükümeti doğum oranlarını artırmak ve nüfus kaybını durdurmak için 2030 yılına kadar olan dönemi son fırsat olarak görüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Hepimiz zaman zaman kısa bir süre hiçbir şey yapmadan gözümüzü bir noktaya dikip düşüncelere dalarız. Göz dalması olarak adlandırılan bu olgu çoğunlukla sinir biliminde zihin gezinmesi olarak adlandırılan durumun günlük hayattaki karşılığı olarak kabul edilir. Gözümüz dağıldığında dikkatimiz dış çevreden uzaklaşıp kendi düşüncelerimize yönelir. Çok uzaktaki bir şeye baktığımızda nasıl yakınımızda olan biteni aynı çerçeveye dahil edemeyip eliyorsak, gözler daldığında da benzer bir şeyi tüm duyularımız için yapıyoruz. Görme duyumuz beynimiz için öncelikli verileri sağladığından, gözlerimiz dinlenme durumuna geçiş yaptığında çevremizdeki ses ve kokular da gitgide uzaklaşıyor. Beynimiz o esnada başka görevlerle meşgul olduğundan gözlerimizi dinlenme moduna alıyor. Gözlerimiz açıkken hiçbir şeye bakmamak, diğer bir deyişle herhangi bir nesneye odaklanmadan öylece bakmak beynimiz için pek kolay bir şey değil. Fakat derin düşünceler içindeyken kimi zaman gözlerimiz de uzaklara doğru dalar ve o sırada hiçbir şeye gerçek anlamda bakmıyor oluruz. Bunun sebebi başka düşüncelerle meşgul olan beynimizin tüm enerjisini yaptığı işleme harcıyor olması. Yani gözümüzün baktığı şeyleri görme eylemine geçirebilecek işlem gücünü ortaya koyamıyor. Zihin gezinmesi durumunun insanlara getirdiği avantajları da dezavantajları da bulunmaktadır. Dezavantajlar arasında daha önce de ifade edildiği gibi zihin gezinmesi durumu dikkat gerektiren bir görev sırasında performansı olumsuz etkileyebilir. Bunun yanında geleceği planlama, bir hedefe ulaşırken ortaya çıkabilecek engelleri tahmin etme, sosyal problemleri çözme, yaratıcılık, deneyimleri anlamlandırma ve zihinsel bir mola görevi görme gibi olumlu yanları olduğu da düşünülmektedir. Bir şeye aktif olarak bakmadığımız o anlarda gözlerimiz de dinlenir. Zaten o anda size bakan birisinin gözünüzün daldığını anlamasının sebebi de bu. Gözlerimiz daldığında diğer duyularımız da dinlenme durumuna geçiyor diyebiliriz. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: En kaliteli müzikler.
0: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Bazen en basit bir hatanın büyük bir zarara yol açtığını görürüz. Özellikle dikkatsizce atılacak adımların nelere mal olabileceği konusunda uyarılar vardır. Yaş tahtaya basmak deyimi de tam bu durumu anlatır. Günümüzde bu deyim, dikkat edilmeden atılacak adımların, kandırılmanın veya tuzağa düşmenin işareti olarak kullanılır. Bir işin sonucunu düşünmeden hareket etmek, o işin riske atılması anlamına gelir. Peki bu deyim nereden gelmektedir? 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nda evlerin temizliği büyük bir titizlikle yapılırdı. O dönemde ahşap zeminler Arap sabunuyla ovulurdu. Bu sabun zemini öylesine kayganlaştırırdı ki üzerine basanların düşme riski kaçınılmaz hale gelirdi. Bir düşünün, kaygan bir zemin her adımda dikkat ve özen gerektirirdi. İşte bu kaygan zeminler zamanla halk arasında dikkat edilmeden yapılan işlerin tehlikelerini anlatan bir metafora dönüşecekti. O günlerden bugüne yaş tahtaya basmak deyimi aslında her adımda düşme ihtimali olan bir yolun simgesi olarak kalacaktı. Bir zamanlar oldukça tanınan bir hoca, konağındaki temizlik sırasında hızla merdivenleri inerken bir anlık dikkatsizlikle ıslak basamaktan kayarak düşer. Ayağını sertçe inciten hoca birkaç gün boyunca topallayarak yürür. O günlerde derslerini vermeye devam ederken öğrencileri arasında bu düşüşün nasıl bir dikkat eksikliği sonucu yaşandığı konuşulmaya başlanır. Kimi öğrenciler bu durumu fısıldayarak aralarında şöyle derler: "Bizim hoca yaş tahtaya basmış." Bu olay zamanla halk arasında dikkatsizce hareket etmenin küçük ama büyük sonuçlar doğurabileceği uyarısını simgeleyen bir deyime dönüşür. Yaş tahtaya basmak deyimi, dikkatsizliğin küçük kazalarla sonuçlanabileceğini ve tedbirsizliğin risk taşıdığını anlatan bir halk hikayesidir. Bugün bu deyim hayatın her alanında dikkatli olmanın önemini hatırlatır. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Araştırma kuruluşu Rand'in yayımladığı yeni çalışmaya göre, gençler üzgün, kızgın, gergin veya stresli olduklarında yapay zeka destekli sohbet botlarına yöneliyor. Araştırmaya göre 12 ile 21 yaş aralığındaki gençlerin %19'u yapay zeka uygulamalarını ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla kullanıyor. Bu oran, aynı kuruluşun 2025'in başlarında gerçekleştirdiği benzer araştırmada %13 seviyesindeydi. Araştırmanın başyazarı Ryan McBain, gençlerin çevrelerindeki insanlardan destek almak yerine yapay zekaya yönelmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Araştırma kapsamında soru sorulan katılımcıların büyük çoğunluğu, yapay zekadan aldıkları tavsiyelerin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Yapay zeka sistemlerinin intihar düşünceleri, ağır depresyon veya ciddi psikolojik krizleri yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel yardımın yerini alamayacağını belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar, yapay zeka kullanımının bazı kullanıcılar üzerinde yeni riskler doğurabileceği uyarısında bulunuyor. Bazı ruh sağlığı uzmanları, sohbet botlarının hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceğini veya mevcut sanrıları güçlendirebileceğini belirtiyor. Bu durum, son dönemde yapay zeka psikozu olarak adlandırılıyor. Yapılan yeni bir araştırma, 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık 5'te birinin ruh sağlığı konusunda tavsiye almak için yapay zekayı kullandığını ortaya koydu. Uzmanlar, özellikle kriz anlarında yapay zekaya yönelmenin ciddi riskler taşıdığına vurgu yaptı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Avukat Kardelen Başak, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Oyuncu Ozan Güven'in bir mekandan kovulmasını öncülük eden avukat Kardelen Başak, olayın tüm ayrıntılarını canlı yayında anlattı.
2: Çekimin yapıldığından haberiniz var mıydı siz? Siz mi yaptınız?
3: Çekimlerin yapıldığından özel olarak haberimiz yoktu. Yani kamuoyunda herhangi bir kamuya açık bir şey yaşandığında tabii ki bunun kaydedilebiliyor olduğu düşüncesi düşüncesine vakıfız. Onanmış bir suçun failinin bizim güvenli alan olarak adettiğimiz kadınlarla, LGBT'lerle, queer'lerle bir arada ve tacizden, şiddetten uzak olarak, arındırılmış olarak tercih ettiğimiz, birlikte eğlenebildiğimiz, birlikte sohbet edebildiğimiz alanlardan bu failleri uzak tutmak gibi toplumsal bir refleksti. Kendisinin buraya gelisi tutmuş Mehmet Aslantuğ ile birlikte. Bizden sonra geldi, bizim de haberimiz olduğu noktada kendisi hakkında bir şey yapmamız gerektiği kanaatindeydik. Feministler olarak, kadınlar olarak. Aslında bu protestoyu bu kadar kütleselleştirmeden evvel kendisi masada olmadığı sırada Mehmet Aslantuğ'a ben bizzat gidip eğer mekanı terk etmezlerse, güvenli alanlarımızı terk etmezlerse bunun kitlesel bir protestoya dönüşeceğini ve eğer bilmesini istemiyorlarsa, tırnak içerisinde kendilerinin bize söylediği gibi tadlarının kaçmasını istemiyorlarsa mekanı derhal terk etmeleri gerektiğini yaklaşık 15-20 dakikalık bir konuşma esnasında söyledim. Fakat kendisi Ozan Güven'i ikna edemediğini, kalkmak istemediğini, red çektiğini söyledi. Daha sonra Ozan Güven masaya geldi. Kendisine az evvel Mehmet Aslantuğ'yla da konuştuğumu ve eğer gitmezlerse kitlesel bir protesto başlayacağını söyledim. Kendisi de bana dedi ki Hodri Meydan. Ben de o sırada diğer feminist arkadaşlarımla birlikte kendisinin masasının oradaydım. Ve yalnızca mekandakilere arkadaşlar merhaba, iyi akşamlar, aramızda bir şiddet faili var. Kendisini aramızda barındırmak istemiyoruz, destekliyor musunuz diye sordum. Ve bütün mekan, mekanın çoğu diyeyim, kendisinin dışarı çıkarılması için protestoda bulundu. Alkışlar ve sloganlar eşliğinde protestolarda bulunduk. Çok uzun bir süre mekanı terk etmeyi reddetti. Bunun üzerine protestomuzu gayet kendini bir çembere alarak kadınlarla sürdürdük. Yakın bir markaja çembere aldık. Çıkması gerektiğini söyledik. Son derece demokratik olan protesto hakkımızı kullandık. Dünya üzerindeki bütün Epstein dosyasında ismi geçen ünlülerden tutun dünya üzerindeki siyasetçilere, Trump'a, diğerlerine uygulandığı gibi biz protesto hakkımızı kullandık demokratik olarak. Herhangi bir şiddet içermeyen ve fakat bu şiddet içermeyen yalnızca sloganlar ve alkışlarla olan protestomuz sanki Ozan Güven bu durumun mağduru ve asıl şiddeti gören olmuşçasına servis edildi medyada.
2: Kendisi ünlü olmak için bunu yaptı, eleştirileri açısından sordum bunu.
3: Katılıyorum, evet, çok ünlü oldum, teşekkür ederim. Evet, katılıyorum, ben ünlü olmak için yaptım bütün bunları. Yani buna gerçekten oturup ciddi bir cevap verebilecek bir yerde değilim. Ben hayatımda insan hakları ve kadın hakları mücadelesine adamış bir avukat ve siyaset bilimciyim.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan avukat Kardelen Başak, oyuncu Ozan Güven'in bir mekandan kovulması sırasında yaşananları canlı yayında anlattı. Ozan Güven'in kendisine Hodri Meydan dediğini söyleyen Başak, son derece demokratik olan protesto hakkımızı kullandık ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıkları sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Tatil sezonu öncesi artan sahte rezervasyon ilanlarına karşı vatandaşlara kritik uyarılar yapıldı. Sosyal medyada karşılaşılan düşük fiyatlı tekliflerde kurumsal logoların doğruluğunun sorgulanması istenirken sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan hesaplardan uzak durulması gerektiği vurgulandı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, uygun fiyatlı tatil tanıtımı yapan otellerin kurumsal logo ve işaretlerinin mutlaka internetten kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, sadece havale veya EFT yöntemiyle ödeme talep eden, kredi kartı seçeneği sunmayan ve resmiyeti doğrulanmayan sosyal medya hesaplarından kesinlikle uzak durun, dedi. Kılıç, Seyahat Acentesi'nin veya Turizm Tesisi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı kaydının bulunup bulunmadığının mutlaka sorgulanması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle sosyal medyada vatandaşların karşısına çıkan inanılmaz indirim, son dakika fırsatı gibi başlıklara karşı dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, dolandırıcıların genellikle lüks otellerin görsellerini ve logolarını kullanarak kurdukları sahte siteler üzerinden reklamlar yaptıklarını söyledi. Kılıç, paket tur satın alan tüketicilerin tatil planlarını değiştirebileceklerini dile getirerek şöyle konuştu.
2: Tatilini iptal eden tüketici parasının tamamını geri alabilir. Bu, tüketicinin yasal hakkıdır. Cayma hakkı, tüketicinin en büyük kalkanıdır. Tüketici, paket turun başlamasından en az 30 gün önce, yazılı olarak veya e-posta gibi kalıcı veri saklayıcıları vasıtasıyla, acenteye bildirme kaydıyla sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda, ödenmesi zorunlu olan vergi ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar haricinde, paket tur bedelinin tamamı herhangi bir kesinti yapılmaksızın iade alınabilir.
1: Eksik veya ayıplı hizmet alan, kandırılan, parası iade edilmeyen ya da taahhüt edilen hizmet verilmeyen tüketicilerin çekinmemesi gerektiğini belirten Kılıç, kanunların tüketicinin yanında olduğunu söyledi. Yaz tatili sezonunun başlamasına kısa süre kala sahte rezervasyon dolandırıcılıklarına yönelik uyarılar da artmaya başladı. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden yayılan cazip fiyatlı tatil kampanyalarının tüketicileri mağdur edebileceğine dikkat çeken uzmanlar, rezervasyon öncesinde detaylı araştırma yapılmasının önemini vurguluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Hukukçu Turgut Can'dan Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan süreci değerlendiren Can'dan, kongre yapılmazsa CHP seçime giremez mi sorusunu yanıtladı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu mazbatası olmadığına göre buraya gönderilmiş, atanmış bir isim olarak görülüyor. Hukuksal anlamda öyle söylüyor hukukçular. Şimdi bu durumda kongre yapılmazsa bu süre içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten seçime giremeyecek mi?
3: Şu anda bir seçim yapılacak olursa, aracı seçim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime katılma yeterliliğini kaybetmesi söz konusu değil. Çünkü henüz kurultaylarının iptaline ilişkin kesinleşmiş ve uygulanabilir bir karar mevcut değil. Tüzük hükmü amir. Yapılabilir demiyor, yapılır diyor. Dolayısıyla genel başkan olarak yapabileceği bir şey yok. Onu harfiyen, yani biz o zaman hukukta bağlı yetki diyoruz, olağanüstü kurultayı toplamaktan ibaret. Toplamazsa ne olur? O zaman benim görüşüme göre, hukuki görüşüme göre siyasi partiler kanunun 29 ve 121. maddelerindeki göndermeler dolayısıyla medeni kanuna gidilir. Medeni kanunun 75. maddesi var. O da diyor ki eğer kurultay toplanmazsa sulh hukuk mahkemesi 3 üyeyi kurultayı toplamak üzere görevlendirir diyor. Bu yola gidilir.
2: Eğer almazsa da yerine kayyum mu gelecek? Kayyum mu olacak şimdi?
3: Yani öyle görünüyor yani. Madem ki medeni kanuna giderek yok hükmünde denildi, yine bedeni kanuna giderek kayyum atamak gerekecek. Tabii kayyum dersek tabii okurken ona kayyum demek doğru mu değil mi, o ayrı mesele de. Sayın Özel'den mazbatası alınıp Sayın Kılıçdaroğlu'na verilmedikçe Kılıçdaroğlu hukuken genel başkan olamaz. Benim kişisel görüşüm bu. Ne oldu peki? Kamu gücünü kullanarak o makamı işgal eden fiili bir genel başkan durumunda aramadı.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Turgut Can'dan, kongre yapılmazsa CHP seçime giremez mi sorusunu yanıtladı. CHP'nin atanmış yönetimi kurultay kararı almazsa partiye kayyım atanabileceği ihtimalini söyleyen hukukçu Turgut Can'dan, kayyıma da kayyım atanabilir ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, İsmet Özçelik'e Ankara Farkı programının konu oldu. Programda CHP'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Ateş şunları söyledi.
2: Kemal Bey'i aradım. Kemal Bey'e dedim ki ya Kemal Bey, bu görüntüler, yani bırakın partilileri, bırakın CHP'lileri, bırakın CHP oy vermeyenleri dahi yüzdü. CHP önemli bir kurum. Bu duruma bir şey yapmak lazım. Çözüm bulmak lazım. Bunu da sizinle yüzle görüşebilir miyim? Hay tabii, buyurun gelin dedi. Sonra işte siz saat bildirin dedim. Danışmanı aradı. Hangi saat derseniz dedim. Saat 13 uygun mu dedim. Uygun, gittim. Bunları aynen Sayın Kılıçdaroğlu'na da anlattım. Yanında Sayın Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki ben buna dikkat ediyorum. Şunu söyledim. Düne kadar partinin birlik ve bütünlüğünü korumak Sayın Özgür Bey'in göreviydi. Ama bu saatten, dünden itibaren size geçti. O nedenle armudun sapı var, üzümün çöpü var, bana dün selam vermişler gibi eften püften şeylere takılmayın sizden ricam. Ya partinin birlik ve bütünlüğünü sağlayın. Bir arada tutun. Çünkü bir seçim kaybı değil. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi parçalanırsa demokratik, layık, üniter ulus devleti tehlikeye girecek. Kardeşim bunu görelim. Bunu görelim. 94'teki olayı da anlattım. Sayın Kılıçdaroğlu da dedi ki ben bütün bunlara dikkat ediyorum ama o arkadaşlarımız ayrılmaya karar vermişler dedi. Hmm. Nasıl tespit ettiniz dedim. Yani örneğin sizi aramışlar, ya yeni parti kuruyoruz, gelir misiniz? Siz de teşekkür ederim demişsiniz. Ben partimde kalacağım demişsiniz. Açıp Kemal Bey'e de demişsiniz. Yani böyle böyle bunların parti kurma çalışmaları var. Bana teklif ettiler, ben kabul etmedim ama bilginiz olsun. O da iyi niyetle tedbir alınması için Sayın Kılıçdaroğlu'na bu ifadelerde bulunmuş. Şimdi durum bu İsmet Bey. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumu bu. Bu görüntüleri ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne Türkiye, ne Türkiye demokrasi hak etmiyor. Bir an önce bir araya gelip buna bir çözüm bulmaları lazım. Evet.
3: Şimdi peki Karayalçın'ı ben orada gördüm. Şu 93'teki Aydın Güven Gürkan meselesi çok kritik. Aynı bugüne benziyor. Yani burada peki Karayalçın buna bak geçmişte bana böyle yapmışlardı, sen de böyle yapman lazım demiyor mu Özgür Özel'e?
2: Şimdi tabii ne dediğini bilmiyorum ama ya şimdi Murat Bey'in demesine gerek yok. Evet. Yani Özgür Bey'in yani bir parti kültürü vardır. En azından tarihi yakında bilgisi vardır.
3: İşte yani o sorun şimdi biraz oralarda
2: dönüp,
3: galiba.
2: Şimdi dönüp bakın. Bugün gazetelerde görüyorum. İşte yeni parti kurulursa %35.55 oy alınacakmış. Bunu siz de yaşadınız, ben de yaşadım. Sayın İsmail Cem ayrıldığı zaman evet. Bu aynı medya %55'le İsmail Cem'i iktidar yapıyordu tek başına.
3: Evet, evet.
2: Seçime girdi. Ne oldu kardeşim? %75 oy aldı. Yani %1 dahi alamadı. Murat Bey denedi, sonra ceketini alarak geldi CHP'ye.
3: Evet, evet.
2: O kadar arkadaşı ortalıkta ziyan oldu. Yani hak etmiyorlardı o arkadaşlarımız. Partide kalınsaydı o arkadaşlarımız bugün belki de durum böyle olmayacaktı. Emine Ülker Taran öyle. En son örneği Sayın Muharrem İnce. Ne oldu kardeşim? Şimdi hepsi yani o zaman CHP'ye verecekleri kadar zarar verdiler. Şu anda CHP şemsiyesi altında barınmaya çalışıyorlar. Yani tekrar
3: CHP'den kopanlar çok fazla bir başarı sağlayamıyorlar.
2: Çok fazla hiç örneği yok. Başarı sağladığının örneği yok. Yani Feyzoğlu örneği var 60'lı yıllarda. Evet. O da sonunu gördük işte yani ne olduğunu. Evet. Yani diyelim bir yılda iki yılda iflas etmedi de 5 yılda iflas etti.
3: Evet. Şimdi burada biraz da sanki şeyim var. Bir siyasi de bölünme. Gerçi bütün partilerde var. Yani dünyadaki gelişmelere bağlantılı olarak ya dünyada da yeni bir saflaşmalar var. O tek kutuplu dünya gidiyor. Çok kutuplu bir dünya. İşte Avrupa ile Amerika kopuyor. Yepyeni ittifaklar oluşuyor. İşte Asya mesela MHP içinde de bir takım şeyler oldu. Bahçeli kestiri battı. Ana şeyi korudu ve mesela ilginç MHP'den mesela TRC'yi ittifakı diyor, Birleşmiş Milletler bitmiştir artık diyor, dünyanın merkezi doğuya kayıyor diyor. Şimdi böyle saflaşmalar da var. Şimdi bu saflaşmalar içerisinde Özgür Özel'in Newsweek'teki bir yazısı gündem oldu. Aynen şöyle diyor, ilgili bölümünü uzunca bir yazı. Bunlar biliyorsunuz oturup da o kişiler yazmaz. Yazılar üzerinde çalışılır, nasıl olduğunu siz benden iyi bilirsiniz.
2: Estağfurullah.
3: O işleri. Başlığı şu: Türkiye'nin demokratik krizi güvenlik krizine dönüşüyor diyor. Ve arkasından şöyle diyor, bir ilgili bölümünü sadece okuyorum, daha birçok yeri var da. Yürüttüğümüz demokratik mücadele yalnızca Türkiye'nin demokratik geleceğini ve dünyanın stratejik açıdan en önemli ülkelerinden birinin istikrarını belirlemeyecek, aynı zamanda bölgemizin, Avrupa'nın ve NATO'nun güvenliğini de şekillendirecektir diyor. Yani CHP Genel Başkanı böyle bir açıklamasına ne dersiniz? Ya bilemiyorum, ben mi acaba çok şaşırdım diye de kendi kendime şey yapıyorum. Yani bilmiyorum, CHP böyle Avrupa'nın güvenliği, NATO'nun güvenliği bizim meselemiz midir ya?
2: Şimdi İsmet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'ni 103 yıldır ayakta tutan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleridir.
3: Evet.
2: İlkeleridir, ahlakıdır ve kurucu lideridir.
3: Evet.
2: Mustafa Kemal Atatürk'tür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin programının, tüzüğünün, ilkelerinin her satırında, her kelimesinde bir şehidin kanı vardır.
3: Evet.
2: Ve kılıçla mühürlenmiş mührü vardır.
3: Evet.
2: Şimdi biz bu savaşı kime karşı verdik?
3: Emperyalizme
2: karşı verdik. Evet. Hatta öyle bir ki çok bilinen bir şey ama Gandhi der ki, Mustafa Kemal bu emperyalizmi İngilizlere yenene kadar biz Allah'ın İngilizler olduğunu biliyorduk diyor.
3: Evet, doğru. Evet.
2: Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin özü budur.
3: Şimdi Çin'de bile yakın tarih kitaplarının kapağında 4 tane büyük liderin fotoğrafı vardır. Biri de Atatürk'tür.
2: Şimdi son moda, yeni CHP, yeni bilmem ne, şöyle bir tartışma var CHP içinde. Ya biz CHP'nin ilkelerini mi iktidara getirelim? Yani iktidarsa iktidarın şu andaki bir partiden farkının olabilmesi için ilkeleridir.
3: Evet.
2: Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleriyle mi iktidara gelelim? Onun için mi çalışalım? Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini bırakalım, günün modasına uyalım, iktidara geliriz mi oluyor?
3: Evet.
2: Şimdi böyle bir şey yaptığınız zaman, o zaman mevcut iktidardan bir farkınız kalmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini, kuruluş felsefesini, kuruluş değerlerini çekip aldığınız zaman bugünkü iktidardan hiçbir farkınız kalmaz. Hiçbir, evet, farkınız kalmaz. O zaman niye bu bizi iktidara getirsinler? Kardeşim, bizim iddiamız bir, demokratik laik cumhuriyet. İki, üniter milli ulus devlet.
3: Evet.
2: Şimdi bu NATO'nun güvenliğini sağlayacağız. NATO'ya sadık kalarak, Batı'ya sadık kalarak demokrasiyi koruyacağız. Ya Amerikanlılar yazıyorlar.

0: bizi karşısına o batıdan medet evet, umduğumuz babatı da saksı gibi dizdi.
1: Evet, evet.
0: Talimatı verdi, hadi güle güle dedi, gönderdi. Şimdi biz bunlara güvenerek mi bunu yapacağız? Şimdi adam diyor görenlandı, şey yapacağım, alacağım. Pana kararını alacağım. Efendim şeyi, Gazze'yi kumarhane merkezi yapacağım diyor. Bunun demokrasi, yani biz şimdi bunlardan demokrasi mi dileneceğiz ya?
1: Evet, evet.
0: Yani bunlardan, batıdan demokrasiyi dilemek, kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş felsefesini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kurtuluş savaşının bu ülkenin kurtarıcı ve kurucu önder olduğunu dışlamak demektir. Bunu dışladığınız zaman geriye bir şey kalmıyor. 103 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ni ayakta tutan bu ideolojisidir, bu ilkeleridir. Bunlardan vazgeçtiğiniz zaman geçmiş olsun Türkiye'ye.
2: CHP eski genel başkan yardımcısı Yılmaz Ateş, İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programının konuğu oldu. Ateş, CHP'de yaşanacak olası bir bölünmenin Türkiye açısından ağır sonuçlar doğuracağını söyledi. Yeni parti girişimlerinin başarı şansının bulunmadığını savunan Ateş, CHP'nin kuruluş değerlerinden uzaklaşmasının da partiye zarar vereceğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 11, haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan DİK Genel Kurulu'nda konuştu. 3 ilde sandıklar kuruldu, oy verme işlemleri başladı. Fenerbahçe 35. başkanı bugün belli olacak. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Evet değerli dinleyenler, Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçiyor. 35. başkanına bugün kavuşacak Sarı Lacivertli camia. Seçim gününde yaşanan tüm gelişmeleri dün olduğu gibi bugün de almak üzere. Şimdi Alkan Şahin'e bağlanıyoruz. Alkan.
2: Burcu iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, günaydın. Hoş geldin, günaydın. Bugün de atmosferi senden almaya devam edeceğiz. İlk öncelikle oy verme işlemleri başladı sanırım.
2: Son dakika bir bilgi aktarayım. Şu anda oy verme işlemleri başladı ancak Aziz Yıldırım oy kullanılan alana şimdi giriş yaptı. Basın ordusu ve ekibiyle birlikte Şekip Mostaroğlu'nun, Divan Kurulu Başkanı Şekip Mostaroğlu'nun yanına doğru gidiyor. Oradaki üyelere selam vermek için şimdi tam biz yayına bağlanırken geldi. Şekip Mostaroğlu'na selam verecek. Ardından oy kullanacak Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım'ın oy kullanacağı sandık 44. Toplam 45 sandık var. Sabah 10.05 itibariyle oy verme işlemi Şekip Mostaroğlu'nun anonsuyla başladı. Aziz Yıldırım dediğim gibi 45 sandıklı sandıktan 44. sandıkta oy kullanması bekleniyor. Dakikalar içerisinde tam yayınımıza denk geldi. Hakan Safi ise 34 numaralı sandıkta oyunu verecek. 44.471 sanıyorum, tekrar teyit etmem gerekiyor. Bu sayıda kongre üyesinin, Fenerbahçeli üyelerin oy vermesi bekleniyor. Sabahın erken saatlerinde burada bir yoğunluk vardı stadın çevresinde ve oy verme işlem alanına geçişler yasaktı. Şekip Mostaroğlu'nun anonsuyla birlikte çok yoğun bir kalabalık. Sabahın erken saatlerinde 10.05'ten itibaren, oy verme işlemi başlamasından itibaren ya dünkünden kat kat daha katılım var. Şöyle, dünkü sayılar açıklandı. Dün genel kurulu izleyen üyelerin sayısı 6.000 olarak açıklandı kulüp televizyonundan. 6.000 kişi vardı. Bugün 44.000 kişiyi aşkın üyenin gelmesi, daha doğrusu oy verme hakkı olan 44.000'i aşkın üye var. Sabahın dediğim gibi erken saatlerine itibaren çok yoğun bir katılım var. Bu sayı 44.000'e yaklaşır gibi görünüyor. Sarı oy pusulasına sahip Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım destekçileri, Aziz Yıldırım'a oy vermek isteyenler kapıların girişlerinde sarı ve beyaz oy pusuları vardı. Beyaz oy pusulası Hakan Safi'nin, sarı oy pusulası ise Aziz Yıldırım'ın. İlk gözlemlerime göre sarı oy pusulasının daha fazla olduğu görüldü. Ancak bu tabii ki de ilk gözlemlerimdi. Bu değişecektir. İki tarafa doğru da değişebilir. Ancak benim gözlemlerim bu. Tam da tekrar başa dönecek olursam, yayın başladığı anda Aziz Yıldırım oy verme alanına giriş yaptı. Şu anda hala basın ordusu Aziz Yıldırım'ı bekliyor. Aziz Yıldırım divanı yöneten Şekip Mostaroğlu'nun yanında şu an oradaki görüşmeleri sürüyor ve biz de burada bekleyişimizi dün olduğu gibi bugün de bekleyişimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Oy verme işlemi bu akşam 17'ye kadar sürecek. Şekip Mostaroğlu kulüp televizyona yaptığı açıklamada 7 ve 8'de sonlanmasını umuyoruz sayımın ve başkanın açıklanmasının dedi. 5'te sandıklar kapanacak ve oy sayma işlemlerini başlanacak. 7 ve 8 civarı akşam Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli olacaktır Burcu.
1: Teşekkürler Alkan Şahin. Evet, her iki adayın da, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin de Fenerbahçe futbol takımının artık bu sene şampiyonluğu elde etmesi hedefler bu. Oy kullanma işlemleri başladı dedik Fenerbahçe'de ve sonuçları da ilk bizden duyacaksınız elbette. Radyo Sputnik farkıyla diyelim ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün İstanbul'daydı ve DEİK 39. Genel Kurulu'nda konuştu. İş dünyasına yönelik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi'nde sunulan hizmetlerden elde edilen kazançların 20 yıl boyunca vergiden muaf tutulacağını belirtti. Erdoğan, uluslararası firmalara da çağrıda bulundu.
3: İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, uluslararası ticaretin, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında transit ticaretten elde edilen kazançların %95'ini vergi dışı bırakıyoruz. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren şirketleri, bölgesel yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya davet ediyoruz. Bizim mesajımız çok açık. Operasyonlarını Türkiye'den yönet. Avantajlardan yararlan.
1: CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi, mecliste yapılacak grup toplantısına ilişkin tartışmalara da yeni bir boyut kazandırmıştı biliyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı'na döndükten sonra ikinci bir talimata kadar grup toplantısı düzenlemeyeceğini duyurmuş, ancak CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel 2 Haziran'da kürsüye çıkmıştı. 9 Haziran Salı günü ise grubun Kılıçdaroğlu tarafından toplanması bekleniyor. Özgür Özel'in de Salı günü partisinin grup toplantısı için gün boyu mecliste olacağı öğrenildi. Partinin resmi hesaplarından da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü yapacağı konuşmanın sosyal medyadan canlı yayınlanacağı duyurusu yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki gelişmeleri üzülerek takip ettiğini söyledi. Hüsamettin Cindoruk'un Meclis Başkanlığı sırasında yaşananları örnek gösteren Numan Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşabileceğini açıkladı. Kurtulmuş şöyle dedi: "Yasal mevzuat açık. CHP'nin genel başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız." diye konuştu. Meclis iç tüzüğünde yer alan siyasi parti grubu genel kurulu hükümlerine göre grup toplantılarının yapılabilmesi için üye tam sayısının en az 3'te 1'inin salonda hazır bulunması gerekiyor. CHP'nin 138 milletvekiline sahip olması nedeniyle de toplantının açılabilmesi için en az 46 milletvekilinin katılımı şart. Parti kulislerinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın duran milletvekili sayısının 20 ila 23 olduğu ifade edilirken, bu durum grup toplantısının yapılıp yapılmayacağına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor. Türkiye'nin 3 şehrinde bugün yerel ara seçimi için sandıklar kuruldu. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede belediye başkanlığı ve belediye meclisi üyeliği seçimi yapılacak. 10.713 seçmen sandık başına gidecek. Seçimler için 6 belde genelinde 36 sandık kuruldu dedik. 6 beldede yapılacak yerel ara seçimlere ise 27 siyasi parti katılıyor. Türkiye genelinde de hemen ifade edelim, 362 mahallede de muhtarlık seçimleri gerçekleştiriliyor. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Bilim insanları yaban arılarının düşündüğümüzden çok daha zeki olabileceğini ortaya koyan dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Yeni deneyde arıların bir ödüle ulaşabilmek için çevrelerindeki nesneleri araç olarak kullanabildiği ve karmaşık problemleri kendi başlarına çözebildiği görüldü. Uluslararası bir araştırma ekibi tarafından yürütülen çalışmada yaban arılarının problem çözme becerileri test edildi. Deney sırasında arılar plastik köpükten yapılmış küçük bir topu hareket ettirerek yapay bir çiçeğe ulaşmayı başardı. Çiçeğin içinde bulunan şekerli ödüle ulaşmak için topu doğru konuma getiren arılar ardından topun üzerine tırmanarak hedeflerine ulaştı. Araştırmanın liderlerinden Oğlu Üniversitesi'nden Akşaya Bahambore, elde edilen sonuçların önemli olduğunu belirterek, yaban arılarının daha önce hiç karşılaşmadıkları bir görevi herhangi bir eğitim almadan çözebildiğini söyledi. Araştırmacılar, bu davranışın yalnızca öğrenilmiş bir alışkanlık değil, anlık problem çözme ve çevredeki nesneleri amaca uygun kullanma becerisi olduğunu vurguluyor. Deney için arıların uçamayacağı ancak yürüyebileceği özel bir alan oluşturuldu. Merkeze şekerli çözelti bulunan yapay bir çiçek yerleştirilirken yakınına da küçük bir köpük top bırakıldı. Arılar ilk aşamalarda topu iterek ödüle ulaşmayı öğrenirken son aşamada çok daha karmaşık bir görevle karşı karşıya kaldı. Araştırmacılar daha sonra çiçeği yukarı taşıyarak arıların doğrudan ulaşamayacağı bir konuma yerleştirdi. Arılar ise topu doğru noktaya yuvarlayıp üzerine çıkarak ödüle ulaşmayı başardı. Deneye katılan arıların yaklaşık %75'i bu görevi başarıyla tamamladı. Araştırma, küçük beyinlerine rağmen yaban arılarının çevrelerini analiz edebildiğini, yeni durumlara uyum sağlayabildiğini ve gerektiğinde basit araçlar kullanarak sorunları çözebildiğini ortaya koydu. Bu sonuçlar, böcek zekasına ilişkin mevcut bilgilerin yeniden değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Yeni araştırma, yaban arılarının yalnızca içgüdüleriyle hareket etmediğini ortaya koydu. Deneylerde arılar, daha önce karşılaşmadıkları problemleri çözmek için çevrelerindeki nesneleri araç olarak kullanarak dikkat çekici bir zeka örneği sergiledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik Tekalın
1: Yapay Zeka Sesli Haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Dünya Sağlık Örgütü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, tütün kullanımının küresel çapta her yıl 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını duyurdu. Dünya genelinde 13 ile 15 yaş aralığındaki en az 40 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığına dikkat çeken DSE, hükümetlere yeni nesil elektronik sigara ve nikotin bağımlılığından koruma çağrısı yaptı. DSE'nin yayınladığı güncel rapor, tütün ve nikotin endüstrisinin pazarlama stratejilerine ve halk sağlığına yönelik oluşturduğu devasa tehdide ayna tuttu. Raporda, dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin tütün, elektronik sigara veya nikotin poşeti kullanıcısı olduğu belirtilerek, bu ürünlerin önlenebilir ölümlerin önde gelen nedeni olduğu hatırlatıldı. Tütün ve nikotin şirketlerinin ergenlerle genç yetişkinleri hedef alarak ürünlerini daha çekici, kullanımı kolay ve bırakılması zor hale getirmek için kasıtlı tasarımlar yaptığı belirtilen raporda şu ifadelere yer verildi. Dünya genelinde 13 ile 15 yaş aralığındaki en az 40 milyon çocuk tütün ürünleri kullanıyor. Gençlerin elektronik sigara ve nikotin poşeti kullanımı artmaya devam ediyor. Nikotin, beyinleri hala gelişmekte olan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için son derece bağımlılık yapıcı ve zararlıdır. Son dönemde piyasada hızla yayılan nikotin poşetlerine özel bir parantez açılan raporda, bu ürünlerin sosyal medya fenomenlerinin de desteğiyle agresif bir şekilde pazarlandığına dikkat çekildi. Satışlardaki patlamaya rağmen yaklaşık 160 ülkede nikotin poşetlerine yönelik özel bir yasal düzenleme bulunmadığı ve milyonlarca insanın bu tehlikeye karşı korunmasız bırakıldığı ifade edildi. Halk sağlığını korumak adına dünya genelindeki hükümetlere acil adımlar atma çağrısı yapan DSE, alınabilecek önlemleri şöyle sıraladı. Aromalı tütün ve nikotin ürünlerinin yasaklanması, reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerinin tamamen engellenmesi, kapalı kamusal alanların sigara ve elektronik sigaradan arındırılması, piyasaya yönelik denetimlerin artırılması. Raporda ayrıca tütün kullanımının kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları ve 20'den fazla kanser türüyle doğrudan bağlantılı olduğu bir kez daha vurgulandı. Raporun bulgularını değerlendiren DSE, sağlık belirleyicileri, tanıtım ve önleme departmanı direktörü Dr. Etienne Krug, büyük tütün şirketlerinin kar odaklı yeni stratejilerine işaret ederek şunları kaydetti.
3: Büyük tütün şirketleri iş modellerini yeniden şekillendiriyor. Ölümcül sigaralardan kar sağlamaya devam ederken, bir yandan da yeni nesli bağımlı hale getirmeyi amaçlayan aromalı elektronik sigaraları, nikotin poşetlerini ve diğer nikotin ürünlerini agresif şekilde pazarlıyorlar.
2: Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımının her yıl dünya genelinde 7 milyondan fazla insanın ölümüne yol açtığını açıkladı. DSE raporunda 13 ile 15 yaş aralığında en az 40 milyon çocuğun tütün ürünü kullandığı belirtilirken, elektronik sigara ve nikotin poşetlerinin gençler arasında hızla yayıldığına dikkat çekildi. Raporda, tütün şirketlerinin gençlere hedef alan agresif pazarlama stratejileri eleştirilerek, hükümetlere aromalı ürünlerin yasaklanması, reklamların engellenmesi ve denetimlerin artırılması çağrısı yapıldı. DSE ayrıca, nikotin bağımlılığının özellikle gelişim çağındaki çocuklar ve gençler için ciddi sağlık riski oluşturduğunu vurguladı. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yeni bir bilimsel araştırma, haftada 90 ila 120 dakika arası ağırlık kaldırmanın ölüm riskini %13 oranında düşürdüğünü ortaya koydu. Düzenli ağırlık ve direnç antrenmanlarının yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koyan araştırmaya göre, ağırlık antrenmanları özellikle kalp, damar ve nörolojik hastalıklara bağlı ölümlerde dikkat çekici azalmalar sağlıyor. 30 yılı aşkın süre boyunca takip edilen 147 binden fazla yetişkinin sağlık verilerinin analiz edildiği araştırma sonuçları, kardiyovasküler hastalıklar nedeniyle ölüm riskinin %19 azaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre demans ve benzeri nörolojik rahatsızlıklara bağlı ölüm riskindeki düşüş ise %27'ye ulaştı. Araştırmacılar en olumlu sonuçların hem aerobik egzersizleri hem de güç antrenmanlarını birlikte uygulayan bireylerde görüldüğünü vurguladı. Düzenli koşu, yüzme veya bisiklet gibi aktiviteleri ağırlık çalışmalarıyla destekleyen en aktif grubun erken ölüm riskinde %58'e kadar azalma tespit edildi. Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri de güç antrenmanlarında belirli bir sürenin ardından ek faydanın sınırlı kalması oldu. Haftada 2 saatin üzerinde yapılan ağırlık çalışmalarının ölüm riskini azaltma konusunda ilave bir katkı sunmadığı görüldü. Yeni bir bilimsel araştırma, düzenli ağırlık ve direnç antrenmanlarının yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre haftada 90 ila 120 dakika arası ağırlık kaldırmak ölüm riskini %13 oranında düşürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Bilim insanları, insanların biyolojik yaşını ve yaşam süresini tahmin edebilen yeni bir yaşlanma saati geliştirdi. Genlerin ne kadar aktif çalıştığını analiz eden bu yöntem, yalnızca yaşlanma hızını değil, kronik hastalık ve ölüm risklerini de ortaya koyabiliyor. Araştırmacılar, uzun yıllardır kullanılan epigenetik yaşlanma saatlerinin her zaman aynı doğrulukta sonuç vermediğini belirtiyor. Bu nedenle geliştirilen yeni sistem, DNA üzerindeki kimyasal değişimler yerine RNA'yı inceleyerek genlerin ne kadar aktif olduğunu ölçüyor. Bilim insanları bu yöntemi transkriptomik saat olarak adlandırıyor. Çalışma kapsamında fare, sıçan, makak ve insanlardan elde edilen 11.000'den fazla biyolojik örnek analiz edildi. Sonuçlar, hücre yenilenmesi ve yara iyileşmesiyle ilişkili genlerin aktif olduğu bireylerde yaşlanmanın daha yavaş ilerlediğini gösterdi. Buna karşılık iltihaplanma ve hücre ölümüyle bağlantılı genlerin yoğun çalıştığı bireylerde biyolojik yaşlanmanın hızlandığı tespit edildi. Araştırmacılar, yeni modelin yalnızca biyolojik yaş tahmini yapmakla kalmadığını, aynı zamanda ölüm riski ve kronik hastalıkların vücut üzerindeki etkilerini de başarılı şekilde değerlendirebildiğini açıkladı. Uzmanlara göre bu teknoloji gelecekte yaşlanma karşıtı tedavilerin, ilaçların ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini ölçmek için önemli bir araç haline gelebilir. Her ne kadar yöntem henüz hastanelerde kullanılan klinik testlerin yerini almıyor olsa da, bilim insanları biyolojik yaşın ölçülmesinde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini düşünüyor. Geliştirilen yeni yaşlanma saati, insanların takvim yaşından çok, vücutlarının gerçekte ne kadar yaşlandığını anlamaya yardımcı olmayı hedefliyor. Bilim insanları, insanların biyolojik yaşını ve yaşam süresini tahmin edebilen yeni bir yaşlanma saati geliştirdi. RNA üzerinden gen aktivitesini analiz eden yöntem, yaşlanma hızının yanı sıra kronik hastalık ve ölüm risklerini de ortaya koyabiliyor. Uzmanlar, bu teknolojinin gelecekte yaşlanma karşıtı tedavilerin ve yaşam tarzı değişikliklerinin etkilerini değerlendirmede önemli bir rol oynayabileceğini belirtiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Yapay zeka sesli haber. Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Paris Arkeoloji Birimi'nde görev yapan koruma uzmanı Louis Altenberg, bu çalışma Paris tarihini anlamamız açısından nadir bir fırsat ifadesini kullandı. Uzmanlara göre Notre Dame'ın altındaki her yeni katman şehrin geçmişine dair bilinmeyen bir sayfayı açıyor. Araştırmacılar, ilerleyen çalışmalarda bugüne kadar ulaşılamayan daha eski yerleşim kalıntılarının bulunabileceğini söyledi. Uzman arkeolog Altenberg, "Daha önce hiç ulaşamadığımız kadar geçmişe gitmeyi umuyoruz," dedi. Fransa'daki Notre Dame Katedrali'nin altında yürütülen kazılarda Roma döneminden Orta Çağ'a uzanan 2000 yıllık tarih katmanları gün yüzüne çıkarılıyor. Arkeologlar, kazılar sonucu Paris'in bilinmeyen geçmişine ait dikkat çekici izlere ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu pazarlar, saat 12. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması. 3 şehirde oy verme işlemleri başladı. 27 parti yarışıyor. Fenerbahçe başkanlık seçiminde de oy verme işlemleri başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İzmir'deki bir hastane açılışında anlattı. Kürt kadın fıkrasıyla tepki çeken iş insanı Rahmi Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı halkın bir kesmini alenen aşağılama suçundan resmen soruşturma başlattı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ve DEM Partili Pervin Buldan dün büyük tepki göstermişti biliyorsunuz. Rahmi Koç ise özür dilemişti yayımladığı mesajıyla. Adalet Bakanı Akın Gürlek de konuya ilişkin yaptığı açıklamada adaletin terazisi kimsenin servetine, unvanına veya statüsüne göre tartmaz. Yargı daima insan onurunu ve hukuku korur. Kadınların onurunu zedeleyen, hassasiyetini inciten ve toplumsal hassasiyetlerimizle bağdaşmayan ifadeler kim tarafından söylenirse söylensin asla kabul edilemez ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise tepkilerin odağındaki iş insanı Rahmi Koç'la ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli, Rahmi Koç'un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerinden kendisine yönelik soruşturma başlatılması yanlıştır. 95 yıllık ömründe aldığı aile terbiyesi ve duruşuyla Türkiye'ye hizmet etme arzusu taşıyan değerli bir iş insanının kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz dedi. Sıcak bir gelişme yaşandı. Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Maltepe'de bulunan binasına sabah saatlerinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Ekipler saldırıyı yapan maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Siyasetin gündemiyle devam edelim. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün Çorum'a gitti. Uluslararası 1. Alevilik Çalıştayı Kongresi ve Çorum Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması'nda konuştu. Özgür Özel gündeminde mutlak butlan kararı vardı. Gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim dedi.
2: Şantajlarla saldırı altındayız. Ama ne diyordu Pir Sultan? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in ikinci durağı ise Nevşehir'di dün ve sandığı işaret etti.
3: Maalesef iki hafta önce partimiz çok haksız, hukuksuz bir kararla bir tartışmanın içine çekilmek istedi. Partimizdeki yürüyüş adalet içindir. Partide sandığı getirmek içindir. Ama esas yürüyüş Türkiye'de sandığı getirmek, Türkiye'yi kurtarmak içindir.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında mahkeme tarafından verilen mutlak butlan kararının ardından davayı açan isim olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdi. Rutin bir ziyaret olduğunu söyleyen Lütfü Savaş, biz davayı bireysel olarak birilerini suçlamak için açmadık. Partimizde adalet duygusunun zedelenmemesi için davayı açtık dedi. Partiden görev talep etmeyi doğru bulmadığını ancak görev verilirse bundan geri durmayacağını da kaydeden Lütfü Savaş, CHP'ye yönelik polis müdahalesinin doğru bulmadığını da belirterek üzüldüğünü ifade etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi dün AK Parti Çorum İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Şam'ın, Halep'in ve Karabağ'ın özgürlüğünü gördüklerini belirten Bakan Çiftçi, bir gün Kudüs'ün de özgürlüğüne kavuşacağını söyledi.
4: Daha yolumuz uzun. İnşallah göklerde kızıl elmayı da göreceğiz. Şam'ın, Halep'in, Karabağ'ın özgürlüğünü gördüğümüz gibi inşallah bir gün Kudüs'ün de özgürlüğünü göreceğiz. Benim valiyken bir niyazım vardı. İşten işe büyüttüğüm niyazım. Rabbim bir gün bana bir gün de olsa Kudüs valiliğini nasip et diye. Cenab-ı Hak o günleri bizlere gösterecek. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek. Çünkü başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var.
1: Türkiye'nin 3 şehrinde yerel ara seçim için bugün sandıklar kuruldu. Seçmenler belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Ağmusu ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu'yla, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa beldelerinde sandık başına gidiyor. 6 beldede yapılacak yerel ara seçime ise 27 siyasi parti katılırken 362 mahallede de bugün muhtar ve ihtiyar heyeti seçimleri gerçekleştiriliyor.
0: Spor.
1: FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Amili futbol takımı dün Venezuela ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Goller Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'den geldi. Milliler iki hazırlık maçını da böylece galibiyetle tamamlamış oldu. Fenerbahçe bugün 35. başkanını seçiyor efendim. Hakan Safi ile Aziz Yıldırım'ın yarıştığı seçimde üyeler oylarını kullanmaya sabah 10 itibariyle başladı. Fenerbahçe olan genel kurulun ilk gününde dün adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi açıklamalarını ve vaatlerini camiaya sundu. Aziz Yıldırım ve ekibi yeniden göreve gelerek 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor. Hakan Safi cephesi ise açıkladığı yıldız futbolcu transferleriyle taraftarları heyecanlandırmış durumda. Seçimi kimin kazanacağı şimdiden büyük merak konusu ama bizler de Radyo Sputnik olarak takipteyiz elbette. Tekrar düne baktığımızda ise Sarı Lacivertli Kulübün de borcu açıklandı ve 28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla 26 milyar 202 milyon lira olduğu duyuruldu. Fenerbahçe Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ilk gününde üyeler arasında da bir gerginlik yaşandı dün. Başkan adayları Aziz Yıldırım'la Hakan Safi'nin taraftarların birbirine yakın locada olması nedeniyle bir arbede yaşandı. Spor şube ekipleri olaya müdahale etti. Sarı lacivertliler adeta sinir harbi şeklinde geçen günün ardındansa bugün oylarını kullanmaya başladı ve 35. başkan da saat 17'de kapanacak sandıkların ardından belirlenmiş olacak. Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçında Almanya dün Amerika Birleşik Devletleri'ni 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın futbolcusu Leroy Sané ise Almanya'ya galibiyeti getiren ikinci golü attı. Sezonun ikinci Grand Slam organizasyonu olan Roland Garros'ta kadınlar şampiyonluğunu Rus tenisçi Mira Andreeva'nın oldu. Genç raket finalde Polonyalı Maya Faninska'yı mağlup ederek kariyerinin en büyük başarısına imza attı.
0: Hava durumu.
1: Yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim. Bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Bugün bazı illerimize baktığımızda ise günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Ankara az bulutlu 30, İstanbul 29, Bursa 33, Çanakkale 31, İzmir 32, Antalya 30, Konya parçalı bulutlu 29, Sivas 26, Malatya 30, Adana 31, Hatay 28, Gaziantep 33 derece olacak. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında buradayız.
5: Bu haftaya bir ateşkes ihtimaliyle başlıyoruz. Netanyahu kabinesinin dün istişare ettiği durumu ve ilkesi olarak ateşkesi Lübnan'la, Gazze değil. Halbuki Lübnan'daki ateşkes Gazze'ye de bağlı ama böyle aktarılıyor. Onay verdiği Netanyahu'nun İsrail medyasına yansıyor. İki gün içerisinde ateşkes beklentisi var ama bir yandan da İsrail ordusunun ateşkesin tırnak içerisinde bozulmasına kim bozacak diye sormak lazım elbette. Böyle bir ihtimale karşı karşı Suriye-Lübnan sınırında hareket serbestliği istediği Amerikan tarafının da bu garantiyi sağladığı yolunda haberler var. Amerika'dan bir mektup bekleniyor. Bakalım ne çıkacak? Çünkü artık bir yılı aştı. Ben de ateşkes umutlarını her zaman aktarmaya çalışıyorum size. Hiçbirinden bir sonuç alınamadı. Geçen hafta Amerikalılar Gazze'de ateşkesi veto ettiler. Dördüncü vetolarını kullandılar. Bakalım Lübnan'daki yansımalar, belki Hizbullah'ın durumu, o da tartışmalı. Askeri açıdan boyun eğdirildi, eğdirilmedi. Bakalım bu hafta ateşkes umutları bir yere bağlanacak mı?
0: Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
6: Bunu biliyor muydunuz? Sopa böcekleri adlarından da anlaşılacağı gibi üzerinde yaşadıkları bitki dallarına çok benzer. Doğadaki en başarılı kamuflaj örneklerinden birine sahip olan sopa böcekleri bu sayede avcılardan korunur. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Depozito iade sistemi 1 Temmuz'da 81 ilde başlıyor. Sıfır atık projesi kapsamında depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanacak. Vatandaşlar iade ettikleri plastik, cam ve alüminyum ambalaj başına 1 lira kazanacak. Depozitosu olan ambalajlar sisteminde market zincirleri, süpermarketler, bakkallar, büfeler ve horeka yani otel, restoran ve kafe işletmeleri iade noktası olarak hizmet verecek. Bu işletmeler toplanan ambalajları belirlenen saha operatörlerine teslim edecek. Sistemin amacı geri dönüşüm oranlarını artırmak ve çevre kirliliğini azaltmak olarak açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1 Temmuz itibariyle Doğa sisteminin Türkiye genelinde devreye alınacağını duyurdu. Kurum, vatandaşların Doğa logolu ambalajları iade makinelerine götürerek her ürün için 1 lira geri ödeme alacağını belirtti. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olan Bakan Kurum, depozito sisteminin COP31 süreci öncesi örnek bir uygulama olarak hayata geçirileceğini belirterek, "Artık al kullan at devri bitti, al kullan dönüştür başladı. Bunları artık dönüştüreceğiz, ekonomiye bu ürünleri geri kazandıracağız." dedi. Bu uygulamayla yıllık 30 milyar lira ekonomiye katkı sağlanacağını dile getiren Bakan Kurum, "Yılda 25 milyar ambalajı geri toplayacağız ve üretime istihdama bir ham madde olarak bu ürünleri geri vereceğiz. Enerji, emisyon, bir sürü kazanım var." diye konuştu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sıfır atık projesi kapsamında hayata geçirilen depozitosu olan ambalajlar sistemi 1 Temmuz itibariyle Türkiye genelinde uygulanmaya başlıyor. Yeni sistemle birlikte vatandaşlar plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını depozito iade makinelerine teslim ederek ürün başına 1 lira teşvik bedeli alabilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Fransız moda devi Chanel'in kreatif direktörü Alman modacı Karl Lagerfeld, 2019'da 85 yaşında hayatını kaybettiğinde kedisi Choupette milyonlarca dolarlık miras bıraktı. Ünlü tasarımcı 200 milyon euroluk mirasının 1,7 milyon eurosunu kedisine bırakarak lüksünden ödün vermediği bir yaşam sürmesini planlamıştı. Ancak dünyanın en zengin kedisinin henüz mirastan payını almadığı iddia edildi. İddia sahibi Lagerfeld'in ölümünün ardından mavi gözlü Birman kedisinin bakımını üstlenen tasarımcının yardımcısı François Gessot. Gessot açıklamada bildirilen para miktarlarına rağmen kesinlikle hiçbir şey almadıklarını söyledi. Mirasımı kendi adıma almak ve Karl'ın isteklerinin gerektiği gibi yerine getirilmesini sağlamak için pahalı avukatlar tutmak zorunda kaldım diyen Gessot, işler yoluna girene kadar özellikle şu petin hiçbir şeyden mahrum kalmaması için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Bu benim en büyük önceliğim dedi. Bakıcı ona bakmanın yanı sıra onu geçindirmek için yarı zamanlı çalışıyorum. İhtiyaç duyduğu tüm sevgiyi, ilgiyi ve bakımı alıyor. En önemlisi onun mutlu olması, sevgi ve şefkatle çevrili olması ve Karl'ın istediği gibi korunmasıdır. Durumun bir gün barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umudumuzu koruyoruz dedi. Choupette'e bakmanın ne anlama geldiğinden bahseden Gessot, bildiğim tek şey Choupette'in evde mutlu olduğu ve asıl önemli olanın bu olduğu dedi. Lagerfeld Choupette'i Ağustos 2011'de sahiplendi. Kedi ilk olarak bir modele aitti. Lagerfeld seyahatleri sırasında ona bakmayı kabul etti. Ancak model tatilden dönüp Choupette'i geri almak istediğinde Lagerfeld ona aşık olduğunu ve onu geri veremeyeceğini söyledi. Alman modacı Karl Lagerfeld'in 2019'daki ölümünden önce kedisine bıraktığı milyonluk miras onu dünyanın en zengin kedisi yapmıştı. Ancak Lagerfeld'in ardından kedinin bakımını üstlenen yardımcısı mirasın hala kediye ulaşmadığını söyledi. Lagerfeld'in yardımcısı hukuk mücadelesine devam ediyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat İlker Atamer, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istemesini canlı yayında değerlendirdi. Hukukta bunun hiçbir karşılığı olmadığını söyleyen Atamer şunları söyledi.
2: Türkiye'de genel olarak hukukun adeta dibi çıkmış durumda. CHP'nin kendi iç seçimleriyle ilgili siyasi partiler kanunu uygulanır. Yani bunu aklı başında herhangi bir hukukçuya sorsanız bunu söyler. Kanunda yazılı olmayan bir suçtan dolayı kimseye ceza verilemez. Her şeyden önce bir eylemin suç olması için öncelikle kanunda onun suç olarak tanımlanması gerekir. Parti delegeleri kamu görevlisi değildir ve ortada bir kamu hizmeti yoktur. Dolayısıyla bu genel rüşvet suçuna girmez. İkincisi, siyasi partiler kanununda da seçim rüşveti şeklinde bir suç düzenlenmiş değil. Delegelerine para verip oylarının etkilenmesini sağlamak mevzuatımızda suç olarak tanımlanmamış. Ben olanı söylüyorum. Bu suç değil. Şimdi olmayan bir suç nedeniyle soruşturma açmak, insanların özel finansal bilgilerini içeren banka hesap hareketlerini, MASAK raporlarını istemek de tamamen temelsiz, hiçbir yasal dayanağı yok. Savcı kendi keyfine göre istediği kişilerin banka hesap hareketlerini de isteyemez. Dosyada adı geçmeyen kişilerin, akrabalarının böyle özel hayatlarını ilgilendiren bankacılık sırrı niteliğindeki özel bilgilerinin delil olarak celbedilmesi hukuksuz bir eylem. Şimdi bu delegelerin hepsinin ismi şüpheli olarak geçiyor mu dosyada? Zannetmiyorum. O zaman şüpheli olmayan bir kişinin, üçüncü parti durumunda olan kişinin siz neye dayanarak finansal bilgilerini istiyorsunuz? Eğer şüpheli değilse.
3: Yani delege avlama diye bir şey vardır. Çok da meşru görünür bu.
2: Evet, aslında bunun
3: yani gibi, delege avı diye bir şey vardır bilinen.
2: Yaptırımı olmadığı için belki de bu da biraz da içten içe bilindiği için belki ülkemizde bu çok yaygın, hemen hemen her partide
3: olur. Şeyler.
2: Belki ufak tefek
3: kalem dağıtılır. Hiçbir şey olmazsa kalem dağıtılır.
2: Yüksek meblağlara kadar bu ülkemizde belki hemen her partide görülebilen durumlar, ama aslında olmaması gerekiyor. Bunun suç olarak tanımlanması lazım ve herkes için suç olması lazım.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan avukat İlker Atamer, CHP'deki kurultayda para dağıtılmasına ilişkin MASAK'tan rapor istenmesini canlı yayında değerlendirdi. CHP kurultayı ile ilgili yürütülen süreçte hukukun adeta dibi çıkmış durumda diyen Atamer, delegelere para verilmesi mevcut mevzuatta suç olarak tanımlanmış değil. MASAK raporları ve banka hesaplarının istenmesi hukuki dayanaktan yoksun ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Özel röportaj. Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu gıda israfına ilişkin verileri paylaştı. En çok çöpe atılan gıda meyve, sebze ile ekmek. Gelir düzeyi arttıkça çöpe gıda atma sıklığı da artıyor. Geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Diğer israf edilen ürün grupları %15,1 ile süt ve süt ürünleri, %5,9 ile kuru bakliyat oldu. Makarna ile et ve et ürünlerinin israf edilme oranının ise %2,7'şer ile diğer gruplara göre daha düşük seviyede kaldığı görüldü. Gıda ürünlerinin çöpe atılma nedenleri incelendiğinde bozulma %74,4 ile açık ara ilk sırada yer aldı. Tüketicilerin %12,1'i son kullanma tarihinin geçmesi, %6,3'ü ise fazla satın alınması veya pişirilmesi nedeniyle gıdaları israf ettiğini beyan etti. Hane halkının %84'ü gıda ürünlerini hiçbir zaman çöpe atmadığını belirtirken, nadiren çöpe attığını belirtenlerin oranı %12,7, sıklıkla çöpe attığını söyleyenlerin oranı %0,3 oldu. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları incelendiğinde 2025 yılında %54,4'ünün alışverişe liste yaparak çıktığı görüldü. Ürünün fiyatını takip ederek alışveriş yapanların oranı %14,9 olurken plansız alışveriş yapanların oranı %14,4 olarak belirlendi. Gelir gruplarına göre bakıldığında en düşük gelir grubundaki hane halklarının alışveriş liste yapma oranının en yüksek gelir grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı. Gıda israfını engellemek için başvurulan yöntemler arasında tüketilemeyen gıdaların hayvanlara verilmesi öne çıktı. 2024 yılında %27,3 olan bu oran 2025 yılında %28,7'ye yükseldi. Gelir düzeyi en düşük olan grupta tüketilemeyen gıdaları hayvanlara verme oranı %35,9 iken bu oran yüksek gelir grubunda %27,8 oldu. Öte yandan tüketicilerin %83,6'sı gıda israfını engellemek için bireysel olarak elinden geleni yaptığını ifade etti. Türkiye İstatistik Kurumu hane halkları tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını belirledi. Buna göre geçen yıl en fazla israf edilen gıda grubu %39,7 ile taze meyve ve sebze olarak kayıtlara geçti. Bu grubu %32,5 ile ekmek takip etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber. Yapay zeka sesli haber.
1: Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişim, birçok mesleğin geleceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirirken, uzmanlar bazı iş kollarında insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Yapılan araştırmalara göre empati, yaratıcılık, iletişim becerisi ve saha deneyimi gerektiren meslekler yapay zeka karşısında daha avantajlı konumda bulunuyor. Dünya Ekonomik Forumu'nun Future of Jobs Report 2025 raporuna göre mevcut iş becerilerinin yaklaşık %39'unun 2030 yılına kadar değişmesi bekleniyor. Analitik düşünme, yaratıcılık,

0: hasta bakım çalışanları ve öğretmenler, fiziksel etkileşim, anlık karar verme ve değişen koşullara uyum sağlama becerileriyle öne çıkıyor. Araştırmalar, teknik saha mesleklerinin de avantajlı konumda olduğunu ortaya koyuyor. Tesisatçılar, elektrikçiler, bakım ve tamirat uzmanları, sahada karşılaşılan beklenmedik sorunları çözebilme yetenekleri sayesinde otomasyona karşı daha dirençli görülüyor. Uzmanlar ayrıca yaratıcılık gerektiren alanlarda insanın önemini koruyacağını belirtiyor. Marka yönetimi, strateji geliştirme, yaratıcı yönetmenlik ve kriz iletişimi gibi mesleklerde insan sezgisi ve özgün fikir üretimi kritik rol oynamaya devam ediyor. McKinsey ve Microsoft'un değerlendirmelerine göre yapay zeka birçok mesleği tamamen ortadan kaldırmak yerine dönüştürecek. Gelecekte öne çıkan çalışanlar ise teknolojiye uyum sağlayabilen, eleştirel düşünebilen, güçlü iletişim becerilerine sahip ve insan ilişkilerinde başarılı kişiler olacak. Uzmanlar, yapay zekanın birçok mesleğin çalışma biçimini köklü şekilde değiştireceğini, ancak insan ilişkileri, yaratıcılık, empati ve saha deneyimi gerektiren alanlarda insan faktörünün önemini koruyacağını belirtiyor. Teknolojiyle birlikte dönüşen iş dünyasında, İletişim becerisi güçlü, eleştirel düşünebilen ve değişime uyum sağlayabilen çalışanların daha fazla öne çıkması bekleniyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 13. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler.

0: Devlet Bahçeli, Rahmi Koç hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Türkiye'nin 3 farklı şehrinde seçim heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe'de ise bugün yeni başkan seçiliyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Efendim, Fenerbahçe'de kritik gün geldi, çattı. Sarı lacivertli camia bugün 35. başkanını belirlemek için sandık başında. Fenerbahçe'de adeta bir demokrasi şöleni yaşanıyor diyebiliriz. Dün son konuşmalarını yapan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi bugün kongre üyelerinin kararını bekleyecek ve saat 17'de kapanacak sandıkların ardından da Fenerbahçe Başkanı'nın kim olacağını ilk bizden duyacaksınız. Radyo Sputnik farkıyla şimdi Kadıköy'e uzanalım. Alkan Şahin orada. Başkan adayları geldi mi? Oylarını kullandılar mı? Kullananlar arasında kimler var? Söz sende.
1: Burcu, iyi yayınlar. 44.741 Fenerbahçe üyesinin bugün oy kullanması bekleniyor. Listede sayı bu. Böyle. Başkanlara gelecek olursak, Aziz Yıldırım ve Hakan Safi buraya geldi. Hakan Safi geldiği andan itibaren taraftarların giriş yapacağı noktada durup gelen taraftarlarla selamlaştı. Hala devam ediyor. Yani sabahtan beri, yani saat 11'den itibaren yaklaşık 2 saattir, 2,5 saattir Hakan Safi özel bir alanda, taraftarların giriş yaptığı alanda bekleyip taraftarları karşılıyor, selamlıyor, fotoğraf çektiriyor. Aziz Yıldırım alana girdi demiştik bir önceki saatte. Yıldırım yaklaşık 45 dakika, 1 saat kadar Şekip Mosoroğlu'yla divanın olduğu bölgede oturdu. Ardından kalktı ve o da taraftarların giriş yapacağı bölüme gitti. Ancak şöyle, o kadar büyük bir yoğunluk oldu ki Aziz Yıldırım'ın çevresinde. Bizler de zor anlar yaşadık. Aziz Yıldırım bir şekilde orada kendini rahat hissedemedi. Bir alan oluşturulamadı. Yarım saat, 20 dakika kadar ancak gelenlere hoş geldin diyebildi. O bütün yoğunluktan alınan önlemler yetersiz kaldı. Aziz Yıldırım 20-25 dakikalık bir selamlaşmanın ardından oradan çıkmak zorunda kaldı. Aziz Yıldırım için hazırlanan karavanda dinlenmeye geçti Yıldırım. Aziz Yıldırım 43 numaralı sandıkta oy kullanacak, şu an kullanmadı. Hakan Safi de kullanmadı, henüz oy verilen alana giriş yapmadı Hakan Safi. Safi ise 34 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. Saadettin Saran, Ali Koç da bekleniyor. Saadettin Saran ve Ali Koç henüz gelmediler. Saran 34 numaralı sandıkta, Koç ise 26 numaralı sandıkta oy vermesi bekleniyor. Mehmet Ali Aydınlar buraya geldi, oyunu kullandı. Ardından alanı terk etti. Bir diğer gelenlerden biri ise Fenerbahçe'nin kaptanlarından Oğuz Çetin de geldi ve burada oyunu kullandı. Buradan şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Girişte yoğunluk sürüyor. Hakan Safi orada bekliyor ve gelenlerle selamlaşmaya devam ediyor. Aziz Yıldırım şu an karavanında dinlenmede. Akşam 17'ye kadar 4 saat içerisinde bitecek sandıklar, kapanacak, oy sayımına geçilecek. Şekip Mosdaroğlu şu anda duyduğunuz gibi divanı yönetmeye devam ediyoruz. Uyarılarında bulunuyor. Buradaki oy kullananların çoğu stadyuma giriş yapıyor. Buradaki özel alandan stadyumda yoğunluk artmaya devam ediyor şu anda. Bekleyişimiz sürüyor.
0: Teşekkürler Alkan. Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde başkanlık seçimi için yarış devam ediyor. İki başkan adayı da takımı bu sezon şampiyon yapacağının sözünü vermişti. Bakalım sandıktan kimin ismi çıkacak ve Fenerbahçe'nin 35. başkanlık koltuğuna kim oturacak? Akşam saatlerinde bunu öğreneceğiz diyelim ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'deki bir hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle tepkileri çeken iş insanı Rahmi Koç'a destek verdi. yazılı bir açıklama yapan Bahçeli Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan resmen soruşturmanın yanlış bulduğunu duyurdu. Bahçeli, Rahmi Koç'un anlattığı fıkrayı samimi bir sohbet ortamında yapılan bir latife olarak nitelendirdi. Rahmi Koç biliyorsunuz anlattığı Kürt kadın fıkrası nedeniyle siyasilerin tepkisini çekmiş ve özür de dilemişti. Bu gelişmenin ardından İstanbul Maltepe'de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı bir saldırı düzenlendi. Binaya çok sayıda kurşun isabet ederken polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Saldırı hakkında da halkın bir kesmini alenen aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılan Rahmi Koç'la ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde meydana gelmesi ise dikkatleri çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Söz konusu karar kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle alındı. Kararın uygulanabilmesi amacıyla da gerekli bildirimlerin BTK'ya iletildiği öğrenildi. Bakanlığın süreci de yakından takip ettiği bildiriliyor. Yeniden belde statüsü kazanan Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'deki 6 yerleşim yeriyle yurdun çeşitli bölgelerindeki 362 mahallede yerel ara seçim için oy verme işlemleri bugün başladı. Seçimler sonucunda 6 beldenin belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, mahallelerde ise muhtar heyetleri belirlenecek. Sabah saat 8 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17'de sandıkların kapanmasıyla da sona erecek. Yerel ara seçimlerin gerçekleştiği diğer beldeler arasında Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı ile Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafa Paşa yer alıyor ve bu seçimlere ise toplam 27 siyasi parti katılıyor. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Yani sağlık konusunda evet bunları konuşmamız lazım ama iletişim deyince bakın tekrar tekrar şunu söylemek istiyorum. İlk önce bizim iletişimi öğrenmemiz lazım. İlk önce mesela bizim Türkiye içindeki gazeteci hötzöt yapmamayı öğrenmemiz lazım ki yurt dışındaki gazetecilere hötzöt yapmamayı bilelim. Yani bu anlamda bizim ileriye doğru gitmemiz lazım ve bu konunun da tek bir çatı altında toplanması lazım. Bir el tarafından yönetiliyor olması lazım. Çok heyecan veriyor. Eskiden rehberlik yapmış biri olarak da bana ayrıca heyecan veriyor gerçekten. Ha rehberleri bu arada söyledim hani rehberler acaba buna üzülür mü falan diye ama rehberlik aslında bakın orada haç var, bakın burada bilmem ne var demek değil. O rehberin orada kattığı hikayelerle aslında turizm zenginleşiyor. Turizmi bir yerden bir yere götüren şey o rehberlerin anlattığı o kulaktan kulağa gelen biraz da hikayeler, müthiş şeyler.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te.
4: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
5: Görünüşte bir bütün ama dikkatle bakınca hiçbir şey birbirine uymuyor. Alt taraf başka bir yapı, üst taraf bambaşka bir dünya. İşte tam böyle durumlar için söyleriz. Altı kaval, üstü şeşhane. Bu deyimin hikayesi Osmanlı dönemine uzanıyor. İstanbul'un tarihi semtlerinden biri olan Şişhane, geçmişte Şeşhane olarak bilinirdi. Buradaki şeş, Farsça'da altı anlamına gelirken, hane ise üretim yapılan yerler için kullanılırdı. Bu terimlerin kökeni, o dönemlerdeki top ve tüfeklerin yiv sayısına dayanıyordu. Yivsiz toplara ve tüfeklere kaval denir çünkü iç kısımları kaval gibi dümdüzdü. Zamanla yelli toplar icat edildi ve bu toplar mermilerin daha uzun mesafelere ulaşmasını sağladı. Altı yivli toplar dönemin önemli teknolojik yeniliklerinden biriydi. Ancak bir mucit yivli topla eski tip kaval topunu birleştirerek yeni bir silah yapmaya çalıştı. Ama bu karışım ne işe yaradı ne de tutarlı oldu. Uyumsuzluk başarısızlığı getirdi. Ve işte o günden sonra uyumsuz şeyler bir araya geldiğinde bu deyimle anlatılır oldu. Altı kaval, üstü şeşhane. Uyumsuzluk bazen yalnızca göze değil, işe de batıyor. Bir deyimin daha kökenine indik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: aramızdan ayrılanlar. Bugün 7 Güzel Adam şiiriyle hafızalarda ve gönüllerde yer bulan ve şiirleriyle alışılmadık söz dizimiyle imge ve bütünlüğe verdiği önemle tanınan ünlü şair Cahit Zarifoğlu'nun ölüm yıl dönümü. Zarifoğlu 1 Temmuz 1940 tarihinde Ankara'da doğdu. Babası Niyazi Bey hakimdi. Annesi Şerife Hanım Maraşlı Evliyazadelerdendir. Okuma yazmayı, resim yapmayı, Kur'an okumayı daha okula başlamadan annesi ve anneannesiyle mahalle hocalarından öğrendi. Babasının görevi sebebiyle çocukluğu Silvan, Baykan, Siirt, Siverek, Kızılcahamam ve Ankara'da geçti. Lisenin son sınıfında beklemeli olduğu sırada bir ilkokulda vekil öğretmenlik yaptı. Yüksek tahsilini aynı yıl girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde uzun süren bir öğrenciliğinin ardından tamamladı. Zarifoğlu, Eskişehir'de Türk Hava Kurumu'nun uçuş kurslarına katılarak Milli Model Uçak B sertifikası aldı. Jet pilotu olmak istediyse de kulağındaki rahatsızlık nedeniyle Hava Harp Okulu'na devam edemedi. 1967 ve 1973'te Almanya'ya gitti. Goethe Enstitüsü'nün dil kurslarına devam etti. Belli başlı Avrupa şehirlerini dolaştı. Öğrencilik yıllarında İstanbul'da gazetelerde sekreterlik, bazı kurumlarda çevirmenlik gibi işlerde çalıştı. İstanbul'da özel bir lisede Almanca öğretmenliği yaptı. 1973'te Sarıkamış'ta başladığı askerliğini 1974 harekatının ardından gönderildiği Kıbrıs'ta tamamladı. Dönüşte Ankara'da bir kamu kuruluşunda Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nde çevirmenlik yaptı.
1: Bir adam, bir kadın var içimde, iyice anladım. Bana bunu sessizce anlatıyorlardı. Bir yerde onların yönlerinden alımlı bir zarf katlanmıştı. Uzaktaki bulvarların geceye vurdukları. Çağırmasız kır günlerini, zararsız akrepleri. Uzunlamasına yaşayıp yatay bir çocukla kalkan, bir sürü alışkanlıklar taşıyan, insanlığımızı gülüşü yalnızlar çarşısında çağrılmış, gümüş seslerini, aynadaki yüzlerin, başkası sevsin diye en seçkin yerine bir şal gezdirirdi. İnsanlığımıza bir şey getirirdi yalnızlarla.
0: Maraş Lisesi'nde okurken edebiyatla ilgilenen bir arkadaş grubuna dahil oldu. Erdem Bayezid, Mehmet Akif İnan, Rasim Özdenören ve Alaaddin Özdenören gibi ileride şair, hikayeci ve yazarlar çıkaracak bu gruptaki arkadaşlarıyla Hamle adlı okul dergisini yeniden çıkardı. Bir taraftan da Maraş'taki mahalli gazetelerde sanat edebiyat sayfaları hazırlıyordu. 1962'de tek sayılık Açı dergisini çıkardı. Aynı yıl İstanbul'da Sezai Karakoç'ta tanıştı. Yeni İstiklal Gazetesi'nin sanat edebiyat sayfalarında Abdurrahman Cem adıyla şiirler yayınladı. Şiirleriyle Yeni Dergi, Soyut, Türk Dili, Papirüs gibi dergilerde de göründü. Edebiyat dünyasında tanınmaya başladığı bu yıllarda ilk kitabı İşaret Çocukları'nı çıkardı. 1976'da arkadaşları Rasim Özdenören, Erdem Bayezid, Alaaddin Özdenören'le beraber Mavera dergisini kurdu. Bu verimli yeni çalışma döneminde derginin yönetimine katıldı. Gençlerle yazışmalar yaptı, şiir ve yazılarını yayımlamayı sürdürdü. Dergiyle birlikte kurdukları Akabe yayınları arasında şiirleri ve günlükleri kitap haline getirildi. Bunlara ardı ardı çıkan çocuk kitapları eklendi. Yönelişler, şiirlerinin yayınlandığı bir başka dergi oldu. 1984'te Türkiye Yazarlar Birliği'nce kendisine çocuk edebiyatı dalında ödül verildi.
2: Yasin okunan, tütsü tüten çarşılardan geçerdi babam. Başında yağmur halkaları. Anam yeşil hırkalar görürdü düşünde. Daha ilk güzelliğinde. Alnını iki dağın arasına germiş, bir devin göğsüne benzer, göğsünden dualar geçermiş. Çarşılar, ellerinde ekmek iğneleri, cami avlularına açılan, havuz sularına kapılan çocuklar, görmeden güneşin bütün renklerini götürmezlerdi dükkandaki babalarına. Ocaktan akan kaynar yemekleri, nenelerinin koyduğu avuç taslarını. Başı ve yüreği şahbaz, kaleleri ağırlayan kadınların. süslerini, kemerlerini, başlarını ağırlaştıran ağır siyah şelale saçlarını tutunca gençleşirdi erkekler. Sonra insan o ki denizde, küçük ve büyük nehirde, bedeni ıslatan afsunlu suda, önce niyet, sonra yıkanırdı.
0: Cahit Zarifoğlu'na şiiri için elverişli bir dilin kapısını açan ikinci yeni şairler oldu. Kişiliği üzerinde belirleyici rolü ise Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç oynadı. Şiir tekniği bakımından belli bir şaire bağlanamayacak olan Zarifoğlu, daha ilk şiirlerinde kendi sesini buldu, kendi kuşağı içinde şiirde yapı sorununu en iyi kavramış şair olarak görüldü. Ölümünün ardından yazılan bazı yazılarda bir gün keşfedilecek özel bir ada diye nitelendi. İlk kitabı İşaret Çocuklarında yer alan şiirlerde çevresindeki tabiat öğeleri, hayatta gözlediği her türlü canlılık belirtisi, kımıldanış ve kıpırtı, masumluğun birer simgesi olan su, ağaç, anne, çocuk ve benzeri konularını işledi. Onun sanatında fiziksel irilik, seçkinlik, manevi güç, aşk gibi içe ait değerlerin de bir ifadesidir. Yedi Güzel Adam'la aynı verim evresinin eseri olan Inste, şairi bir kültür mirası devralmamış, henüz kendisine kelime de verilmemiş ilk insanı yaratılıştaki gizli sebebi araştırarak yeryüzünde hayret ve merakla yürürken buluruz. Ne çok acı var cümlesiyle başlayan Yaşamak adlı günlükleri, Türk edebiyatında bu türde yazılmış en orijinal eserlerden biridir. Zarifoğlu, Savaş Ritimleri adlı romanında Afganistan'ın işgal günlerini 14 yaşındaki bir çocuğun ağzından anlatmaktadır. Ölümünden sonra yayımlanmış bir savaş pilotunun romanı olan Anne de derin psikolojilerle iç içe geçmiş bir uçma serüveni anlatılır. Çocuk romanlarında insani değerleri ve sorunları hayvanlar dünyasına aktararak hem çocukların hem de yetişkinlerin kendilerine göre tatlar bulduğu bir dil ve anlatım oluşturur.
3: Güzel olan her şey yarım kalır. Bilimler en güzel yerde sonlanır. Çok mutluyum dediğin yerde hüzün kendini hatırlatır. Çocukluk kısadır, gençlik azdır ve bebeklik sanki hiç yaşanmamıştır. Vefa azdır, sadakat sınırlıdır. Verilen sözlerin ömrü kısadır. Çok seversin, çok çabuk gider. Güzel rüyalar en güzel yerinde biter. Güzel olan ne varsa, güzel olan ne varsa, sevdiğin şarkı gibi hemen bitiverir. Kısacıktır. Güzel olan ne varsa, güzel olan ne varsa, kısacıktır.
0: Zarifoğlu'nun son şiirlerinden birkaçı Yedi İklim dergisinde çıktı. Son şiir kitabı Korku ve Yakarış yayımlandığında şair olarak ününün doruğundaydı. 7 Haziran 1987 tarihinde kanser hastalığından İstanbul'da hayata veda etti. Zarifoğlu her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılıyor.
4: Mektup yazdım. Şu an son durumumuz ve duygularımla ilgili çok şey var yazacak. Ama bunları yazıp sizde geriye kalmış birkaç müsbet duyguyu kullanmaya kalkmayacağım. Serbest olsaydım hayatımı yeniden tanzim etmeye yönelirdim. Zorluğu olmazdı. Bu arada kendimle kalınca sakin oluyorum ama ne zamana kadar? Bu kaçıncı gecedir kendi kendime onunla konuşuyorum. Geçmiş acılı günlerin tartışmasını yapıyorum. Anlatıyor ve bütün yanlış anlaşılmaları, haksızlıkları düzeltiyorum. Onları yeni baştan yaşanacak bir zamanın önüne getiriyorum. Konuşuyorum onunla. Boş zamanlarımda da değil. Günlük çalışmalar sırasında ama gören olmuyor bu yaptığımı. Dış görünüşüm ele vermiyor beni.
5: Aramızdan ayrılanlar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Avrupa'nın en iyi plajları belli oldu. Seyahat platformu European Best Destination tarafından hazırlanan listede Türkiye'den Kaputaş Plajı da yer aldı. Sıralama, su kalitesi, doğal güzellik, erişilebilirlik ve ziyaretçilere sunulan deneyimler dikkate alınarak oluşturuldu. Bir plajın mükemmel olarak değerlendirilmesi, tatilcilerin beklentilerine göre değişiklik gösterse de Avrupa kıyılarında hem doğa severlere hem de deniz tutkunlarına hitap eden birçok sahil bulunuyor. European Best Destinations, su kalitesi, sunulan aktiviteler, aile dostu özellikler, çevresel koruma çalışmaları ve doğal güzellik gibi kriterleri değerlendirerek Avrupa'nın en iyi plajlarını belirledi. Listenin ilk sırasında Portekiz'in Algarve bölgesinde yer alan Praia de Monte Clerigo bulunuyor. Güneybatı Alentejo ve Vicentine sahili doğal parkı sınırları içinde yer alan plaj, geniş kumsalı ve koruma altındaki doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Özellikle sörf ve doğa yürüyüşü tutkunlarının tercih ettiği Praia de Monte Clerigo, Atlantik Okyanusu kıyısındaki konumuyla Avrupa'nın en etkileyici sahil destinasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Listenin ikinci sırasında Yunanistan'ın Antipaxos adasındaki Voutoumi plajı yer alırken, üçüncü sıraya yine Yunanistan'da bulunan Fiteri plajı yerleşti. Fiteri plajı, kısa süre önce World's 50 Best Beaches tarafından Avrupa'nın en iyi plajı seçilmişti. Buna rağmen European Best Destinations sıralamasında üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada ise Girit adasındaki Elefonisi plajı bulunuyor. Pembe tonlarındaki kumları ve berrak sularıyla ünlü olan Elefonisi, TripAdvisor Traveler's Choice Awards değerlendirmesinde Avrupa'nın en iyi plajı seçilmesine rağmen bu listede 4. sırada kaldı. Avrupa'nın en iyi plajlarının yer aldığı listede Türkiye'den de bir sahil bulunuyor. Antalya'nın Kaş ilçesi sınırlarında yer alan Kaputaş plajı, Avrupa'nın en iyi 9. plajı seçildi. Dik kayalıklar arasında yer alan ve turkuaz rengi deniziyle dünya çapında tanınan Kaputaş plajı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Doğal güzelliğiyle öne çıkan plaj, Türkiye'nin uluslararası alandaki en önemli sahil destinasyonları arasında gösteriliyor. European Best Destinations sıralamasına göre Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında Portekiz, Yunanistan, İtalya, İspanya, Norveç ve Türkiye'den sahiller yer aldı. Liste doğal güzellikleri, temiz denizi ve ziyaretçilere sunduğu deneyimlerle öne çıkan plajları bir araya getiriyor. Türkiye'den Kaputaş plajının da bu seçkide yer alması, ülkenin kıyı turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli bir kez daha gözler önüne seriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Masanızda haftalardır okunmayı bekleyen bir kitap, bilgisayarınızda silinmemiş eski dosyalar ya da gönderilmeyi bekleyen bir mesaj. Uzmanlara göre yarım bırakılan bu küçük işler fark edilmeden zihinsel enerjiyi tüketiyor ve kişinin kendisini sürekli yorgun hissetmesine neden olabiliyor. Psikolojide bu durum Zeigarnik etkisi olarak adlandırılıyor. İnsan beyni tamamlanmış görevlerden çok yarım kalan işleri hatırlama eğiliminde oluyor. Tamamlanmamış her görev zihinde açık bir döngü oluşturarak sürekli dikkat talep ediyor. Evde tamir edilmeye bekleyen bir priz, verilmesi gereken ancak ertelenen bir karar ya da düzenlemeyi bekleyen bir çekmece. Günlük yaşamda biriken bu açık döngüler arttıkça kişi hiçbir şey yapmasa bile zihinsel olarak yorulabiliyor. Uzmanlar bu durumun zamanla stres seviyesini yükseltebildiğini ve odaklanmayı zorlaştırabildiğini belirtiyor. Peki bu döngüler nasıl kapatılabilir? Uzmanlara göre 2 dakikadan kısa sürecek işler bekletilmeden hemen yapılmalı. Bir faturayı ödemek, kısa bir e-postaya yanıt vermek ya da küçük bir düzenleme yapmak gibi görevlerin tamamlanması beyin üzerindeki yükü azaltabiliyor. Daha uzun sürecek işler içinse planlama öneriliyor. Yapılması gereken görevlerin bir listeye yazılması ve belirli bir tarihe bağlanması beynin o işi sürekli hatırlatma ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Araştırmalar yarım kalmış işleri tamamlamanın ya da güvenilir bir plana bağlamanın zihinsel yükü azalttığını gösteriyor. Uzmanlara göre bazen enerjiyi arttırmanın yolu daha fazla çalışmak değil, açık kalan döngüleri kapatmak olabilir. Uzmanlara göre gün içinde hissedilen yorgunluk ve dikkat dağınıklığının nedeni her zaman yoğun çalışma temposu olmayabiliyor. Tamamlanmayı bekleyen küçük görevler, ertelenen kararlar ve yarım bırakılan işler zihinde görünmez bir yük oluşturarak enerjinin fark edilmeden tükenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle açık kalan döngüleri kapatmak ya da planlı bir şekilde yönetmek zihinsel rahatlama sağlamanın en etkili yollarından biri olarak gösteriliyor. Yeni konu başlıklarına sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. What you drinking?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Evlenmek artık sadece yuva kurmak değil, aynı zamanda ciddi bir finansal planlama süreci. 2026 yılında düğün organizasyonu, ev kurma giderleri, altın fiyatları ve kira maliyetlerindeki yükseliş çiftlerin bütçesini zorluyor. Araştırmalara göre Türkiye'de ortalama evlilik maliyeti 1,8 milyon lira seviyesine ulaştı. Uzmanlara göre en büyük harcama kalemlerini düğün organizasyonu, mobilya, beyaz eşya ve konut giderleri oluşturuyor. Yeni evlenen çiftlerin ilk büyük gideri kira ve depozito oluyor. Büyük şehirlerde yeni tutulacak bir daire için kira tutarları aylık 30 bin ve üzerinde. Depozito olaraksa genellikle bir kira bedeli alınıyor. Emlakçı ücretiyle birleşince bir ev kiralamak için çiftlerin cebinden en az 90 bin lira çıkıyor. Taşınma, abonelik ve küçük tadilat giderleri de bu maliyete eklendiğinde ev kurmanın faturası daha da büyüyor. Yeni ev kuran çiftlerin en büyük harcama kalemlerinden biri de mobilya ve beyaz eşya alışverişi. Oturma grubu, yatak odası takımı, yemek masası ve ev tekstili ürünlerinin fiyatlarındaki artış dikkat çekerken beyaz eşya paketleri de bütçeleri zorluyor. Orta segment bir beyaz eşya paketi 100 bin lirayken mobilyalar eklenince bu fiyat 200 bin lirayı aşıyor. Küçük ev aletleriyle birlikte bir evi baştan aşağı dizmenin maliyeti ise 300 ila 350 bin lira bandında. Düğün yapmak isteyen çiftler ise düğün mekanlarına bakarken astronomik rakamlarla karşılaşıyor. Mahalle arası bir düğün salonunda düğün yapmanın maliyeti en az 150 bin lira. Bu fiyat akşam ve öğlen saatlerine göre değişiklik gösterebiliyor. Düğünün içerisine yemek veya kokteyl tabağı menüsü eklenecek olduğunda ise fiyat daha da yukarıya tırmanıyor. Gelin ve damadını en özel günlerinden birinde giyecekleri gelinlik ve damatlık fiyatları da oldukça yüksek. Orta segment bir takım elbise markasına damatlık seti satın alacak olursanız 20 bin lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Gelinliklerde ise bu fiyatlar çok daha yüksek. En uygun kiralık gelinlikler 30 bin liradan başlarken bu rakam 40, 50, 60, 70 diye tırmanıyor. Düğün günü saç ve makyaj için kuaförlerin istediği fiyat ise en az 15 bin lira. Kuaför hizmetini kendi istediğiniz yerde almak isterseniz aynı kuaförde fiyat 50 bin liraya çıkıyor. Damat tıraşı için ise ortalama 5 ila 6 bin lira civarında bir ücret isteniyor. Yalnızca nikah yapmak isteyen çiftler için ise nikah ücreti ilçeye göre değişiklik gösteriyor. İstanbul'un kimi semtlerinde 8 bin lira olan nikah ücreti, kimi semtlerde 20 bin lira olarak görülüyor. Yeni evlenen çift balayı tatili yapmak istediğinde ise Antalya'da ortalama bir balayı tatilinin fiyatı 4 gece için ulaşım hariç 60 bin lira. Tüm bu kalemler hesaplandığında düşük orta bütçeyle evlenmek isteyen bir çiftin 800 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Ayrıca tercihen nişan, kına, düğün hediyesi veya düğün takılarının fiyatları da hesaplandığında bu fiyat 1 milyon lirayı aşıyor. 2026 yılında Türkiye'de evlenmenin maliyeti şehir, davetli sayısı ve yaşam tercihine göre değişse de ortalama bir düğün ve ev kurma bütçesi 1 milyon lirayı aştı. Düğün salonundan altına, beyaz eşyadan kiraya kadar hemen her kalemde yaşanan artış, genç çiftleri sade nikah ve küçük organizasyonlara yöneltiyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler. Saat 14. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan Kılıçdaroğlu açıklaması. Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı. Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün belli olacak. Ayrıntılar bültenimizde. Fenerbahçe'de beklenen gün geldi. Çattı. Sarı Lacivertli Camia bugün 35. başkanını belirlemek için sandık başında. Saat 10 itibarıyla oy verme işlemleri başladı ve saat 17'de ise sonlanacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki yarışı

0: kim kazanacak? Hemen Alkan Şahin'e dönelim. Kadıköy'ün kalbinde alandan izlenimlerini bizler için aktaracak.
1: Burcu, iyi yayınlar. Biraz önce de yayına bağlanmayı beklerken Aykut kocaman basın mensuplarına özel açıklamalar yapıyordu. O yüzden ben biraz geciktim. Aykut Kocaman iyi temennilerde bulundu. Kendisine herhangi bir görev için burada olmadığını ve herhangi bir burada sadece seçim için burada olduğunu söyledi ve bu son zamanlarda adının çıktığını bildiğini ve bundan da oldukça rahatsız olduğunu söyledi Aykut Kocaman bize yaptığı açıklamada. Saadettin Taran oyunu kullandı. Fenerbahçe'nin mevcut başkanı bugün itibariyle görev süresi dolacak Saadettin Taran'ın. Oyunu kullandı. Oyunu kullanırken tam bizlerin önünde kendisine bir taraftar başkanım bu böyle olmadı bir daha istiyoruz gibi şu anda Aziz Yıldırım itirazını sonlandırdı. Şu an sizinle konuşurken son dakika canlı olarak Aziz Yıldırım karavanından çıktı. Yaz Yıldırım ile birlikte, kızıyla birlikte şu an basın mensuplarının sanıyorum sorularını yanıtlıyor. Geniş bir basın ordusu var.
0: Sen yakındaysan var. Alkan istersen yakınlarındaysan verebiliriz.
1: Yani bir polis çemberinin etrafında evet. Aziz Yıldırım şu an ben görüyorum ve evet Aziz Yıldırım oyunu kullanmaya doğru yöneliyor. Tamam şu anda evet koridor açıldı. Aziz Yıldırım 43 numaralı sandıkta sanıyorum. Şimdi daha ben 43 diye notlarıma yazmışım. Oyunu kullanacak. Aziz Yıldırım şu anda bekliyor. Dediğim gibi Yaz Yıldırım ile birlikte önce Saadettin Saran oyunu kullandı. 34 numaralı sandıkta. Bir taraftarın evet şu an Aziz Yıldırım yoğunluktan dolayı sanıyorum oy kullanmaktan vazgeçti. Geri döndü. Evet geri dönüyor şu anda. Saadettin Saran oyunu kullanırken bir taraftar başkanım bu böyle olmadı bir daha istiyoruz dedi. Saadettin Saran da inşallah diye cevap verdi. Ali Koç Fenerbahçe'nin bir önceki başkanı 26 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yine çok büyük bir kalabalıkla Ali Koç bir izdihamla geldi sandığa oyunu kullandı. Evet Aziz Yıldırım tekrar sandığına doğru ilerliyor oyunu vermek üzere. Şu anda zaten hali hazırda olan bir kalabalığın içerisine polis ve basın ordusuyla birlikte Aziz Yıldırım yanında kızı Yaz Yıldırım ile birlikte şu anda burasının evet tamam buranın sesi artıyor. Sesimi ulaştırabiliyor muyum bilmiyorum ama evet yani yavaş yavaş Aziz Yıldırım sandığına gidiyor ve bunu da görmüş olduk. Ben yayında ses daha fazla gitmesin diye biraz daha kenara çekelim. Çünkü Aziz Yıldırım önce Saadettin Saran ardından Ali Koç.
0: Eski başkanlara oldukça yoğun ilgi var anladığım kadarıyla Alkan.
1: Eski başkanlara şu anki başkan adayları kadar evet. Ekstra bir yoğunluk var. Ali Koç'un ve Saadettin Saran, Saadettin Saran'ın daha doğrusu ya bir açıklama yapmadı. Herkese fotoğraf çektirdi. Çocuklarla taraftarlarla sarıldı, kucaklaştı. Onunkisi daha basın mensupları soru cevap şeklinde değildi. Daha rahat bir atmosferde girdi, oyunu kullandı. Ancak Ali Koç çok büyük bir soru bombardımanı vardı Ali Koç'a tabiri caizse. Hı hı. Ardından Ali Koç daha sakin bir yere geçip konuşma yapacak. Biz dedik ki Ali soru sormaya başladık. Ali Koç dedi ki şuraya doğru gelin soruları yanıtlayayım dedi. O arada tabii ki de oraya gitmek çok güç oldu. Polis kordonundan, o koruma ordusunun etrafından ardından yine basın mensuplarının izdihamıyla birlikte Ali Koç'un sorularımızı yanıtladı. Ali Koç bize verdiği demeci yani aktarmak istiyorum notlarımdan. Bir kez daha Haziran sıcak gününde seçim için bir araya geliyoruz dedi Ali Koç. Sonuç ne olursa olsun camiamız için hayırlı olsun. Kim kazanırsa kazansın. Fenerbahçe kazanır yıllardır. Bunu söylüyorum dedi Ali Koç. Hangi lider kazanacaksa etrafında birlik ve beraberlik ile durmanın tam zamanı. Fenerbahçe'nin yeni lideri kim olacaksa bizler kim içimizde uğraşırken atı bizler kendi içimizde dedi uğraşırken bazıları dedi atı alan dedi Üsküdar'a geçmiş dedi Ali Koç böyle açıklama yaptı tam yayın sırasında Aykut Kocaman da ismimin sürekli böyle seçimin önüne geçme çabasından dolayı rahatsız olduğunu söyledi. Saadettin Saran açıklama yapmadı. Hakan Safi sabah 10.30'dan itibaren hala gelenleri karşılamayı sürdürüyor. Taraftarlarla selamlaşıyor. Girenlerle görüşmesini sürdürüyor. Aziz Yıldırım'ın bir denemesi olduğu yoğunluktan dolayı yarım saat kadar bu selamlaşmayı yapabildi. Aziz Yıldırım ve ardından karavanına istirahate çekilmek zorunda kaldı. Bir gribal enfeksiyonu da olabilir Aziz Yıldırım'ın görünüşe göre öyleydi. Şekip Mosturoğlu divanı yönetmeye devam ediyor, uyarılarına devam ediyor. Bu arada Aziz Yıldırım kalabalığı sürüyor şu anda.
0: Alkan sen şimdi alandasın, Kadıköy'ün tam kalbindesin. Katılım oranı şu ana kadar saat 14.07. Katılım oranı hakkında ne diyeceksin? Elinde bilgi var mı?
1: Evet, katılım oranı kulüp televizyonu tarafından açıklanıyor. Zaman zaman saat 13.30 itibariyle yaklaşık 15 bin Fenerbahçeli'nin oy kullandığı söylendi, bildirildi ve gün sonunda rakamın ya bu oy kullanma hakkı olan 44 bin küsur taraftardan Fenerbahçe'nin resmi rakamlarına göre 15 bini kullandı ve gün sonunda beklenti ise 25 bin civarında Fenerbahçe'de oy kullanma oranları böyleydi. Dediğim gibi rakamlar böyle.
0: Bir de Hakan Safi'nin galiba son bir transfer açıklaması olmuş. Son seçim hamlesi de diyebiliriz aslında.
1: Kaleciyle ilgili açıklaması vardı ve dün Hakan Safi akşamı Kalamış'ta Ali Koç'la birlikte geçirdi. Burada transfer sözü vermişti zaten Hakan Safi ve o transfer sözü verdiğinde Hakan Safi'nin iletişim hesabından o Made in Romania şarkısı paylaşıldı.
0: Hakan Çalhanoğlu'na işaret ediyor.
1: Bu şarkıyı futbol severler duyduğunda akıllarına tek isim gelir. O da senin de söylediğin gibi Hakan Çalhanoğlu. Kaleciyle ilgili de bir durum söz konusu. Hakan Safi başkan olması halinde kaleci Ederson'la anlaşmasını sonlandırıp Martinez ile bir anlaşma yapması beklendiği söyleniyor. Hakan Safi'nin ilerleyen saatlerde ben tekrar yayına bağlanacağım ama sormak istediğim, buradan aktarmam gereken, dediğim gibi yani çok bir yoğunluk ve sıcak var. Ve çok büyük bir hem polis hem koruma ve hem bizler çok yoğunluk oluşturuyoruz basın mensupları olarak. O yüzden hani atlamış, gözden kaçmış bir şey olabilir. Ben burada notlarımı almaya devam ediyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Alkan Şahin. Fenerbahçe seçimde olağanüstü genel kurulu için son izlenimlerini bizler için paylaştı sevgili dinleyenler. Şimdi bültenimize gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İzmir'deki hastane açılışında anlattığı fıkra nedeniyle tepki çeken iş insanı Rahmi Koç'a destek verdi. Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli, Koç hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan resmen soruşturmayı yanlış bulduğunu belirtti. Rahmi Koç'un anlattığı fıkrayı samimi bir sohbet ortamında yapılan bir latife olarak nitelendirdi. Maltepe'de bulunan Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Polis ekiplerinin maskeli oldukları öğrenilen saldırganları yakalamak için çalışmaları devam ediyor. İki şüphelinin ticari taksiyle kaçtığı iddialar arasında olay yerinde bir uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da silahlı saldırıya ilişkin soruşturdu. soruşturma başlattı. CHP'de mahkemenin mutlak kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi, mecliste yapılacak grup toplantısına ilişkin tartışmalara da yeni bir boyut kazandırdı. Kemal Kılıçdaroğlu mutlak kararı sonrası CHP genel başkanlığına döndükten sonra ikinci bir talimata kadar grup toplantısı düzenlenmeyeceğini duyurmuş. Ancak CHP grup başkanı seçilen Özgür Özel 2 Haziran'da kürsüye çıkmıştı. 9 Haziran Salı günü ise grubun Kemal Kılıçdaroğlu tarafından toplanması bekleniyor. Özgür Özel'in de Salı günü partisinin grup toplantısı için gün boyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacağı öğrenildi. Orada partinin resmi hesaplarındansa Kemal Kılıçdaroğlu'nun Salı günü yapacağı konuşmanın sosyal medyadan da canlı yayınlanacağı duyurusu yapıldı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'deki gelişmeleri üzülerek takip ettiğini söyledi. Hüsamettin Cindaroğlu'nun meclis başkanlığı sırasında yaşananları örnek gösteren Numan Kurtulmuş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşabileceğini kaydetti. Kurtulmuş, yasal mevzuat açık. CHP'nin genel başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir. Bunu önleyecek madde yok. Buna göre hareket etmek durumundayız dedi. 21 Mart Nevruz Bayramı'nın ülke genelinde resmi tatil ilan edilmesine yönelik hazırlanan yasa teklifinin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacağı bildirildi. Taslağın yasalaşması durumunda Türkiye'deki resmi tatil günlerinin toplamı 16,5'a yükselecek. Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Haberleri aktardık. Yeni gelişmelerle saat başında burada olacağız.
2: Çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakmak gerekiyor belki. Biz bu konuda en çok Avrupa'yla şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu, ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
3: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Everest Dağı'nın zirvesi 470 milyon yıl önce okyanus tabanıydı. Everest'in zirvesindeki kireç taşı kayaçlar günümüzden yaklaşık 470 milyon yıl önce kabuklu deniz canlılarının kalıntılarının Hint kıtasının deniz altındaki bölümünün üzerinde birikmesiyle oluştu. Bundan milyonlarca yıl sonra ise Hint plakası kuzeye doğru hareket ederek Avrasya plakasıyla çarpıştı. Sonuçta plakalar arasındaki okyanus kapandı ve Himalaya sıra dağları oluştu. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Uluslararası Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Merkez tarafından bu yıl 95 ülkeden 21.291 üniversite değerlendirildi ve en iyi 2000 öğretim kurumu belirlendi. Sıralama eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı. Araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Türkiye'den bu yıl sıralamaya 47 üniversite girdi. Hacettepe Üniversitesi 666. sırada yer alarak Türkiye'den en yüksek sıralamayı yapan yükseköğretim kurumu oldu. Bu üniversiteyi ilk binde 707. sıradaki İstanbul Üniversitesi, 733. sıradaki Ankara Üniversitesi, 736. sıradaki Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 785. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi, 813. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi, 939. sıradaki Marmara Üniversitesi ve 989. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. İlk binin ardından sıralamaya giren diğer Türk üniversiteleri arasında Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Yıldız Teknik Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi de yer aldı. En iyi üniversiteler sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu. Bu üniversitenin ardından ikinci sırada Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, üçüncü sırada Stanford, dördüncü sırada Cambridge, beşinci sırada Oxford, altıncı sırada Princeton, yedinci sırada Pennsylvania, sekizinci sırada Columbia, dokuzuncu sırada Yale ve onuncu sırada Chicago üniversiteleri yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin 2026 listesinde Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Türkiye'nin en başarılı yükseköğretim kurumu 666. sıradaki Hacettepe Üniversitesi olurken listenin zirvesinde Harvard Üniversitesi yer aldı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Müziğin efsaneleri. Bugün müziğin gerçek efsanelerinden biri. Prince'in doğum günü.

Prince Rogers Nelson ya da bilinen adıyla Prince, 7 Haziran 1958'de Amerika'nın Minnesota eyaletinde dünyaya geldi. Babası piyanist ve söz yazarı, annesi ise bir şarkıcıydı. Müzikle iç içe büyüyen Prince'e ilk gitarını da babası aldı. İlk şarkısını 7 yaşında yazdı. Henüz 10 yaşında James Brown'ın sahnesinde dans etme tecrübesini yaşadı. Ortaokul yıllarında Prince, okul arkadaşı ve kuzeniyle birlikte Grand Central adlı müzik grubunu kurdu. Grup, Minneapolis bölgesinde kulüp ve partilerde boy göstermeye başlarken, Prince 1976'da demo kasetini kaydetti. 40 yıllık kariyerinin ilk albümü For You ise 1978 yılında yayınlandı. Albümde 20'den fazla enstrümanın tamamını kendisi çaldı.

Prince, 70'lerin sonunda başlayan müzik kariyerine 39 albüm sığdırdı. 40 yıllık maratonda çıtayı en yükseğe koyan sanatçı, Amerika'nın pop ikonları arasında yer almayı başardı.

0: kiss.
1: Prince kariyeri boyunca kendini yenileyen, farklılıklara açık bir yetenekti. Bir o kadar da sıra dışı, marjinal bir karaktere sahipti. Sanat yaşamı boyunca özgürlüğü ve haklarına taviz vermedi. Albümleri milyonlarca satan Prince, 40 koca yıla sayısız hit şarkı sığdırdı. Purple Rain, When Doves Cry, Cream ve Kiss, tek bir ağızdan söylenen şarkılarından sadece bazıları.

Modern müzik tarihinin en etkili isimlerinden biri olan Amerikalı müzisyen Rolling Stone dergisinin tüm zamanların en iyi 100 sanatçısı listesinde 27. sırada yer aldı. Bir ikon olan Prince, 21 Nisan 2016'da 57 yaşında aramızdan ayrıldı.

0: Müziğin efsaneleri.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Özel röportaj. Radyo Sputnik. Özel röportaj. Özel röportaj.
3: Uluslararası güvenlik mimarisi, NATO'nun geleceği ve Orta Doğu'da yükselen gerilimler yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emekli tüm amiral Deniz Kutluk, Ankara Farkı programında NATO içindeki görüş ayrılıklarından Rusya yönelik yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerden, ABD'nin askeri kapasitesine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki stratejik ayrışmanın NATO'nun işleyişini zayıflattığını, ittifak üyelerinin artık ortak bir güvenlik perspektifinde buluşamadığını söyledi.
4: NATO çözülüyor mu?
5: Bence çözülüyor.
4: Evet.
5: Adı konmamış ama çözülüyor.
4: Evet.
5: Niye bunu söylüyoruz? Hani başka platformlarda da söylüyoruz. Çünkü siz bir NATO'nun kurucu ve büyük nükleer destek sağlayan unsur Amerika olarak tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz.
4: Evet, Grönland, Kanada.
5: Grönland gibi Danimarka. Evet. Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile Amerika arasını açarsanız veya gidip Kanada'yı toprak bütünlüğünü hiçe sayıp siz bize eyalet olarak bağlanın, böyle daha iyi olacak derseniz veya NATO'nun ilkesel olarak uluslararası hukuku gözeten, onu güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarına taşıyan gemilere Amerika olarak çıkıp el koydum, petrol de benimdir derseniz şimdi artık dünyanın düzeninin bozulduğunu kabul etmek zorundayız ve bunun yapan tarafa baktığınız zaman NATO içinde oluyor bu.
4: Evet.
5: Veya Ukrayna Avrupa meselesidir. Beni ilgilendirmez. Benim Rusya ile özel ilişkilerim var. Onları geliştirmek isterim derseniz ama 2 sene evvel bu NATO'nun Rusya'yı tehdit kabul ettiği de başka bir durumsa o zaman diğer NATO üyeleri, özellikle Avrupa NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve başlarlar kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye. O zaman NATO var diyebilir miyiz?
4: Evet.
5: Olmayan NATO nasıl zirve yapar? Bu zirvede ne konuşur? Şimdi zaten Avrupa'yı şaşırtan, bocalatan ve seçilmiş Avrupalı siyasetçilerin manevra yapmasını engelleyen durum budur. Nedir? Evet. Biden yönetimi Ukrayna'yı tam gücüyle destekledi ve burada Rusya'yı da NATO için tehlikeli görüp tehdit olarak kabul ettirdi.
4: Evet.
5: Ve ondan sonra Biden yönetimi gitti. Yerine gelen Trump yönetimi böyle bir şey düşünmüyor.
4: Evet.
5: Şimdi Avrupa Birliği NATO'dan ayrı fonlar biliyorsunuz. Safe fonunu oluşturdu. 150 milyar avro. 30 küsur milyar avrosunu sadece Polonya'ya tahsis etti ve fon bitti. Sonra bu Maastricht kriterlerinde %3'ü geçmeyecek iç borçlanmanız gibi bir limit vardı. Onu serbest bıraktı. 800 milyar avro da oradan borçlanabilirsiniz dedi. Muhtemelen onu da ülkeler bitirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi başına şu an bir savunma harcaması projesini yürürlüğe sokmuş vaziyette. Olmayan Avrupa'nın bir müttefik komutanlığının olmayışı, bir entegre askeri yapısının olmayışı, hedefinin ne olduğunun saptanmayışı, bunun hava komponentleri, denizdeki yapısı ne olacak, bunların netleşmemiş olur.
3: Avrupa siyasetinde önümüzdeki yıllarda önemli değişimler yaşanabileceğini belirten Kutluk, jeopolitik gerçeklerin Avrupa'yı uzun vadede Rusya ile daha pragmatik ilişkiler kurmaya zorlayabileceğini ifade etti.
4: Peki efendim, burada bir şey sorayım. Avrupa'da şu anda bunlar oluyor. Fakat Avrupa'da iktidarların gelecekleri, şu andaki iktidarların gelecekleri pek gözükmüyor. Yani Avrupa'nın bir anlamda motoru diye tanımlanan Almanya. AfD şu anda birinci büyük parti, %29'a gelmiş son anketlerde. Fransa'da yine Le Pen'in önderlik ettiği grup da ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Yani Macron'un öyle bir veyahut da Macron'u temsil eden kanatların öyle bir şansı yok. Bunlar da ısrarlı bir şekilde biz iktidara geldiğimizde şu anda propagandayı bunun üzerine kurdular. Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz diyorlar. Ve bu politika oy kazandırıyor bu partilere. Ondan nasıl olur durum?
5: Evet, şimdi bu söyledikleriniz kapsamında 2 sene içinde her şey değişebilir.
4: Değişebilir yani.
5: Almanya'da da, İngiltere'de de aslında. Evet, onu saymadık. İngiltere'de orada da durum öyle. Yani evet. Yani hayır, yerini başka birine bırakmak aşamasında. O başka evet. biri meclis üyesi olmadığı için bu süreçin çalıştırılamadı ama onun da yolları aranıyor sanıyorum. Almanya'da AfD mutlak çoğunluğu sağlayabilir görünüyor. Tek başına iktidar bile olabilir görünüyor.
4: Evet.
5: Fransa keza öyle. Bunlar
4: bir sol parti var. O da aynı AfD'li evet. yakın politikalara ve Rusya ile ilişkiler. Hatta Kuzey Akım 2'yi biz yeniden açacağız diyorlar.
5: Doğru. Açmada da lazım aslında. Lazım Avrupa'nın bir jeopolitik çerçeveden konuya bakarsak Avrupa'nın Avrasya kıtasındaki Rusya ile partner olmak mecburiyeti var.
4: Evet.
5: Hasmane olmanın hiçbir ihtiyacı yok.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut dengelerin askeri güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini kaydeden Kutluk, ABD'nin bölgeye yönelik olası bir operasyonunun ciddi riskler taşıdığını ifade etti.
5: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış evet. olması ve İran'ın istediklerini geçirip istemediklerini geçirmez halde olması değiştirilebilecek bir şey değil. Askeri evet. güçle değiştirilebilecek bir yapısı yok.
4: Evet.
5: Ama Amerika'nın da askeri güçle bunu değiştirmek için belli ki direktifleri var ve bu konuda gayretler içerisinde. Son bombalama olayı bununla ilgiliydi. İşte
4: evet.
5: Kark Adası'nın yakındaki adalar, radar tesisleri ve telsiz tesislerinin var olduğu. Ama aslında Hürmüz Boğazı'nı savunan sahile gizlenmiş güdümlü mermi bataryalarının komuta kontrol sisteminin parçası olan unsurlar vuruldu.
4: Evet.
5: Buna karşılık da İran'da buradan Küveyt'ten atıldığını düşündüğü için Küveyt'te karşı vuruşlar yaptı. Bu noktada Amerika'nın müteakip hamlesi bu adaları, bu tesisleri işgal edip buradan sahil güdümlü mermi bataryalarını susturmak. Ayrıca elindeki robotik mayın temizleme mekanizmalarını kullanarak mayınları temizlemek ve fiziken askeri güç kullanarak burayı geçide açmak. Şimdiki düşüncesi bu görünüyor. Bunun için de İsrail'de ve işte bir gemide yığınaklanmış askeri birlikler var. Bu birliklerin bir kısmını kullanmayı öngörüyor. Ama bu bir intiharsal teşebbüs. Yani bunları burada evet. İran'ın imkanları şunu da yaşatmazlar. Dolayısıyla İran başından söylediği gibi ben Hürmüz'ü kapatırım dediği zaman pek inanan olmamıştı. İmkanlarının yetmeyeceğini düşünüyordu. Ama şimdi anlaşıldı ki hem imkanları var. Hem de düşünülenden 2-3 kat fazla imkanları evet, var. Evet. Amerika bu imkanlardan işte suüstü gemisinden hızlı gemilerden 2-3'ünü vuruyor. Tamam biz bu işi hallettik diyor. Adam 50 tane daha çıkarıyor. Mayın 4 mayın temizliyor. Diyor ki bende 6000 tane var. Ne yapacaksınız diyor 4 mayın.
3: Uçak gemilerinin geçmişteki stratejik üstünlüğünü korumakta zorlandığını söyleyen Kutluk sözlerini şöyle sürdürdü.
5: Büyük bir tehditle karşı karşıya uçak gemisi devri. Çünkü uçak gemisinin ortaya çıkışı zaten İkinci Dünya Harbi'dir.
4: Evet.
5: Oradaki başarılarıydı. Şimdi 2 tane unsur var. Uçak gemisini kaldırıp başka bir ülkeye yaklaştırırdınız ve oradan kaldırdığınız uçaklarla o ülkeye gücünüzü yansıtıp kolunu bükerdiniz siyasi amacınıza erişmek Yaşıyor, evet. için. Ve burada da işte 75 uçak taşır onlar, fighter genellikle. Ve bunun 50 tanesini kullanırdınız bir defada, 25'inde etrafında tutardınız uçak gemisini kendini korusun diye. Bu 50 uçakla da mesafeye bağlı olarak 3 veya 4 sorti yapardınız. Her uçak içinde 2 tim bulundurdunuz gemide. Dinlensin bir tim, dinlenmesine.
4: Evet.
5: Şimdi bu yapı neyi gerektiriyor? Uçak gemisinin düşman sahillerine yaklaşmasını gerektiriyordu.
4: Evet.
5: Şimdi yaklaştıramıyorsunuz.
4: Kaçtınız işte Umman Denizi'nden 2000 kilometreleri.
5: 2000 kilometre mesafeden kalkan uçaklar hedefine vardığında zaten pilot yorgunluktan ölüyor.
4: Evet.
5: Yolda ikmal yapmış. O da bir zahmetli iş. Gidecek 2-3 tane bomba atacak veya füze atacak ve geri dönecek gene ikmal yapacak. Uçak gemisine inecek. Oradan tekrar kalkacak. Bu çok zahmetli bir iş. Uçak gemisini etkisiz hale getirdi. Evet. Başka bir şey daha var. Şimdi bu İran'ın attığı füzeler yani hiper hızlı balistik füzeler aslında durdurulamaz nitelikte füzeler.
4: Evet.
5: Uçak gemisine yöneldiği zaman hassas hedef bilgisi de Çin veya Rus uydularından sağlanarak uçak gemilerin nerede olduğu biliniyor. Atıldığı takdirde uçak gemisini kaybetmek söz konusu. Uçak gemisini kaybetmeseniz bile güvertesi vurulsa zaten kaybedilmiş sayılır.
4: Uçaklarını gidiyor yani işlemez hale geliyor.
5: Evet o zaman uçak gemisinin yarattığı o kendi gücünüzün düşman sayılarına yansıtılması İran için çalışmadı. Diğer evet. ülkeler bunu izliyorlar.
4: Evet.
5: Ve diyorlar ki uçak gemilerinden o zaman bu kadar çekinmeye gerek yokmuş. Amerikan uçak gemisiyle dünya denizlerini kontrol edeceği de bir efsaneden var etmiş. Çünkü evet. Bugün aslında temel sorun şu. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor.
4: Evet.
5: Bunun bir başka uzantısı da bu hızlı bilgi değişiminin çipler üzerine yüklenerek çok hızlı komuta kontrol tekniğine sahip yeni silahların yapılmasına yardımcı olmasıdır. Bu yeni silahlar savunana el üstünlüğü veriyor.
4: Evet.
5: Saldırgan daha evvel savunanı yerle yeksan etme kabiliyetindeyken şimdi savunan saldırgana çok büyük bir maliyet getiriyor. İşte İran örneği budur. Hava sahasına giremiyorsunuz. Gemilerinizi Hürmüz'e yaklaştıramıyorsunuz. 150 mil mesafede şu an Amerikan gemileri Hürmüz boğazından. 150 mil mesafe ne demek 150 mil mesafe? Yani 280 kilometredeler. Oradan siz ambargo harekatı yaptığınızı, abluka harekatı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Mümkün değil.
4: Özgürlük projesi bitti. Bir iki gün sürmedi.
5: O aynı gün zaten sonuçsuz kaldı. Ama bu iki gün evvel olan çatışma da o proje gibi projelerin kimi zihni sinirlerin kafasında var olduğunu ve Amerikan donanması iyice yüzünü kara çıkarıncaya kadar bunlara devam edeceğini gösteriyor. Sonra bir sualtı dronları çıktı.
4: Evet.
5: Yani 70 knot süratli suüstü insansız platformları çıktı. Yani bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin hava savunma sisteminiz ayrıca gemilerin hava savunma sistemi bir deniz harbine göre şekillenmiştir. Bir kara harbine göre şekillenmemiştir.
4: Evet, evet.
5: Deniz harbinde rakibinizin silahı bellidir. Ona göre sizin de hava savunma silahınız bellidir. Çok sonsuza kadar yoktur bunlar elinizde.
4: Evet.
5: Dolayısıyla bir süre sonra biter bunlar. Evet. Durum budur zaten.
3: NATO'da görev yapmış emekli tüm amiral Deniz Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının NATO'nun geleceğini tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuç vermediğini dile getiren Kutluk, Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir ABD müdahalesinin ise ABD açısından intihar olduğu görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik, özel röportaj.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güvercinler, serçeler ve saksanlar gibi şehir kuşları erkeklerden çok kadınlardan korkuyor. Ancak bilim insanları bunun nedenini çözemiyor. Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya'yı kapsayan araştırmada uzmanlar kaçış başlatma mesafesini ölçtü. Boy ve kıyafet gibi değişkenlerin eşitlendiği deneylerde erkeklerin kuşlara kadınlardan ortalama bir metre daha fazla yaklaşabildiği görüldü. Bu ilginç fenomen, güvercinler gibi evcil türlerden, saksanlar gibi temkinli türlere kadar 37 farklı kuş türünde tutarlılık gösterdi. Bilim insanları kuşların bu ayrımı nasıl yaptığını henüz tam olarak açıklayamıyor. UCLA'dan Profesör Daniel Blumstein, kuşların koku, vücut şekli veya yürüyüş tarzı gibi çok ince detaylara dikkat ediyor olabileceğini belirtti. Araştırmacılar, bakan kişinin tarafsız olduğunu varsayardık ama kuşlar için durum böyle değil, diyerek bu bulgunun kentsel ekoloji çalışmalarını değiştirebileceğini vurguluyor. Şimdilik bu davranışın arkasındaki kesin sebep bir sır olsa da, çalışma, şehir kuşlarının çevrelerini değerlendirme konusunda ne kadar sofistike bir yeteneğe sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Çekya, Fransa, Almanya, Polonya ve İspanya'da yapılan çalışma 2701 gözlem içeriyordu. Çalışmaya boy ve giyim açısından eşleştirilmiş erkek ve kadın katılımcılar dahil edildi. Katılımcılar, şehir parklarında ve yeşil alanlarda kuşlara doğru düz bir çizgide yürüdü. İncelenen diğer türler arasında büyük baştan kara, kara tavuk, sığırcık ve ağaç kakanlar yer alıyordu.

0: Dergisinde yayımlanan çalışmaya göre Baştankara, serçe ve kara tavuk gibi yaygın türler kadınların yaklaştığını hissettiklerinde erkeklere kıyasla daha erken uçup gidiyorlar. Yeni konu başlıkları ile sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saat 11. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı. Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişim engeli. Ermenistan'da bugün sandık başında. Ayrıntılar bültenimizde. Maltepe'de bulunan Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Maskeli oldukları öğrenilen saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor. İki şüphelinin silah ve kıyafetlerini AVM bahçesine atarak taksiyle kaçtıkları da iddia edildi. Olay yerinde bir uzun namlulu silah ve çok sayıda boş kovan bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Saldırıyla ilgili resmi makamlardan henüz bir bağlantı açıklaması yapılmazken olayın Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken Kürt kadın hasta fıkrasının ardından yaşanması da gelişmelerle ilişkili olup olmadığını önüne koydu. Aile Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomeni Dilan

0: Polat'ın Instagram hesabına erişiminin engellenmesine karar vermişti biliyorsunuz. Söz konusu karar kamu düzeninin korunması, genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı. Meta'da mahkemenin aldığı kararı uyguladı. Dilan Polat'ın 6.3 milyonluk Instagram hesabı Türkiye'ye kapatıldı. Ermenistan bugün sandık başında. Yaklaşık 3 milyon nüfuslu Ermenistan'da yeni dönem parlamento üyelerini belirleyecek genel seçimlerde oy verme işlemleri sürüyor. Yeni mecliste koltuk sahibi olabilmek için 16 siyasi parti ve 2 ittifak yasaya yarış içinde. Oyunu kullanan Başbakan Paşinyan'ın Rusya ile ilişkilere dair yaptığı açıklamalarsa seçim gününe damga vurdu. Sandık başında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Paşinyan, iç politikadaki muhalif unsurların Moskova ve Erivan arasında gerilim yaratma çabasında olduğunu vurguladı. İlişkilerde herhangi bir kriz yaşanmadığının altını çizen Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le çok yakın ilişkileri olduğu için bu girişimlerin sonuç vermediğini kaydetti.
1: Ekonomi.
0: ABD Başkanı Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'nin gümrük vergilerine ilişkin kararının ardından yeni ticaret hamleleri için harekete geçti. ABD aralarında Türkiye ve Avrupa Birliği'nin de bulunduğu 60'tan fazla ülkeye %10 ile %12.5 arasında değişen yeni tarifeler getirmeyi değerlendirirken Brezilya ve Vietnam'a yönelik de yeni adımlar atıldı. Yönetim ayrıca Çin'le ticaret ilişkilerini yeniden şekillendirecek düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Çin Merkez Bankası altın fiyatlarını baskı altında kalmaya devam ederken Mayıs ayında alımlarına devam ederek rezervlerini artırdı. Rezervler geçen ay 320 bin ons arttı ve satın alma serisi 19 aya çıkarıldı bu alım. Çin Merkez Bankası'nın altın rezervlerine ilişkin daha düzenli güncellemeler yayınlamaya başladı. En az 2015 yılından bu yana görülen en uzun süre olarak da kayda geçti. Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olma yolunda ilerliyor. Halka arz süreciyle SpaceX şirketinin piyasa değeri 1.77 trilyon dolara yaklaşırken Elon Musk 1.11 trilyon dolarlık kişisel servetiyle dünyanın ilk trilyonu olma yolunda. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
3: Efendim, Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için, yeni şeyleri konuşurken bugün yine ağırlığımız yapay zekada olacak. Yapay zekanın yeni şeylerini konuşacağız. Yarın da yapay zekanın kendisini konuşuruz. Ne var yani diyoruz. Ben Serhat Ayan demiştim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hadi o zaman haberlerimize geçelim. Şimdi bu haftanın en enteresan haberi bence şu, bilmiyorum siz ne dersiniz. Nvidia bir duyuru yaptı. Dedi ki RTX Spark dedi. Bundan bize ne demeyin. Enteresan bir açılım var orada. Yeni bir başlangıç var efendim. Bilgisayarın içine yapay zeka girer mi? Soru bu. soru bu ama yani biraz soruyu tabii açmamız lazım. Şöyle ki hani biz ne yapıyoruz şimdi yapay zekaya girerken mesela telefonumuzdan yapay zekanın internet sitesine giriyoruz. Ona bir soru soruyoruz. O onu buluta götürüyor. Buluttan onları derliyorlar, toparlıyorlar. Geri getiriyorlar. Hep birlikte onun üstünden bakıyoruz. Peki ya hiç buluta gitmese bunlar? Yani bizim bilgisayarımızda olan bir yapay zeka uygulamasına biz soru sorsak, o onu derlese, hiç başka yere sormadan direkt bize getirse. Ne güzel olur değil mi diye konuşmaya başladık. Nvidia da zaten buraya doğru bir adım attı. Şimdi RTX Spark dediğimiz aslında bir bilgisayar değil, bir süper çip. Bu çip hani klasik anlamda bir ekran kartı da değil. Hani Nvidia biliyorsunuz ekran kartları olayıyla ortalardaydı. Sonra ekran kartları çok güzel yapay zekayı işlemeye başladı. Nvidia oradan trilyoner oldu. Bu burada işte sırf yapay zekaya özel bir süper çipten bahsediyoruz. Şimdi CPU'su, GPU'su, yapay zeka hızlandırıcıları ve belleği yani o hafızayı aynı platforma toplayan bir sistem çip deniyor buna. Hani her şey bir arada. Bir çip yarattılar. Şirketin iddiasına göre, tabii şu anda kimse hiçbir şey görmedi burada. Şirketin iddiasına göre bu çip bilgisayarı sadece program açtığımız bir makine olmaktan çıkarıyor. Bizim adımıza iş yapabilen yerel yapay zeka ajanlarının çalıştığı bir kişisel yapay zeka bilgisayarına dönüştürüyor. İşin olayı bu. RTX Spark'ın 1 petaflop FB4 yapay zeka performansı olacağını söylemişler. 6.144 Blackwell RTX GPU çekirdeği, 20 çekirdekli Grace ARM tabanlı CPU'su ve 128 GB'a kadar birleşik bellek olduğunu söylüyor. Şimdi buraya kadar her şey böyle Çince gibi geliyor olabilir bazılarınıza. Açacağız tabii bunları. Açacağız. Şimdi hikaye şu. Daha önce tabii şey gibi olmayacak bu arada yeni çıkan bilgisayar. Ha, tamam ya bak $1000 normal bilgisayara vereceğimize buna veririz öyle bir bilgisayarımız olur olayı değil. Bu başka bir bilgisayar olacak. Bambaşka bir şey olacak yani. Ofisin ucuz bilgisayarları gibi bir bilgisayar olmayacak. Daha ince olacak, daha güçlü olacak, daha pahalı olacak, kesinlikle daha pahalı olacak. Fiyatlarını da ben size vereceğim zaten. Masaüstü bilgisayarlar olacak bu arada. Laptop gibi de düşünmeyin bunu. Masaüstü bilgisayarlar olacak. Alıp kucağınıza taşıyabilir misiniz? Yani masaüstü bilgisayarı ne kadar taşıyabiliyorsanız o kadar taşırsınız. Teknik olarak bu makineler o klasik işte Intel, AMD falan gibi işlemciler artı Nvidia ekran kartı düzeninden farklı olacak. Hani eskiden ne yapıyorduk? Intel işlemci oluyordu içine. Bir tane ekran kartı koyuyorduk, oradan yürüyorduk. Yok, bunlardan farklı. Şimdi hikaye şu: ARM tabanlı 20 çekirdekli CPU'su olacak. Bunların hepsi tek bir mimaride birleşiyor. Burada klasik ve kritik bir kelime var. Birleşik hafıza, birleşik bellek. 128 GB'lık o birleşik bellek. Yani bu model peki bilgisayarın içine sığar mı? Yani bu yapay zeka modelleri var ya, şimdi Gemini kullanıyoruz, ChatGPT, şu bu filan, Anthropic. Bunlar peki sığar mı konusu burada önemli. Şimdi yapay zeka modeli normalde diskte duruyor. Çalışılacağı zaman onu RAM'e çekiyorlar. Sonra onu belleğe çekiyorlar. Bellekten o GPU onu çalıştırıyor. Çipler falan üstünde çalışıyor. Ve ortaya sonuçlar çıkarıyor ya. Şimdi büyük dil modelleri o yüzden de burada çalışamıyor. Neden? Çünkü üstünde 8 GB, 16 GB, işte 12 GB neyse bellekler oluyor. Şimdi büyük dil modelleri tabii ki o kadarcık belleklerle çalışamıyor. Şimdi bunda 128 GB birleşik bellek olması büyük dil modellerinin de aslında yerel bilgisayarlarda çalışabilmesini sağlıyor gibi gözüküyor. Şu anda böyle duruyor. Yani 120 milyar parametreli büyük bir dil modelinin 1 milyon token bağlamla çalışabilmesi mümkün diyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Yani hani eskiden kullandığımız yapay zeka modelleri vardı, işte ne bileyim GPT-3 vardı mesela. O GPT-3'e yakın bir güçle belki çalışabilir diye şu anda iddialar var. Bu iddiaları ben Nvidia'nın kendi internet sitesinden aldım. Nvidia Newsroom'dan aldım. Yani bu onların iddiası. Satacak olan adamların iddiası. Şimdi tabii işin esas tarafı, ben yapay zeka ile çalışabilen bir bilgisayar arıyorum. Bu yapay zeka ile çalıştıracağım bilgisayar kaça gelir? Yani tüketici fiyatları açıklanmış bir halde değil. Ben size baştan onu söyleyeyim. Ama hani sektör yorumları bunun daha pahalıya geleceğini söylüyor. Yaklaşık ne kadara geleceğini söylüyor. Ben size onu da söyleyeyim. 2000 ila 3000 dolar arası bir fiyata geleceği söyleniyor. Şimdi 2000 ila 3000 dolar arası fiyatlar dünyada satılınca bize bu kaça gelir? Mesela 3000 dolar deyince ne yapıyor? 150 bin lira yapıyor değil mi? Ben size söyleyeyim, bunun 150 bin liraya satılan bir bilgisayarın yurt dışında Türkiye'deki satışı 250-300'ü bulur. 250-300 bin liraya gelir yani. Hani biz böyle baktığımızda 3000 dolarlık bilgisayar 165.348 lira yapıyor gözüküyor. Bakın sizin için onu da hesapladım. Ama yani Türkiye'de 250 bin liranın altında satılırsa ben buna çok şaşırırım. Neyse, o zaman hani biraz neler yapabileceğine bakalım isterseniz. Hani ne çalıştırır ki bu, bunun üstünde nasıl çalışır'a bakalım. Şimdi buluta gitmiyor. Yani internete ihtiyacı yok. Buluta gitmiyor. Buluta gitmemesi ne sağlar bize? Bir, kendimiz yetiştirebiliriz bunu. Çocuğumuz gibi büyütebiliriz kendi el cihazlarımızla. İki, oradan şunu yapabiliriz mesela. Verilerimizi koruyabiliriz. Hani normalde bu buluta gitti ya, bu veriler ne yapacağız şimdi falan diyoruz ya. İşte buluta gitmeden onu kendi içimizde, verilerimizi kendi özelimize tutarak çalıştırabiliriz. Ama tabii ki bunu bazı uygulamalar kontrol edecek. Yani bunun üstünde bir işletim sistemi çalışacak mesela. Bence Windows çalışır. Windows üstüne kurarlar bunu. Kalkıp da Apple'ın işletim sistemini, iOS'i koyacak halleri yok. Apple üstünde çalışır. Microsoft üstünde çalışır. Microsoft tabii bunu ne kadar çalıştırabilir, ne kadar becerir, o konuda da derin şüphelerim var. Buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim Microsoft tarafına. Şimdi ikinci tarafında yaratıcı işlerin biraz hızlanma durumu söz konusu. Yaratıcı işlerden neyi kastediyoruz? Mesela işte ne bileyim 12K video üretebilir misiniz bununla? Üretirsiniz. Evet, biraz zaman alır ama kendi videonuzu üretirsiniz. İşte ne bileyim video düzenleyebilirsiniz. 4K yapay zeka videosu üretirsiniz bunun üstünde. Belki işte onun özel destekli oyunlarını yapabilirsiniz. Hatta Adobe şey dedi, ben Photoshop'la bunun üstüne yeni, sırf bunun üstünde çalışacak programlar yaparım filan demeye başladı. Yani yapsın. İşte oyun tarafı dedik, aslında oyunlar da önemli orada. 1440p satır üstünde 100 frame per second çalıştırabileceğini de iddia ediyor. Yani aslında bu bir ekran kartı ya, zaten iyi bir ekran kartı olarak çıkacak karşımıza. Aslında varoluş sebebi yapay zeka yapmak değildi bunları, biliyorsunuz ekran kartı üstünden geliyordu. Yani aralarında böyle çok ciddi mesafeler olacak. Pazarlamada bunu oyun olarak sunmak çok doğru olur mu bilmiyorum. Ama yani karşımıza çıkacak olan şey bize önemli şeyler gönderecek. Yani karşımıza güzel şeyler çıkacak gibi geliyor bana. Şimdi bunun bir tarafı daha var ama yani Windows on ARM tarafı, yani şimdi RTX Spark ARM tabanlı olduğu için eski x86 Windows uygulamalarının bir kısmı çalışmayacak ya da emülatörlerle çalışacak. Bunu da ben size söyleyeyim, yani yeni bir şeyler yapmak lazım buna. Burada Microsoft'un özel bir şeyler, 20 çekirdekli mimariye göre özel ayarlamalar yapması gerekiyor. Bu beni biraz korkutuyor. Yani çok karşımıza çıkacak olan şeyler donanıma değil yazılıma takılabilir korkusu var bende. Acaba Linuxçular falan bu işin içine girse bir şeyler yaratabilirler mi? Dur bakalım, bekleyip görelim. Peki neleri yapamayacağı var? En son olarak size bunu da söyleyeyim. Yani bu cihaz mesela ChatGPT'nin büyük bulut modellerinin birebir aynısı gibi çalışmayacak. Yani şu anda mesela ChatGPT'nin ben 5.5'unu kullanıyorum. Çok da memnunum. Bunun gibi çalışmayacak mesela. Yani 128 GB bellek tabii ki acayip bir zıplama yapacak bilgisayar tarafına baktığımızda. Ama bu yani kalkıp da böyle ChatGPT'nin o milyar dolarlık şeyleri, trilyon dolarlık şeyleri gibi çalışmayacak. Size onun verdiği cevapları vermeyecek. Yani evet, orada çünkü trilyon parametrelerden bahsediyoruz. Burada milyon parametreden bahsediyoruz. Bir milyon kat daha hızlı çalışıyor, daha etkin çalışıyor diğer tarafın parametreleri. Bunu ben size söylemiş olayım. Yani Nvidia'nın iddiası büyük yerel modeller ve ajanlar için artık buluta gerek yok diyor ama bence bu abartılı. O kadar da değil efendim. O kadar da değil yani. Tamam, siz burada bir ajanınızı yaratırsınız. Hani git sabahları benim için şuradan dataları çek, bunları al buraya getir, arada bana bir tane de resim yap falan dersiniz belki, ama hani böyle neden bunu bulutta yaptırıp da şunları yapmayayım ki sorusunun cevabını ben tam bulamıyorum. Yani çünkü $3000 vereceksiniz bilgisayara, Türkiye şartlarında $4000-$4500 vereceksiniz. Ondan sonra karşınıza çıkan şey ötekinden daha kötü olacak. Ya bana çok mantıklı gelmedi. Ne yalan söyleyeyim, çok da mantıklı gelmiyor. Bir sınır daha var şimdi, petaflop sınırı. Bu rakam her işte aynı anlama gelmiyor. Şimdi burada teorik yapay zeka performansıyla sizin önünüze çıkan bir petaflopluk şeyde kalkıp da eve böyle CERN laboratuvarları kurmuş gibi işlem yaptıramayacaksınız. Bu kesin ve net yani, çünkü önünüze bir tane bilgisayar var. Ha bir de dedim ya size, bu masaüstü bilgisayar olacak diye, laptop olmayacak diye. Neden? Çünkü deli gibi batarya yiyecek. O işlemci böyle elektriği emiyor, yutuyor. Gerçekten bir elektrikli araba gibi şey yiyecek o. Elektrik yiyecek, evin yeni bir şeyi olacak. Bir de tabii şunu da söyleyelim. Yani bu hani geçmişteki modellerle ben size kıyaslayıp söylüyorum ya, ChatGPT 3'ün biraz daha altında olur herhalde filan diye söylüyorum. Yani buradan böyle gazetecilik yaptıralım, editörlük yaptıralım, avukat gibi bize cevap versin, doktor gibi neremiz ağrıyorsa ona ilaç versin, muhasebecilik yapsın filan, bunlar yok. Yani yerelde çalışınca mahremiyet verecek bize biraz, evet, ama halüsinasyonlar dana gibi olacak. Kocaman kocaman halüsinasyonlarınız olacak. Dosyalarınızı okuyup taslak çıkarabilecek ama eksik gedik çıkartacak. Video düzenleyebilecek ama işte ne bileyim, parmaklarınız eksik olacak, gözünüz farklı bir yerde olacak filan gibi şeyler var. O zaman hadi bir müzik arasına doğru şöyle bir yelken açalım, güzel bir müzik dinleyelim. Arkadaşlarımız şu anda bütün hızlarıyla bizim için ayarlıyorlar. O müziğin ardından şöyle bir nefes aldıktan sonra sizlerle birlikte olalım efendim. Ardından çok enteresan haberlerim var size.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: Ben Serhat Ayan efendim, sizlerle birlikte yeni şeyleri konuşuyoruz. Bu bilgisayarın içine yapay zeka girer de bizimle beraber güzel şeyler yapar mıyı bir üstünden geçtik. Bana bu bir pazarlama hamlesi olarak geliyor. Çok açık söyleyeyim ben size. Bundan büyük şeyler beklememek lazım. Ayda 10 dolara yapacağınız şeylere, yani bulut üstünden ayda 10 dolara yaptırabildiğiniz şeylere için 3000 dolar verip bilgisayar almak, 4000 dolar verip bilgisayar almak, bunu evinizin bir köşesine koymak riskli. Bir de tabii üstünde çalışacak olan programların da hayata geçmemiş olması, mevcut programların da bunu kullanmaya çok fazla yeterli olmuyor olması beni sıkıntıya sokuyor. Bana deseler ki 3000 değil 500 dolar alır mısın, onu bile düşünürüm yani. Onun için de şu anda Nvidia'nın güzel bir pazarlama hamlesi bu. Baştan bunu bekleyelim, görelim diyelim efendim. Haydi o zaman bir başka habere geçelim. Şimdi Google, Alphabet yapay zeka altyapısını finanse etmek için 80 milyar dolar toplamayı planlamaya başlamış. Yani 80 milyar dolarlık sermaye aktarımı yapıyor. Yapay zeka altyapısı ve küresel hesaplama kapasitesini geliştirmek için efendim. 80 milyar. Şimdi hikaye şu, bu hesaplama kapasitesi dedik, veri merkezleri yatırımları hızlandırmak için dedik. Yani Google oradan ilerliyor. Google bu aralar bunu yapmak zorunda çünkü yapay zeka yarışında Google zıplamalar yapıyor. Bir iki adım öne geçiyor ama arkadan rakipleri çok hızlı gelip onu dövüp onun önüne geçiyorlar. Yani Google şu anda ChatGPT'yi döver, Anthropic'i duvardan duvara vurur gibi bir durum yok. Hatta rakipleri onu bu konuda biraz dövdüler. Yani aşağıladılar demeyeyim ama dövdüler. Yani Google şu anda olması gereken yerin çok altında. Yani olması gereken yer derken Google'ın büyüklüğünü düşünün. Elindeki verileri düşünün. İnsanlar arasındaki yaygınlığını düşünün. Şimdi herkesin mesela bir takvimi var. Herkesin işte ne bileyim mailleri Google üstünde. Herkesin işte ne bileyim drive'ı Google üstünde. Böyle şeyleri, dosyalarını falan atıyorlar. Google bunları bir türlü yapay zeka ile birlikte kullanılan bir şeye dönüştüremedi. Ya ben dönüştürse ben kullanırdım. Gerçekten de evde uzun uzun bunu kullanmaya çalıştım. Yok, olmuyor. Yani Google şu anda olması gereken yerin çok uzağında. O yüzden de işte ileriye doğru böyle bir 80 milyar dolarlık hisse bazlı finansman planı açıkladı. Bu kaynağı özellikle yapay zeka hizmetlerine yönelik artan talebi karşılamak, küresel hesaplama kapasitesini büyütmek, veri merkezi yatırımlarını hızlandırmak için kullanacağını söyledi. 3 parçadan oluşuyormuş. Bu ilk bölümde 30 milyar dolarlık halka arz edilmiş hisse ve dönüştürülebilir imtiyazlı hisse satışından bahsediyor. Bunun 15 milyar dolarlık kısmı zorunlu dönüştürülebilir imtiyaz hisseleriyle depo sertifikalarından oluşacakmış. 15 milyar dolarlık kısmı Alphabet'in A ve C sınıfı hisselerinden oluşacakmış. İkinci bölümde 40 milyar dolarlık at the market hisse satış programı varmış. Yani şirket zaman içinde piyasaya hisse satabilecekmiş. Üçüncüsünde de Berkshire Hathaway'e yapılacak 10 milyar dolarlık özel hisse satışından bahsediliyor. Yani bunun için bayağı bir para çıkartmaya başladı Google. Google gibi bir şirket bile, bu kadar karlı bir şirket bile, bakın işte yapay zekaya öyle hop deyince para çıkartamıyor. Bu işler o kadar kolay değil. Bu işler başka bir yere gitti yani. Bu arada işte şeyde Alphabet'in açıklamasına göre verilen rakamlar da aslında bir baskıyı gösteriyor. Nedir o baskı? İlk çeyreğinde yıllık bazda %22 artmış gelirleri ve 110 milyar dolara ulaşmış. Google Search and Other gelirleri %19 büyümüş. Google Cloud'un geliri ise %63 büyümüş. Cloud tarafında o birikmiş iş hacminin çeyrekten çeyreğe neredeyse ikiye katlanarak 460 milyar doların üstüne çıktığı belirtiliyormuş. İnanılmaz tabii bu rakamlar, şapka uçuracak rakamlar. Ama bakın bunlara rağmen adam hop deyip cebinden 80 milyar doları çıkartamıyor. Böyle yeni finansman metodlarının peşine düşüyor. Yani tüketici aboneliklerinde de büyüme varmış Google'ın. Mesela 350 milyon ücretli aboneliğe ulaşmış. İnanılmaz bir rakam. Düşünsenize, dünya üstünde 350 milyon kişiden abonelik için para alıyor. Kredi kartını almış yani böyle şeyler için. Yani Google iyi gidiyor mu? Yapay zeka tarafında iyi gitmiyor ama iyi gitmek için bayağı kaynaklarını toplamış, çıkartmış. Yürümeye başlıyor efendim. Gelelim şimdi, hadi bir başka habere, üniversitelere girelim. New York Times bir üniversite haberi yapmış. California State University, Amerika'nın önemli üniversitelerinden bir tanesi, yapay zekayı yüksek öğretimin merkezine yerleştirme hamlesini anlatıyor. Bu Kaliforniya Üniversitesi OpenAI ile yaptığı anlaşmayla yüz binlerce öğrenciye ve personele ChatGPT Edu erişimi sağlamış. Bu adım OpenAI tarafından bugüne kadarki en büyük ChatGPT dağıtımı diye sunulmuş. Fakat yazının asıl meselesi teknoloji heyecanı değil. Hani bu kadar üniversite sistemi tarihinin en ağır bütçe krizlerinden biri, bölüm kapatmaları, işten çıkartmalar, fakülteye tepkileri aynı döneme denk gelince kampüslerde büyük bir meşruiyet tartışması doğmuş efendim. Yani nedir bu, anlatalım hemen. Şimdi yazının merkezindeki o gerilim şu, gerilimden girelim hep birlikte. Üniversite yönetimi yapay zekayı geleceğin iş gücüne hazırlık, eşit erişim ve yapay zeka okur yazarlığı olarak pazarlıyor. Tamam, süper bir pazarlama. Ama birçok öğretim üyesi ve öğrenci bunu kamusal eğitimin özel teknoloji şirketlerine teslim edilmesi, pedagojik gerekçe olmadan yapılmış tepeden inme bir dönüşüm, üniversitenin insan emeğini değersizleştiren bir yönelim olarak görmeye başlamış. Yani evet, bunlar hani bak biz yapay zekayla hepinizi çalıştırıyoruz, süperiz falan diyorlar ama pedagojik olarak baktınız mı acım buna demiş öğrenciler. Mesela kamusal eğitimi, yani üniversite eğitimini acaba özel teknoloji şirketlerine verdiniz, böyle verince ne olacak bu işin sonu diye bakmışlar. Yani bunu öğretmenler bayağı mesajlarla vesairelerle vermişler. Öğretmenler çok sıkıntılı bundan. Bu arada yapay zekaya 17 milyon dolar aktarmışlar. Yani ChatGPT'ye verdikleri para öyle böyle bir para değil. Yani burada hani bu parayı verdiler de çok zengin bir üniversite öyle mi verdiler parayı? Hayır. Bayağı kampüslerde bölümler kapatılıyormuş, akademik kadroları işten atıyorlarmış, öğretim üyeleri iş güvencesi konusunda kaygılar yaşıyormuş filan falan. Hani yapay zekayı aldınız, ortaya getirdiniz, yürüdünüz ama 17 milyon dolar verdiniz üniversite olarak yapay zekayı ama üniversitenin içi kaynıyor efendim. Sizin hocalarınıza verecek paranız yok. Nasıl olacak bu işte, oradan uzun uzun tartışacak şey var. Gelecek programlarda bundan çok malzeme çıkar bize diye düşünüyorum. Gelelim bir başka habere. Şimdi OpenAI dedik. OpenAI Codex diye bir aracı var. Bu programlama aracı bu aslında. Codex'i beyaz yakalı işler için ayrı bir paket yaparak OpenAI sunmaya başladı. Bunu belki şirketlerimiz daha dikkatli dinlemek isterler. Buradan kulaklarını açsınlar bizler için. Veri analizi, yaratıcı üretim, satış, ürün tasarımı, halka açık hisse senedi yatırımı, yatırım bankacılığı gibi mesleklere dönük yeni eklentiler koymuş içine OpenAI Codex paketinin. Ve haftalık kullanıcı sayısı da bu arada şaka maka değil, 5 milyonu aşmış yani. Bayağı bir adam kullanıyor onu. Yani haberdeki mesele aslında şu. Şimdi OpenAI kurumsal pazara sert bir şekilde yüklenmeye başladı. Yani biz onu hep son kullanıcıyla görüyorduk. Hayır, aslında OpenAI bayağı kurumsala yükleniyor. Şunu yaz, bunu özetle filan gibi artık o bildiğimiz, alıştığımız yapay zeka şeylerinden çıktı iş. Burada bambaşka şirket araçlarına, demin size saydım ya, yani hisse senedi yatırımından ürün tasarımına kadar şirket araçlarına bunu veriyor. Buna ek olarak mesela Codex'e Sites diye bir web sitesi veya küçük uygulama paylaşabilir hale getiren bir uygulama koymuşlar. Bu da enteresan. Yani OpenAI şeye uyandı. Kurumsal dünyaya en sonunda uyandı. O kurumsal dünyaya uyanana kadar Google orayı alır götürür diye düşünüyordum ben. Ama çok öyle gözükmüyor. Alırmış, götürürmüş gibi gözükmüyor. Onu da söylemiş olalım efendim size. Şimdi bir başka habere geçelim. Bu haberin içinde size yeni bir kelime vereceğim. Bu kelimeyi biliyorsunuzdur mutlaka ama eyleyicilik diye bir kelime vereceğim size. Eylemek. Hani eyleme beni diye, böyle eyleme kelimesi, eyleyicilik diye bir kavram anlatacağım size. Bu kavramı yapay zeka ile birlikte uydurduk dersem böyle çok da şey olmaz, yani yeri var. Şöyle, yapay zekanın yalnızca doğru bilgi ya da sahte içerik meselesi olmadığını söylüyor bu yazı. Daha derin bir şeyleri sarstığını söylüyor. İnsanın kendi hayatında, internet işinde, kültüründe, kararlarında hala etkin bir özne olup olmadığını tartışmaya başladı insanlar. Yani yapay zeka geldikten sonra insanlar kendi hayatının sahibi mi değil mi tartışmaya başladılar. Eskiden mesela ne vardı? İnternetin problemi robotlardı mesela, botlar vardı, sahte hesaplar vardı. Sahte hesaplarla giriyorlardı, manipülasyonlar yapıyorlar, hala da yapıyorlar. Yapmıyorlar mı? Yapıyorlar. Türk siyaset sahnesine bakın. Neyse, girmeyeceğim oralara. Bugün İşte o dünya daha da karmaşık bir hale geldi. Çünkü otonom yapay zeka ajanları e-postalarınızı yanıtlıyor, metinler yazıyor, müzik yapıyor. Video burada DJ Festo'ya bir selam çakalım. Dün kendisinin mesela müziklerini dinledik burada. Ondan sonra müzikler yapıyor, videolar yapıyor. Ama nereye gidiyor bu iş? Bu karmaşıklık içinde. Yani insan giderek daha çok o yapay zekaya komut yazan ve sonuç bekleyen bir konuma düşüyor. Yani makineler arasında etkileşimi onaylayan pozisyona düşüyor insan. İnsan hani şunu yap bunu yap demiyor. Makineler bir şey yapıyor, siz onu onaylıyorsunuz. Bu olmuş, bu olmamış, bu şöyle, bu böyle diye. Yani buna agency crisis deniyor. Yani biz özne olma krizi diyoruz. Eyleyicilik buradan geliyor. Biz artık işin öznesi olmaktan çıktık, dolaylı tümleci olduk. O cümleyi tamamlayan bir unsur haline geldik. O cümlenin ana unsuru biz değiliz artık. Yazının derdi bu yani. Şimdi yazı diyor ki yapay zeka şirketleri bu araçları güçlendirme diliyle pazarlıyor diyor. Gerçekten de o çok güçlü ve yararlı araçlar hepsi. Yani evet, baktığımızda hangi birine laf edebiliriz ki? Ama işte aynı anda internetin eski vaadini, yani o keşfetme, karşılaşma, temas kurma, hani kendi merakının peşinden gitme hissini de giderek zayıflatıyorlar. Şimdi arama motorları yerine tek doğru cevabı getiren ajanlar oluyor. Mesela eskiden ne yapıyorduk? Arama motoruna bir arama kelimesi giriyorduk. O yukarıdan aşağı bize sayfalarca siteler getiriyordu. Biz ne yapıyorduk? O siteleri teker teker girip bakıyorduk. Diyorduk ki ya bak, burada bunu söylemiş ama aslında bu şöyle. Burada bunu yazmış ama bu sitedeki onun böyle motivasyonları var. O kesin şucu, o yüzden de bunu böyle söylüyor. Biz kafamızda bunları değerlendirebiliyorduk. Şimdi ne yapıyoruz? Arama motoruna bir şey yazıyoruz. Yapay zeka gidiyor oradan kendi kafasına göre bir doğru seçiyor. Bize getiriyor. Şu anda Google'ın en büyük açması da bu zaten. Bu insanların reklamlarını engelliyor filanı. Bir kenara bırakıyorum. Yapay zeka bizim ne anlamamız gerektiğine karar verip onu bizim önümüze getiriyor. Arkadaş, ben oradan başka bir şey anlayacağım. Ben onun alternatiflerine bakacağım. Ben yargılıyorum, ben suçluyorum gerekirse insanları. Ben gerekirse farklı yollar arıyorum. Belki de orada çıkanların hiçbirini ben beğenmeyip kendi yolumu yaratacağım. Hayır, benim elimden bu seçenekleri alıyor Google ve bana şunu getiriyor. Diyor ki bunu mu söyledin? Bu budur abi diyor. Değil. Yok, bence bu diyor. Kapatıyor konuyu orada. Altında çok merak ediyorsanız bakın, eskiden insanlar bakarlardı. Eskiden hatta şunu eleştirirdik ya, arama motorunda ilk gelen 3-4 taneye bakıyorlar, kimse ikinci sayfaya gitmiyor diyorduk. Ben mesela 10. sayfalara kadar giden bir rahatsız karaktere sahibim. Şimdi o da kalktı ortadan. Birinci sayfadaki linklere bile tıklamıyorlar. Yapay zeka ne diyorsa onu doğru olarak alıyorlar. İşte buna özne olma krizi, eyleyicilik diye getirdim sizin önünüze. Yani biz tek doğru cevabı bizim için yapay zeka karar veremez. Ben bunu buradan söylemiş olayım. Yani burada aslında yapay zeka bir şeye karar vermiyor. Yapay zeka size bunu sunuyor. Siz de bunu hemen tamamdır deyip alıyorsunuz. Bu ne yapıyor? Sizi artık özne olmaktan çıkartıyor. Dediğim gibi nesne yapıyor sizi. Dolaylı tümleç yapıyor. Yüklemde bile yoksunuz artık. O yüzden de işte başka bir şeylere, sizin kafanızın yorulması lazım. Yok ya böyle iyi ya, ben tamam aldım, bu bana yeter diyen insanlar da yapay zekada yapay zeka bizim işimizi elimizden alacak diyen insanlar onlar işte. İlk gördüğüne inanan insanlar. Efendim, yapay zeka bir şeyleri geliştiriyor falan diyoruz ya, yapay zekanın şimdi size geliştirdiği en büyük pazarı söyleyeceğim. Yapay zeka dünya üstünde bir büyük pazarı çok büyük geliştirdi. Çok para kazandırdı. Oradan DJ Feston bana dedi ki müzik değil, değil, enerji pazarı. Enerji pazarını büyüttü yapay zeka. Yani şöyle, veri merkezleri büyüdükçe o elektrik teknoloji şirketleri için artık sıradan bir maliyet şeyi olmaktan çıkıyor. Eskiden derlerdi ki hani biz paramızın bu kadarıyla bilgisayar alacağız, bu kadarıyla çip alacağız, şu kadar memori alacağız filan falan. Şimdi hayır, diyorlar ki abi buna bu kadar elektrik gerekir, geri kalan parayla da çip alırız artık diyorlar. Oradaki en büyük kalem elektrik haline geldi. Yani İşte mesela enerji depolamak bunun için bir şey, jeotermal girişimler açıldı bunun için, veri merkezleri, ekipmanları vesaireler için yapay zeka elektriği üretmek diye bir kavram çıkmış. Yani mesela insanlar diyorlar ki biz burada yeni bir enerji şeyi açacağız. Ne yapacak bu enerji? Yapay zekayı üretecek diyorlar. Evet, şu anda televizyonda da yenilenebilir enerji yatırımları konuşuluyor. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar konuşuyor. İşte tam da denk geldi gerçekten de. Buradan masadaki takipçi arkadaşlarıma da saygılarımı gönderiyorum. Gerçekten de böyle bir şey var. Yapay zeka kendi elektriğiyle gelmedi. Hani gelip de böyle bizim elektriğimize katkı yapar falan diye düşünüyorduk. Hayır, elde avuçta ne varsa aldı. Şu anda mesela birçok Amerika'da şeyde veri merkezlerinin kurulduğu yerlerde insanlar elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalmış durumdalar. Yani bu alan büyük bir fırsat değil, sadece büyük riskler de taşıyor tabii. Yani veri merkezlerine, o Amerika'da üretilen veri merkezinin olduğu yerde halkın acayip tepkisi varmış. Su kullanımı, hava kirliliği, gürültü, altyapı baskısı vesaireler falan filan. Bayağı bir şey var, halktan tepki var. Ve bu arada geçen sene Amerika'da 40 milyar dolarlık veri merkezinin kurulması halktan gelen tepkilerle iptal edilmiş. Düşünün bakın, 40 milyar dolarlık veri merkezinin kurulması bizim elektriğimizi alıyor, havamızı kirletiyor, suyumuzu kirletiyor diyerek iptal edilmiş. Türkiye buraya gelir mi? Zaten onlar da veri merkezi kurmak için Türkiye'ye gelmiyorlar, boşverin ya, aman. Neyse. Şimdi efendim, Amerika'da bir üniversiteden bahsetmiştim size. Üniversitede böyle hani yapay zekayla çok acayip şeyler yapıyorlar diye. Bir de Amerika'dan bir liseye bakalım isterseniz. Yapay zeka lisesi diye bir kavram yapmışlar. Çok enteresan notlar var içinde. Onları size okumak istiyorum. Georgia'da, Amerika'da Sackinger High School diye bir merkez varmış. Amerika'nın ilk yapay zeka temalı lisesi olmuş. Böyle pazarlanmış. Dışarıdan bakınca çocuklar ekran başında yapay zekanın önüne koyuyorlar, gidiyorlar diye bir korku doğuyor ama okul iyi görünüyorsa bunun nedeni yapay zekanın mucize yaratması değil, öğretmenlerin hala merkezde olması, okulun güçlü kaynaklara sahip olması, derslerin disiplinler arasında kurulabilmesi, öğrencilerin teknolojiye karşı daha bilinçli ve eleştirel yetiştirmeyle çalışması olarak gösterilmiş. Yani adamlar hani biz yapay zekayı koyduk buraya, bakın akşam da gidersiniz filan, böyle demiyorlar. Hayır, öğretmenler yine o yapay zekanın başını duruyorlar. Bizim hep söylediğimiz şey işte, hani diyoruz ya, insansanız yapay zekayla kullanın, insanlığınızı kaybetmeyin, her şeyinizi yapay zekaya teslim etmeyin filan diyoruz ya. İşte burada da Amerika'da bu lisede böyle yapmışlar. Öğretmenler yine başlarında duruyor çocukların. Çocukları kitaptan okutmak yerine yapay zekayla yetiştiriyorlar mesela. Çocukların başında dururken mesela hadi biz yapalım, buna pazar karar versin filan diye böyle bir şey yapmamışlar. Okullar çünkü diyorlar ki yani biz bir yapay zeka lisesi yapalım, tutarsa tutar, tutmazsa da ne yapalım filan değil. Çünkü diyorlar okullar bunu yapmamalı. Çünkü okullar bir deneme yanılma yönüyle çalışan startup değildir diyorlar. Çünkü okullar ortaya bir ürün çıkartmıyor, çocuklar çıkartıyor, gençler ve geleceğin nesillerini çıkartıyor. Yani çocukların o zihinleri piyasanın heveslerine bağlanmamalıdır diye çok ağır bir cümlesi var burada. Yani yapay zekayı okullarda yasaklamayın, yapay zekayı kullanın, tamam güzel. Ama çocukların öğrenme sürecinin yerine bunları koymayın. Yapay zekayı çocukların öğrenme sürecinin yerine koymayın diyorlar. Bunları şöyle kullanın diyorlar, bir öğrenme araçlarından biri olsun diyorlar. Mesela deney tüpleri var, çocuklar kimya öğreniyor. Ya da mesela Amerika'daki okullarda var, bizde yok, kurbağa kesiyorlar mesela, bu var. Bir de mesela yapay zeka var. Bu araçlardan bir tanesi bu olursa ve öğretmenler bunları yaparken çocukların başında durursa mükemmel olur diyorlar. İşte aksi halde, yani bunu da yapmak da gerekiyor. Aksi halde yapay zeka okur yazarlığı diye sattığımız şey çocuklara düşünmeyi değil, düşünme gücünü nasıl yapay zekaya devredeceğini öğretir diyorlar. İşte bizim en son ihtiyacımız olan şey de bu. O zaman hadi gelin bir müzik arasına daha gidelim isterseniz. Bir yine güzel müzik seçsin kardeşlerimiz bize. O müziğin ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız efendim.
1: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Babalar gününe böyle sayılı haftalar kala bir baba şarkısıyla sizlerle birlikte olduk. Bu baba şarkılarının sayısını arttıracağız efendim. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir liseden bahsetmiştim size Amerika'da. Bunun adılan ilk adımlarını. Şimdi biraz Amerika'da liselere karşı, liselerdeki yapay zekaya karşı duyulan tepkileri vermek istiyorum. Enteresan bir çalışma var. O çalışmayı sizler için bayağı cımbızladım, buldum, getirdim. Şimdi okullarda yapay zeka içinde, yani tartışmaların içinde tepkiler yükseliyor bayağı. İşte okullar, veliler ve bazı eğitimciler artık daha çok teknoloji fikrine eskisi kadar kolay ikna olmamaya başlamışlar. Şimdi pandemi dönemi yaşadık hep birlikte. Herkesin önünde bilgisayar, tabletler, okul cihazları. İşte eğitim sisteminin zorunlu bir parçası haline geldi. Evet, pandemide zorunluydu. Fakat yüz yüze eğitime döndükten sonra birçok sınıfta bu cihazlar aynı yoğunlukta kullanılmaya devam etmiş. Şimdi işte bugünlerde bunun öğrenme, dikkat ve davranış ve özellikle de sosyal gelişim üstündeki etkileri daha sert biçimde sorgulanmaya başlamış. Haberde şuna dikkat çekiyorlar. Diyorlar ki eskiden mesele daha çok okulda cep telefonu yasağıydı. Şimdi tartışma aldı başını gitti. Mesela yalnızca öğrencinin cebindeki telefonu değil, okulun verdiği o Chromebook dediğimiz o laptop tarzı ders bilgisayarları filan, ders sırasında kullanılan o dijital platformlar, ekran üzerinden yapılan ödevler, yapay zeka araçlarının sınıfa girişi de mercek altına alınmaya başladı diyor. Yani eğitim teknolojisine karşı yeni dalga romantik bir eskiden her şey çok güzeldi nostaljisi değil. Daha çok hangi teknoloji, hangi yaşta, hangi amaçla ve ne kadar ve kimin denetiminde kullanılmalı sorusu ortada. Bakın tekrar ediyorum, çocuklarınıza verdiğiniz teknolojiye bunu bakın. Hangi teknolojiyi, hangi yaştaki çocuklara, hangi amaçla, ne kadar ve kimin denetiminde vereceksiniz? Bu soruların cevabını bir nefeste çıkartabiliyorsanız siz iyi ebeveynlersiniz. Değilseniz kendinize bir daha bir düşünün bakalım. Amerika'da 16 eyalette sınıf içi teknoloji kullanımları yasaklanmış, böyle bir yasa tasarısı gündeme gelmiş. Mevzuat izlemelerine göre bu tasarılar farklı modeller içeriyormuş. Mesela bazıları erken yaşlardaki çocuklara sert yasaklar getiriyormuş. Bazıları günlük süre sınırlamaları getiriyormuş. Bazı eyaletler düzeyinde mesela politika hazırlanmaları isteniyormuş. Bazıları da eğitim yazılımlarının güvenlik, gizlilik ve etkililik açısından denetlenmesine odaklanıyormuş efendim. Mesela School Beyond Screens, yani o ekranların ötesindeki okul hareketi. Bu hareket işte geçen yıl Los Angeles'ta ondan az veriyle başlamış. Bugün ülke çapındaki binlerce veliyi, eğitimciyi kapsayan bir yapıya dönüşmüş. Yani işte örgüt şunu söylüyor, Los Angeles okul yönetimiyle birlikte sınıf ekran süresini sınırlayan ve birinci sınıfta daha küçük yaşlardaki öğrencilere okul cihazı verilmesini sonlandıran bir kararın geçmesine katkı sağlamış. İşte benzer girişimler de New York'ta başlamış, Washington'da başlamış, bir sürü eyalette almış başını gitmiş. Bakın burada tekraren söylüyorum, ben de bunun karşısında biri olarak söylüyorum. Burada şu yok karşımızda, bilgisayarlar yasaklansın. Çocuklara asla teknolojiyle bir şey anlattırmayın. Çocuklara yapay zeka vermeyin filan. Bu değil. Şimdi çocuğu yapay zeka ile yalnız başına bırakırsanız, mesela çocuklara ben baktım ne yapıyorlar diye, ya yapay zekayı insan sanıyorlar, ya böyle sen evli misin, güzel bir kadın mısın filan yapıyorlar. Arkadaş hayır. Şimdi mesela kitap da veriyorsunuzdur çocuklara, ama çocuklara kitap verirken mesela karşısında kitap okuyorsunuzdur. Çocuk kitabın nasıl okunacağını görüp sizden öğreniyordur. Mesela şöyle yapan çocuk gördünüz mü hiç? Her okuduğu sayfayı yırtıp atan, sonraki sayfadan devam eden çocuk olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü çocuk kitabın nasıl okunacağını öğreniyor. Peki yapay zeka ile çocuğu karşı karşıya bıraktığınızda çocuk o yapay zekadan bunu öğreniyor mu? Nasıl kullanacağını biliyor mu? Yani örnekler verdik bakın size, dedik ki çocuklar mesela kendi düşünme yetilerini yapay zekaya devrediyorlar mı etmiyorlar mı? Buna bakmanız lazım sizin. Çocuk düşünmeli. Çocuk düşünürken yapay zekadan beslenmeli. Ama çocuk şunu dememeli. İşte böyle bir problem var, al bu problemi çöz. Hayır. Mesela öyle bir problemde çocuk o problemi nasıl çözeceğini bilip içindeki hesaplamaları yapay zeka yaptırmalı mesela belli bir yerden sonra.
İşte bunları yapamadığımız sürece yapay zeka hayatımızı nasıl bitirecek? Of, öldürecek bizi yapay zeka diye ağlanıp sızlanırız. Hayır, yapay zekayı siz düzgün kullanırsanız yapay zeka size çok büyük faydalar sağlayacak. Çocuklara çok büyük faydalar sağlayacak. Geçtim efendim. Şimdi efendim yapay zeka metinlerini tespit eden bir uygulama varmış. Adı Pangram'mış. Yani bu Pangram aracı hızla güç kazanıyormuş. Son dönemlerde işte yayın evlerinden, edebiyat ödüllerinden, gazete yazılarından, Papa'nın konuşmalarından vesairelere kadar birçok yerde bu yapay zeka aracı kullanılmaya başlamış. İnsanlar şuna bakıyorlar. Bu yapay zeka ile mi yapıldı, normal insanlar tarafından mı yapıldı? Pangram size bunu söylüyor. Oysa mesela ben size söyleyeyim, anti Pangram uygulamaları var. Ne yapıyor uygulamalar? Pangram'ın anlayamayacağı şekilde yapay zeka metinleri yazıyor. Ne oldu şimdi? İşte. Yani araç bir metni yapay zeka tarafından üretilmiş diye sınırlandırabiliyor. Ama mesela şunu da söyleyebiliyor. Yapay zeka yardımıyla yazılmış. Yapay zeka yardımıyla yazılmış diye de bakabiliyor. Yapay zeka insan tarafından yazılmış diye de böyle üç kısma getiriyor. Yani çok yapay zeka kullanılmış, orta yapay zeka kullanılmış, hiç yapay zeka kullanılmamış şeklinde bize bunu getiriyor. Ama işte şunu söylemiyor mesela. Nasıl karar veriyor yapay zeka tarafından yazılıp yazılmadığını? İnsan tarafından yazılmadığını nasıl karar veriyor? Bunu söyleyemiyor mesela. Yani o aradaki nasıl yapıldığı konusunu söylemeyince bize arada getirdiği şeyler de bayağı bulanıklaşıyor. Yani ben mesela şunu şöyle yapıyorum, ara ara yapıyorum. Mesela liderlerin konuşmalarını alıyorum. Olduğu gibi bu yapay zeka testlerine sokuyorum. Bayağı yapay zeka çıkıyor. Şimdi herkesin şeyler açılmıştır, radarlar açılmıştır. Ne, kim, hangi lider falan diye. Ya bütün liderlerin altında, elinin altında bu var. Var ama bu şundan da kaynaklanıyor olabilir. Bakın bunu da net bir şekilde söylüyorum. Yapay zeka zaten liderlerin konuşmalarıyla beslenerek ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yani yapay zeka onlardan beslendiği için verdiği metinler ya da çıkarttığı metinler de onlardan. Yani biz yapay zeka bunu yazmış mı diye baktığımız zaman aslında hiç yazılmamışsa da ama kendisi ondan beslendiği için yapay zeka tarafından yapılmış diyebilir liderlerin metinlerine. Ben şimdilik o metinleri kimin ne kadar yüzde kaç yazıldığını size söylemeyeceğim. Çünkü Silivri her ne kadar havalar düzeldiyse de yine de bir serin oluyor biliyorsunuz. Böyle söyleyince de bir sürü şey anlaşılmıştır zaten. Neyse geçelim efendim başka bir tarafa. Yapay zeka işinizi çalmalı mı? Ne saçma soru değil mi? Ha kesinlikle çalmalı, evet ben işsiz kalmalıyım, sürünmeliyim sokaklarda. Böyle değil tabii. Neyse şimdi... Uzmanlar şunu söylüyorlar, yapay zeka ve iş tartışmasının yanlış yerde kurulduğunu söylüyorlar. Yani soru genellikle yapay zeka hangi işleri yapabilir diye soruluyor. Ama asıl soru şu olmalı, yapay zeka hangi işleri yapabilir diye sormamalısınız. Yapay zeka hangi işleri yapmalı diye sormalısınız. Yani burada işte önemli bir nüans var. Aradaki bu nüansı umarım anlamışsınızdır. 1970'lerde böyle uyarılar varmış. Bilgisayarların teknik kapasitesine hayran kalmanın bizi ahlaki ve toplumsal muhakemeden uzaklaştırdığı konuşuluyormuş. Şimdi bugüne baktığımızda hükümetler, danışmanlık şirketleri, üniversiteler, yapay zeka laboratuvarları sürekli bize şey çıkar. Kaç milyon iş risk altında. Böyle tahminler yine. Diyor ki 100 milyon kişi işsiz kalacak. 4 milyon kişi işsiz. Bir de böyle aralarında o kadar acayip farklar var ki. Neyse herkes böyle bir üfürüyor. Kaç milyon risk falan diye. Ya tamam da bu tahminler şimdi teknoloji iş dünyasındaki sonucunu yalnızca teknik kapasiteyle değil, kurumlara, yasalara, şirket politikalarına ve iş yerindeki güç dengeleriyle belirlendiğini unutuyorlar insanlar. Yani mesela bazı iş yerleri var, bakıyorsunuz kenarda 3 kişi duruyor, ne iş yaptığını bilmiyorsunuz. Böyle duruyorlar onlar ama hep maaş alıyorlar filan. Siz çalışırken onlar başka bir şeyler yapıyor filan böyle. Ama işte o şirketin kendi içindeki güç dengelerinden kaynaklanıyor. Yok mu? Var. Şimdi bunu dinleyenler böyle bir gülümsemiştir herkesin, çünkü iş yerinde sağ tarafta kalorifere yakın oturan böyle şeyleri vardır kendi içlerinde. Vardır yani. Şimdi bize hep afet olarak anlatıyorlar bunu. Dalga geliyor, tsunami geliyor, kaçınılmaz dönüşüm falan diye böyle bir şeyler anlatıyorlar. Ama insan iradesini siz sahneden silemezsiniz. Silemezsiniz. Teknoloji kendiliğinden gelip sizin işinizi çalmaz,
çalamaz. Şirketler, yöneticiler, devletler, toplumlar onun nerede, nasıl ve kimin çıkarına kullanılacağını zaten karar vereceklerdir. Bu yüzden işte mesele pasifçe bekleme meselesi değil, çalışma hayatının geleceğini siyaset, sendika, iş yeri müzakereleri, İK, meslek etiği, kamusal tartışma falan bunlar şekillendirilecek. Ve iş bir sivil cesaret fikrine dönüşecek. İnsan kendini başkalarının yazdığı bir oyundaki figüran olarak görür gibi geliyor size ama böyle olmuyor efendim. İnsanlar da dönüşüyorlar. Yani sadece yapay zeka gelip de her şeyin üstüne heyula gibi çökmüyor. İnsanların orada dönüşmeden kalacağını mı düşünüyorsunuz? Yani şöyle düşünün, adamlar trilyon doları harcayarak insan zekasına yakın bir yapay zeka üretmeye çalışıyorlar. AGI üretmeye çalışıyorlar. Sürekli biz yaptık diyor, ötekiler yok yapamamışsınız ki diyor. Yani biz hala trilyon doları kullanarak insan zekasını yakalamaya çalışıyoruz. Ha, insan zekası deyince de böyle tabii herkesin zekasını kastetmiyorum. Neyse, bu da ayrı bir konu. Son haberimize geçelim. Zaten dönemin sonuna geldik bayağı bir. Yapay zeka ile 90'ların dinozor teknoloji hisseleri yeniden dirilmiş. Vay diyeceksiniz değil mi? 1990'larda dotcom dönemi vardı. Hatırlayanlar bilir. O zaman böyle acayip büyük firmalar vardı. Dell vardı, Nokia vardı, Lenovo vardı, Intel vardı, Texas Instruments vardı, Cisco vardı. Bunlar devasa büyük şirketlerdi. Zibilyon zibilyon dolarlar seviyesine gelmişlerdi. Sonra ne oldu? Bir şekilde düştüler. Sonra yapay zeka geldi, telefon şirketleri geldi. Hepsi lapur lapur döküldüler. Ama şimdi yapay zeka ile birlikte yapay zeka veri merkezleri için işte ağ ekipmanları, bellek depolamalar, optik bağlantılar, güç yönetim sistemi, çip sağlayan kritik altyapı oyuncuları vesaireler devreye girince bu şirketleri tekrar bir yükselişle görmeye başlamışız. Ve artık bu şirketler öyle bir yükselmeye başlamışlar ki bu saydığım birkaç şirket 1.7 trilyon dolar büyümüş. Piyasadaki şeyi sadece o eski teknoloji şirketi olarak yapay zekayı ürettikleriyle. Ne acayip dünya değil mi? Efendim, arka planda yavaş yavaş müziği de duyuyorsunuz. Bu şu demek. Hadi artık yavaş yavaş yarınki programa hazırlan demek efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hepinize mutlu günler diyorum. Haftaya tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar Türkiye'nin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz.
1: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarını sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
2: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Mutlu günler. Saat 16. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Yeni resmi tatil yolda. Kınalı-Malkara otoyolu yapım çalışmaları başlatıldı. Fenerbahçe Başkanlığı için Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışı sürüyor. Ayrıntılar bültenimizde. Efendim, Fenerbahçe'de kritik gün geldi, çattı. Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ikinci gününde Aziz Yıldırım'la Hakan Safi kulübün 35. başkanlığı için yarışıyor. Oy verme işlemleri saat 17'ye kadar sürecek. Yaklaşık bir saat kaldı. Hemen Kadıköy'e bir dönelim. Alkan Şahin her zaman olduğu gibi hattımızda. Alkan.
6: Burcu, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler. İlk önce Aziz Yıldırım'ın listesinde bulunan Barış Göktürk'le senin bir konuşman oldu sanırım. İstersen notlarına onunla başlayabilirsin Alkan.
6: Yaklaşık 10 dakika önce, hatta sosyal medya hesaplarımızda da paylaştık. Aziz Yıldırım lehine adaylıktan çekilen Barış Göktürk ile özel bir röportaj yaptık. Yani sohbet etme imkanı bulduk. Bunu kayıt aldık. Aziz Yıldırım lehine değil, Fenerbahçe lehine çekildim dedi Barış Göktürk. Biz Ali Koç'u da Hakan Safi'yi de birlik olmaya, yanımıza davet ettik. Birlik olmaya çağırdık dedi. Daha sakin bir konuşma yaptı benimle. Daha, çünkü bugün burada bir fırtına öncesi sessizlik var sabah saatlerinden beri. Tamam, yani bir 22 bin kişi şu ana kadar oy kullandı, 25 bin kişi olması bekleniyor ama bu 25 bin kişinin henüz bir sesi çıkmıyor. Yani

0: daha ılımlı bir, ya yani dünkünden daha tonu düşük bir seçim oluyor. Barış Gökçük de böyle açıklamalarını sürdürdü, bu tonda sürdürdü. Karşımızdakiler rakip değil, bir diğer adaylar dedi. Ve bizim rakibimiz belli dedi. Haksız şampiyonlukları olan, kayrılanlar bizim rakibimiz dedi. Ben kendisine dün akşam Hakan Safi'nin Kalamış'ta Ali Koç ile görüşmesini, daha doğrusu Ali Koç'un Hakan Safi'yi ziyaret etmesini sordum. Barış Göktürk de herkes bildiği adaya oy verebilir dedi. Bununla ilgili bir problemin olmadığını söyledi. Onun önemli olanın seçimden sonra birlik ve beraberliğin devam etmesi dedi. Barış Göktürk, aktarımlarıma devam etmek istiyorum sevgili Burcu. Barış Göktürk'le konuşmamız bu kadardı. Kendisi çok fazla sayıda röportaj verdi ve ayrılmak zorunda kaldı. Sandıklar 17'de kapanacak. Şekip Mostaroğlu kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada saat 19:20'ye doğru, akşam 8'e doğru sonuçların açıklanacağını, açıklanmış olabileceğini söyledi. Beyaz ve sarı listeler yarışıyor. Eğer bizi de şu anda dinleyen, radyolarında dinleyen Fenerbahçe yönetim kongre üyeleri varsa, saat şu an tam 16:03. Yaklaşık 57 dakika sonra sandıklar kapanacak.
1: Alkan, sandıklar 17'de kapanacak dedik ama şimdi yoğunluk da var. Bu süre uzatılır mı Şekip Mostaroğlu tarafından alınan kararlarla?
0: Şöyle oluyor. Burası sandıkların olduğu bölüme bir kare kod ile giriş sağlanıyor. Saat 17'de bu sandıkların olduğu alana girişler kapatılacak. Yani eğer 17'de sandık sırasındaysanız bu sıradan çıkarılmayacaksınız. Yani oy vermeye devam edebileceksiniz. Eğer o barkodlu sistemi saat 17'ye kadar o kapıyı geçmişseniz. Ama senin de sorduğun gibi Burcu, Şekip Mostaroğlu bu sorunla ilgili, yani bu problemle ilgili 17'den sonrası ile ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Saat 16:04 şu an, bundan sonra da yapabilir, yapar mı bilmiyorum. Çünkü buradaki kalabalığı oy verdikten sonra buradaki taraftarlar stadyuma yönlendiriliyor. Birazdan oraya da değineceğim. Stadyuma yönlendirilen taraftarlar gitmeyenler ise burada yoğun bir kalabalık oluşturuyor bu oy verme alanında. Şekip Mostaroğlu sık sık taraftarları buradan, alandan çıkması konusunda uyarılarda bulunuyor. Stadyuma gelecek olursak burada oy kullananlar bir yön var. Bu yön stadyumdan başka hiçbir yere çıkmıyor. Oraya gitmek zorunda kalıyor buradaki taraftarlar. Stadyuma girdim, baktım atmosfere. Dün konuştuğumuz o uğurlu alan, ya taraftarların uğurlu olarak gördüğü, Aziz Yıldırım destekçilerinin olduğu A, B ve C blok tıklım tıklım dolu. Ve tezahüratlar şu saat itibariyle başlanmış durumda. 17 sandıklar kapanacak. Ve bir de sayım aşaması da var. Ona rağmen bir saat önce, saat 15'e doğru stadyumun Aziz Yıldırım'a ayrılan kısmı tıklım tıklım dolu. Hakan Safi tarafında ise yer yer boşluklar var. Tabii ki burada oy kullananlar daha sonra ayrılabiliyorlar, gidebiliyorlar. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. Yani stadın dışına da çıkabiliyorlar.
1: Peki Alkan, şimdi bir şey soracağım. Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi seçim boyunca transferleri açıkladı, isimleri duyurdu. Bugün yaptığı bir transfer haberi var mıydı duyurduğu?
0: Bugün duyurduğu sadece bu kaleciyle ilgili yaptığı bir açıklama vardı. Eğer başkan olması halinde Ederson ile anlaşmayı feshedip yerine Arjantinli Yıldız Martinez'i getireceğini söylemişti. Ancak dün akşam bir saat önceki yayınımızda da söyledik. Hakan Çalhanoğlu'nu, yani isim vermeden yine de açıklamıştı. Herkes bunu biliyordu, Hakan Çalhanoğlu olduğunu. Kulüpten bugün bir yalanlama geldi.
1: Inter'den değil mi?
0: Evet, Inter'den bir yalanlama geldi. Bu böyle bir şeyin mümkün olmayacağına dair bir açıklama geldi.
1: Ama Hakan Safi'nin bütün duyurduğu transferler aslında bir şekilde kulüp bazında yalanlandı demeyelim de hani bir olumsuz görüş paylaşıldı aslında.
0: Şu ana kadar Hakan Safi'nin açıkladığı transferler Merih Demiral
1: evet.
0: dahil kulüp yani oyuncuyla futbolcuyla görüşüp anlaşılmış gibi yansıtılıyor. Yani niye yansıtılıyor diyorum. Çünkü ortada bizim bildiğimiz bir şey yok. Sadece Hakan Safi'nin açıkladığı evet oyuncularla anlaştık ve başkan olursak gelecek. Ama bunun bir de kulüp tarafı var. Yani siz evet. kulüple anlaşmadan bu bonservis bedelini vermeden oyuncuyla anlaşamıyorsunuz. Yani oyuncuyu getiremiyorsunuz. Bu biz Hakan Safi'nin bulunduğu alana gittik muhabir arkadaşlarımızla. Hakan Safi sorularımızı yanıtsız bıraktı. Şunu sorduk. Inter'den bir yalanlama var dedik. Hakan Safi bunu yanıtlamadı. Yani Inter'den de yalanlama var diyebiliriz. Hani senin de sorduğun gibi.
1: Sportif direktöründen de... geldi hatta Asuyola'ya. Piero Asuyola'dan evet. geldi. Yani milli yıldızımızı takımda tutmak istiyoruz dedi. Tabii yani bunlar kulüp bazında oyuncularla anlaşıldı deniyor ama göreceğiz. Biz de başkanlığı bekliyoruz artık. Saat 17'de sandıkların kapanmasını ve 8 Haziran'da Mazbata'nın kimi alacağını bekliyoruz aslında. Ondan sonra burada, şekillenecek diye düşünüyorum.
0: Evet, evet. Herkes burada onu bekliyor. Evet. Yani transferler açıklanıyor, duyurular yapılıyor ama yani akşam 8 bekleniyor. Akşam 8'den sonra her şey belli olacak Burcu.
1: Evet. Evet, Hakan Şahin Kadıköy'ün kalbinden aktardı. Yine bizler için Radyo Sputnik farkıyla dinleyicilerimize ulaştırdık. Fenerbahçe kongre üyeleri tecrübe mi, değişim mi isteyecek? Bunu göreceğiz. Burada yayınlarımızda sizlerle buluşturacağız. Sandıktan kimin çıkacağını, Fenerbahçe'nin 35. başkanının kimin olacağını akşam saatlerinde hep birlikte öğreneceğiz diyelim ve gündemin diğer başlıklarıyla devam edelim. AK Parti'nin 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine yönelik hazırladığı yasal düzenlemenin Ekim aylarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla biliyorsunuz hazırlanan teklifin yasallaşması halinde 21 Mart Türkiye'deki 10. resmi tatil günü olacak. Böylece mevcut 15,5 günlük resmi tatil süresi de 16,5 güne yükselecek. Düzenlemenin de ilk kez 21 Mart 2027'de uygulanması öngörülüyor. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu İstanbul'la Çanakkale arasını 2 saate düşürecek projenin detaylarını açıkladı.
2: 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara Çanakkale Otoyolu'nun İstanbul'a kadar ulaşmasını sağlayacak Kınalı Malkara Otoyolu yapım çalışmalarını başlatmıştık. Her geçen gün oradaki çalışmaların hızlandığını inşallah göreceksiniz. Bu yol sayesinde İstanbul-Tekirdağ arasındaki ulaşım 1 saatin altına, İstanbul-Çanakkale arasındaki ulaşım süresi ise 3,5 saatten 2 saat hatta onun biraz altına düşme imkanı olacak. Ve daha da önemlisi Kınalı-Malkara Otoyolu'nun tamamlanmasıyla Marmara Otoyol Ringi'nin kuzey cephesi tamamen birleşmiş olacak ve Osman Gazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü arasına kesintisiz bir otoyol bağlantısını sağlamış olacağız.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Instagram hesabına erişimin engellenmesine karar verdi. Söz konusu karar kamu düzeninin korunması, genel sağlığın gözetilmesi gerekçeleriyle alındı ve Meta'da mahkemenin aldığı kararı uyguladı. Dilan Polat'ın 6.3 milyonluk Instagram hesabı Türkiye'ye kapatıldı. İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri bugün saat 11 itibarıyla çift yönlü olarak durdurulmuştu biliyorsunuz. Bu 41. yıl Amiral Kupası yarışı nedeniyle alındı ve askıya alınan trafiğin de akşam saat 17'de açılması bekleniyor. Haberleri aktardık, saat başında buradayız.

0: do. Radyo Sputnik özel haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: ABD'de yapılan yeni bir araştırma, gençlerin ruh sağlığı konusunda destek almak için yapay zeka sohbet botlarına yöneliminin hızla arttığını ortaya koydu. Her 5 gençten birinin psikolojik tavsiye almak amacıyla yapay zeka kullandığını gösteren araştırma, uzmanları da harekete geçirdi. Uzmanlar, özellikle kriz anlarında yapay zekanın profesyonel desteğin yerini alamayacağı uyarısında bulunuyor. ABD Merkezli Araştırma Kuruluşu RAND tarafından yayımlanan ve JAMA Pediatrics dergisinde yer alan araştırmaya göre 12 ila 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u ruh sağlığı tavsiyesi almak amacıyla yapay zeka sohbet botlarını kullanıyor. Bu oran 2025 yılının başında yapılan benzer araştırmada %13 seviyesindeydi. Araştırmaya göre gençler özellikle üzgün, kızgın, gergin veya stresli hissettiklerinde yapay zeka uygulamalarına başvuruyor. Çalışmanın başyazarı Ryan McBain, sonuçların düşündürücü olduğunu belirterek gençlerin ihtiyaç duydukları anlarda çevrelerindeki insanlardan destek almak yerine yapay zekaya yönelmesinin kaygı verici olduğunu söyledi. Araştırmada gençlere yalnızca yapay zekayı kullanıp kullanmadıkları değil, aldıkları tavsiyeleri ne kadar faydalı buldukları da soruldu. Katılımcıların büyük bölümü, yapay zekadan aldıkları önerilerin kendilerine yardımcı olduğunu ifade etti. Dikkat çeken bir diğer sonuç ise, ruh sağlığı amacıyla yapay zeka kullanan gençlerin %63'ünün bu durumu kimseyle paylaşmamış olması oldu. Uzmanlar ise özellikle psikolojik kriz yaşayan gençlerin sohbet botlarına yönelmesinden endişe duyuyor. Yapay zeka sistemlerinin intihar düşünceleri, ağır depresyon veya ciddi ruh sağlığı krizlerini yönetmek için tasarlanmadığını vurgulayan uzmanlar, bu tür durumlarda profesyonel desteğin yerini alamayacağını belirtiyor. Araştırmanın yazarlarından Ryan McBain, yapay zeka şirketlerinin büyük ölçüde kendi kendilerini denetlediğini, federal düzeyde güvenlik ve kalite standartlarının bulunmamasının ise önemli bir boşluk yarattığını ifade etti. Uzmanların dikkat çektiği bir diğer risk ise, gençlerin sohbet botlarıyla gerçek insan ilişkilerine benzer duygusal bağlar geliştirmesi. Bazı uzmanlar, yapay zeka uygulamalarının hassas bireylerde sanrıları tetikleyebileceği ya da mevcut sanrıları güçlendirebileceği uyarısında bulunurken, bu durumun son dönemde yapay zeka psikozu olarak adlandırıldığı belirtiliyor. ABD'de gerçekleştirilen yeni araştırma, gençlerin ruh sağlığı desteği için yapay zeka kullanımının hızla arttığını gösterdi. Araştırmaya göre 12 ile 21 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık %19'u psikolojik tavsiye almak için yapay zekaya başvuruyor. Uzmanlar, gençlerin özellikle stres, kaygı ve üzüntü gibi duygularla baş etmeye çalışırken yapay zeka sohbet botlarını tercih ettiğini belirtirken, bu teknolojilerin profesyonel ruh sağlığı desteğinin yerini alamayacağı konusunda uyarıyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I fear the worst. How could you leave us all behind? There's so much to say, but there's so little time.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Avukat Hülya Gülbahar, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olacak. Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararını değerlendiren Gülbahar şunları söyledi.
2: Cinsiyet belirtmeksizin boşanma halinde eğer bir yoksulluk söz konusuysa, yoksulluğa düşen eşe, burada cinsiyet belirtilmiyor, bir yoksulluk nafakası bağlanır. 175. maddesi medeni yasanın. Orada süre yok ama bir sonraki maddede o nafakanın hangi koşullarda kesileceği anlatılır. Sanki öyle bir düzenleme yokmuş gibi ömür boyu süren nafaka varmış ve bir takım erkek vatandaşlarımız mağdur oluyormuş gibi bir algı yaratıldı ve Anayasa Mahkemesi bugünkü maalesef süresiz ifadesini, iptal kararını verdi. Yani her iki eşe de eğer yoksulluk, boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmek söz konusu olacaksa bağlanan bir nafaka. Hem dünyanın hem Türkiye'nin gerçekleri boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen tarafın kadın olduğu gerçeği üzerine kurulu olduğu için bu nafaka ağırlıklı olarak kadınlara bağlanan bir nafaka. Yoksulluk nafakası. Ve yoksulluk ortadan kalktığında da kesilen bir nafaka.
3: Şimdi ne olacak?
2: Şimdi çok korkunç bir kaos olacak. Zaten yeni Adalet Bakanı göreve geldiği günden beri boşanma davaları uzun sürüyor. Tedbir nafakası ve nafaka ödüyor vatandaşlar. Vatandaşlar mağdur oluyor, yeniden evlenemiyor beyanları veriyordu. Bakın burada dikkatinizi çekerim. Vatandaş dediği erkekler, erkek vatandaştan bahsediyor. Çünkü bütün bu süreçlerde mağdur olan kadınlar. Dolayısıyla %99 tedbir nafakası bağlanan kadınlar. Nafaka yüzünden vatandaş mağdur oluyor, evlenemiyor dediği erkekler. Çok belirgin bu. Geldiği günden beri Sayın Bakan bunu arzu ediyordu. Şu anda da 12. yargı paketi gündemde. Dün de onun açıklamaları yapılmıştı. Demek ki atanmış Anayasa Mahkememiz yürütmenin elini kuvvetlendirebilmek için 12. yargı paketi taslağı kamuoyuna açıklanmadan önce bu kararını açıklamak istedi. Ben dikkatinizi çekeyim.
3: Ona bir çerçeve mi çizilecek şimdi bir de?
2: Tabii. Hmm. Zaten yıllardır böyle bir lobi vardı. Bir gün evli kalıp ölünce ömür boyu nafaka ödemeye mahkum zavallı erkekler propagandası yapılıyordu.
3: Var mı böyle erkek?
2: Biz Eşik, Eşitlik İçin Kadın Platformu olarak geçen sene bu kampanya tekrar yükseldiğinde biz de bir karşı kampanya açtık. Kaç kişi varsa bize başvursunlar, aramıza para toplayıp biz ödeyeceğiz diye. Yani bir gün evli kalıp ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edilmiş kaç kişi varsa biz hazırız. Biz hala tekrar ediyoruz bu şeyimize, teklifimize. Bize gelsinler, biz ödeyelim onların nafakasını. Çünkü o bir gün evli kalmak ve ömür boyu süresiz nafakaya mahkum edilmek diye bir olgu olamaz. O bir günlük evli evlilik diyemeyiz büyük olasılıkla. Onların çoğu dolandırıcılık ya da öldürmeye teşebbüs gibi son derece ağır bir boşanma nedeni olması lazım ki bir gün evlilikten sonra nafaka bağlansın kadınlara.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan Avukat Hülya Gülbahar, Anayasa Mahkemesi'nin nafaka kararını değerlendirdi. Yoksulluk nafakası kadınlara değil, boşanma nedeniyle yoksullaşan eşe bağlanıyor diyen Gülbahar, AYM'nin süresiz nafaka kararının iptali büyük bir hukuki kaos yaratacak ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay Zeka Sesli Haber.
2: Google, Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl boyunca toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisinek sağmayı planlıyor. Google'ın çatı şirketi Alphabet'in araştırma birimi bünyesinde yürütülen Debug projesi kapsamında, ABD'nin Florida ve Kaliforniya eyaletlerinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineğin doğaya bırakılması planlanıyor. Projenin amacı, hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunu kimyasal yöntem kullanmadan azaltmak. ABD Federal Register'da Aralık 2025'te yayımlanan başvuru dosyasına göre deneme 2 yıl sürecek. İlk yıl 16 milyon, ikinci yılda 16 milyon olmak üzere toplam 32 milyon erkek sivrisinek salınacak. Çalışmanın uygulanacağı kesin bölgeler ve başlangıç tarihi ise henüz açıklanmadı. Proje şu anda ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunuyor. Projede kullanılacak erkek sivrisinekler bir bakteriyle enfekte edilecek. Bu bakteriyi taşıyan erkek sivrisinekler doğadaki dişi sivrisineklerle çiftleştiğinde yumurtalar gelişmeyerek larva oluşturmayacak. Böylece zaman içerisinde hedef bölgedeki sivrisinek nüfusunun azalması amaçlanıyor. Araştırmacılar yalnızca dişi sivrisineklerin insanları ısırarak hastalık bulaştırabildiğine dikkat çekiyor. Erkek sivrisinekler ise insanlardan kan emmediği için doğrudan hastalık taşıma riski oluşturmuyor. Debug projesi, Alphabet'in araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında 2014 yılında başlatıldı. Proje kapsamında bilim insanları, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile birlikte sivrisinek kaynaklı hastalıkların kontrol altına alınmasına yönelik alternatif yöntemler üzerinde çalışıyor. Projede kullanılan yöntem, zararlı böcek popülasyonunu baskılamak için uzun yıllardır uygulanan steril böcek tekniğinin bir uyarlaması olarak değerlendiriliyor. Daha önce vida sineği ve Akdeniz meyve sineği gibi tarım ve hayvancılık açısından zararlı türlerle mücadelede de benzer yöntemler kullanılmıştı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun azaltılmasının dank humması, Zika virüsü, chikungunya ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılımını sınırlayabileceğini belirtiyor. Yetkililerin onay vermesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak uygulanacak. Google'ın çatı şirketi Alphabet, Debug projesi kapsamında Florida ve Kaliforniya'da 2 yıl içinde toplam 32 milyon laboratuvar üretimi erkek sivrisineği doğaya salmayı planlıyor. Wolbachia bakterisi taşıyan erkek sivrisineklerin dişilerle çiftleşmesi sonucu yumurtaların gelişememesi hedeflenirken, böylece hastalık taşıyan sivrisinek popülasyonunun azaltılması amaçlanıyor. Proje, dank humması, Zika ve sarı humma gibi sivrisinek kaynaklı hastalıklarla kimyasal yöntem kullanmadan mücadele etmeyi hedefliyor. ABD Çevre Koruma Ajansı'nın değerlendirme sürecinde bulunan uygulamanın çevresel etkileri de inceleniyor. Onay verilmesi halinde proje Florida ve Kaliforniya'da kontrollü deneme olarak hayata geçirilecek. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay Zeka Sesli Haber.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
3: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. CHP'li Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Burhanettin Bulut şu ifadeleri kullandı.
2: Siz niye hedeftesiniz bu kadar?
3: Tabii hedefe gidilirken önlerinde taşlar, çakıllar varsa onları ayıklamaya çalışıyorlar. Herhalde bunlardan bir tanesi benim. Muhtemelen öyle görünüyor. Çünkü disipline vereceğiz, şöyle yapacağız dedikleri şeyin bir sebebi yok. Burada tabii asıl mesele kafaları karıştırmak. Kuralsızlığı kural haline getirmek. Yani ne kadar çok karıştırırsak, ne kadar çok fezleke gönderirsek, ne kadar çok meseleleri tartıştırırsak, boş beleş tartışmanın içerisine alırsak o kadar iyi diye bakıyorlar. Örneğin bugün işte Yüksek Disiplin Kurulu geriye dönük tüm almış kararları iptal etti. Madem sen iptal edebiliyorsun, o zaman o günkü yani mutlak butlanda o günkü güne döneceksin. O zaman sen niye seçim yapıyorsun? Niye Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nı değiştiriyorsun? Ya da MYK niye değişti madem geriye dönüyoruz? Ya da sen tüzüğü değiştiriyorsun. O zaman bugüne kadar alınmış kararlara niye bir şey söylemiyorsun? Örneğin belediye başkanları ataması yapıldı. Birisi diyor ki işte şuradan şunu verdim diyor. Ya hiçbir kanıt yok, hiçbir şey yok. Ama öyle bir hale getiriliyor ki sanki suç üstünde bir şey, birini yakalamışlar, memleketi soymuş etmiş, yani böyle bir linç kampanyası. Sonra aradan bir zaman geçiyor, aa bu doğru değilmiş deniliyor, sonra haber olmaktan çıkıyor. Ama bu arada o kişilere her türlü iftira atılıyor. Butlancılar emekçileri işten attı, içinde 15 senelik 20 senelik çalışan da var, 1 yıllık çalışan da var ve tazminatsız attılar. Böyle bir kafa karışıklığı herhalde hiç olmamıştır. Yani Ergenekon Balyoz'da inanın onlar yine biraz daha bu işlerin kılıfını hazırlıyor, öyle sürüyorlar. Ne bileyim, bir komutanı tutuklayacaksa diyordu ki işte bilgisayarından şöyle bir proje buldum, işte gömülü silahlar çıktı falan. Bunlar hiç onu bile yapmıyorlar. Bu memlekette yaşayan herkes gibi bu gidişatı nereye kadar götürecekler? Bekliyoruz yani. Normal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi siz de ben de iyi niyetle bakıyoruz. Yani bu kadar kötü olabilirler mi diye düşünüyorsun. Şu kadarını yapar ama daha fazlasını yapmaz diye düşünüyorsunuz. Burada da işte yanıldığımız nokta o. İnanabiliyor musunuz? Devlet aklını bir siyasetçi savunabiliyor. Devlet aklının olduğu yerde, yani demokrasinin olmadığı yerde, derin devletin olduğu yerde siyaset olmaz. Onlar birbirini etkileyen unsurlardır. Birisi güçlenmişse, illegal yapı güçlenmişse, legal yapı yani siyaset zayıflar ve zayıfladığını açık bir şekilde ifade ediyor. Arınacağım dediği insanlar kendi döneminde belediye başkanlığı olmuş, kendi döneminde milletvekili olmuş insanlar. Tüm bunlara rağmen bunları söylemelerinin en önemli 3 yanı var. Bir tanesi partiyi olabildiğince zayıflatmak, yani mevcut iktidarın devamını sağlamak. İkincisi anayasa tartışmaları içerisinde sayısal olarak bir noktaya gelmek. Çünkü 400 lafları geçmeye başladı. Daha önce referanduma gidilir mi derken şimdi referandumsuz anayasa değişikliği konuşulmaya başladı. Üçüncüsü de sandık meselesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi en iyi örgütlenmiş parti şu anda. Şimdi o tehlikede sistem değil, rejim değişikliğine vesile olacak bir durumdayken bizim için ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de bir başka biri ilgilendiriyor. Burada mesele memleket meselesi.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP'den ihraç edilme iddialarını canlı yayında yanıtladı. Önlerine çıkan taşları ayıklamaya çalışıyorlar, herhalde bunlardan biri de benim diyen Bulut, amaç hukuku işletmek değil, kafaları karıştırmak ve kuralsızlığı kural haline getirmek ifadelerini kullandı. Partiyi zayıflatmak, iktidarın devamını sağlamak ve anayasa değişikliği için siyasi zemin oluşturmak istiyorlar iddiasında bulunan CHP'li Bulut, burada mesele ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de başka biri, mesele memleket meselesi diye konuştu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
4: Radyo Sputnik.
5: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Son yılların en güçlü moda akımlarından biri haline gelen zahmetsiz şıklık, sade görünümün ardındaki görünmez emeği ortaya koyuyor. Modern stilin temelinde doğru seçimler ve ince hesaplanmış detayların yattığı belirtiliyor. Moda dünyasında bazı görünümler vardır ki ne kadar az düşünülmüş gibi durursa o kadar etkileyici kabul edilir. Omuza gelişi güzel atılmış bir kazak, yokmuş hissi veren bir makyaj ya da dolaptan rastgele seçilmiş gibi görünen nötr tonlar. Son yıllarda stil dünyasına hakim olan bir kavram tam da bu görünümü tanımlıyor. Zahmetsiz şıklık, yani çabasız görünen stil. Bugünün modasında mesele yalnızca iyi giyinmek değil, iyi giyinmek için hiç uğraşmamış gibi görünmek. Bir dönem modanın dili çok daha yüksek sesliydi. Büyük logolar, dikkat çekici markalar ve statüyü açıkça sergileyen parçalar ön plandaydı. Ancak son yıllarda bu anlayış yerini daha sade ve ölçülü bir estetiğe bıraktı. Artık yeni statü kodları farklı işliyor. Gerçek ayrıcalık kendini göstermiyor çünkü göstermeye ihtiyaç duymuyor. Prestijin yeni göstergesi ise hiç çaba harcamamış gibi görünmek. Nasıl giyindiğimiz çoğu zaman farkında olmadan kim olduğumuzu ve toplum içindeki yerimizi anlatıyor. Bu nedenle stil, kıyafetlerden çok daha fazlasını ifade eden sosyal bir dil olarak görülüyor. Günümüzde cool görünmek, iyi giyinmenin ötesinde rahatlık, kontrol ve kendinden emin bir duruş sergilemek anlamına geliyor. Çünkü ayrıcalık çoğu zaman çaba göstermek zorunda olmama özgürlüğüyle ilişkilendiriliyor. Bu nedenle modern çabasız şıklığın en güçlü örneklerinden biri olan günlük ve sade stil anlayışı yıllardır etkisini sürdürüyor. Basit parçaların doğru şekilde bir araya getirilmesi, görünüşte zahmetsiz ama oldukça etkili bir görünüm yaratıyor. Aslında zahmetsiz görünme fikri modanın yeni keşfettiği bir anlayış değil. Bu estetiğin kökenleri Rönesans dönemine kadar uzanıyor. 16. yüzyılda İtalyan düşünür Baldassare Castiglione, saray yaşamını anlattığı eserinde bugün hala etkisini sürdüren bir kavramdan söz ediyor. Sprezzatura. Bu kavram yapılan her şeyi zahmetsizmiş gibi gösterme becerisini ifade ediyor. Amaç yeteneği gizlemek değil, emeği görünmez kılmak. O dönemde bir saray mensubunun bilgisini, zekasını ve becerisini doğal bir özellikmiş gibi sunması bekleniyordu. Kusursuz ama zahmetsiz görünen zarafet en değerli özelliklerden biri sayılıyordu. Bugünün effortless estetiği de aynı mantıkla işliyor. Stil dikkatle oluşturuluyor, parçalar özenle seçiliyor ve oranlar titizlikle hesaplanıyor. Ancak ortaya çıkan görüntü sanki tüm bunlar kendiliğinden gerçekleşmiş gibi görünüyor. Bu nedenle çabasız stil yalnızca estetik bir tercih değil, yüzyıllardır ayrıcalıkla ilişkilendiren bir tavır olarak kabul ediliyor. Modern çabasız şıklığın moda tarihindeki izleri de oldukça belirgin. 1990'lı yıllarda minimalizm bu anlayışın en güçlü temsilcilerinden biri oldu. Sade çizgiler, nötr tonlar ve kusursuz kesimler dönemin stil dilini şekillendirdi. 2000'li yılların başında ise moda daha gösterişli bir döneme girdi. Logolar büyüdü, aksesuarlar dikkat çekici hale geldi ve markalar kendilerini daha yüksek sesle ifade etmeye başladı. Ancak bu dönem uzun sürmedi. Bir süre sonra sade ve rafine görünüm yeniden ön plana çıktı. Bugün de bu yaklaşımın izleri birçok koleksiyonda görülüyor. Sade ceketler, çizgili trikolar, zamansız denimler, ince kemerler ve klasik ayakkabılar bir araya gelerek modern şıklığın temel formülünü oluşturuyor. İlk bakışta iddiasız görünen bu parçalar doğru kombinlendiğinde son derece güçlü bir stil ortaya çıkarıyor. Ancak bu görünümün ardında önemli bir gerçek yatıyor. Zahmetsiz görünen stil çoğu zaman dikkatle planlanmış bir stratejinin sonucu. İyi kesimli bir palto, kusursuz bir jean, doğru kalıpta bir gömlek ya da sade ama güçlü bir çanta. Minimal görünen her parça aslında titizlikle seçilmiş detaylardan oluşuyor. Moda uzmanlarının sıkça vurguladığı gibi minimalizm göründüğünden çok daha zor. Çünkü sade bir görünümde hiçbir şey saklanamıyor. Kumaşın kalitesi, kesimin doğruluğu ve parçaların birbirleriyle kurduğu denge hemen ortaya çıkıyor. Bu nedenle zahmetsiz estetik çoğu zaman güçlü terzilik anlayışına, kaliteli materyallere ve iyi planlanmış bir gardıroba dayanıyor. doğal görünen saçın arkasındaki profesyonel dokunuşlar ya da makyajsızmış hissi veren makyaj da bu görünmez emeğin bir parçası. Bugünün modasında cool olmak artık dikkat çekmekten çok bir ruh halini yansıtmak anlamına geliyor. Gösterişli parçalar yerine dengeli, rahat ve kendinden emin bir görünüm öne çıkıyor. Sonuç olarak günümüz modasının en ilginç sorularından biri hala geçerliliğini koruyor. Gerçek stil hiç çaba göstermemek mi, yoksa harcanan çabayı ustalıkla görünmez kılabilmek mi? Yanıtsa yıllardır aynı yerde duruyor. Zahmetsiz görünen o kusursuz dengenin içinde. Sonuç olarak moda dünyasında çabasız şıklık olarak tanımlanan görünüm sanıldığı kadar zahmetsiz değil. Uzmanlara göre bu estetiğin temelinde iyi planlanmış tercihler, kaliteli parçalar ve görünmeyen bir emek yatıyor. Yani günümüzün yeni cool anlayışı çaba göstermemek değil, çabayı ustalıkla saklayabilmek olarak öne çıkıyor. Moda dünyasında yükselen çabasız şıklık trendi sade görünümün arkasında görünmeyen emeği gözler önüne sergiliyor. Modern stilin temelinde doğal görünmekten çok bu doğallığı ustalıkla kurgulayabilmenin yattığı belirtiliyor. Yeni konu başlıkları sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 17. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı düzenleyen iki şüpheli gözaltında. Bugün Türkiye'de 3 ilde seçim heyecanı yaşandı. Sandıklar kapandı. Fenerbahçe 35. başkanı bugün belli olacak. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Maltepe'de Aydınlar Evler Mahallesi Saygı Caddesi'ndeki Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde maskeli iki kişi tarafından silahlı ateş açıldı. Binaya iki kurşun isabet etti. Saldırganların olayın ardından silahı ve kıyafetlerini yakınlarındaki bir alışveriş merkezinin bahçesine attıkları ve olay yerinden de taksiyle kaçtıkları öne sürülmüştü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı saldırı için soruşturma başlattı ve sürecin titizlikle yürütüldüğünü kaydetti. An itibarıyla da iki şüpheli gözaltına alındı. Silahlı saldırı olayı ise iş insanı Rahmi Koç'un tepki çeken Kürt kadın fıkrasının ardından yaşanması dikkati çekti. CHP'de mahkemenin mutlak butlan kararının ardından ortaya çıkan yönetim krizi, mecliste yapılacak grup toplantısına ilişkin tartışmalara da yeni bir boyut kazandırmış durumda. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP sözcüsü olarak belirlenen Müslüm Sarı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının meclis başkanlığı tarafından iptal edileceğini ileri sürdü. Şu açıklamayı yaptı Müslüm Sarı, çünkü usulsüz bir seçim dedi, seçim şekil koşullarına uygun değil, her şeyin bir usulü şekli var. Ayrıca genel başkanın bilgisi dahilinde olmayan bir grup seçimi yapılabilir mi diye sordu. Grup başkanı genel başkana bağlı olarak çalışır, ben yaptım oldu deyince olur mu ifadesini kullandı. Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de köy statüsünden çıkarılarak belde olan 6 yerleşim yerinde vatandaşlar bugün sandık başındaydı. Seçmenler yeni belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için oylarını kullandı ve bugün de sandıklar kapandı. 27 siyasi parti yarıştı. Oy verme işlemlerinin tamamlanması ve

0: İm sürecinin ardından da 6 beldenin belediye başkanları bugün belli olacak. Aile Bakanlığı başvurdu. Mahkeme, kamu düzeninin korunması ve genel sağlığın gözetilmesi gerekçesiyle Dilan Polat'ın 6.3 milyonluk Instagram hesabına erişim engeli getirdi. Sosyal medya fenomenlerine yönelik erişim engelleri devam ediyor. Dilan Polat'ın ardından tahliyesinin üzerinden sadece 2 gün geçen Mükremin Gezgin'in de Instagram hesabına erişim durduruldu. Kararsa geniş yankı uyandırdı. Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda kısa aralıklarla meydana gelen 4.3, 4.8 ve 5.2 büyüklüğündeki depremler nedeniyle çok sayıda binada hasar oluştu bugün. Heyelanların da yaşandığı bölgede bazı evlerde büyük çatlaklar meydana gelirken ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
1: Spor.
0: Evet, Fenerbahçe bugün 35. başkanını belirlemek için sandık başındaydı. Yeniden göreve gelerek 12 yıllık şampiyonluk hasretini dindirmek için efsane başkan Aziz Yıldırım'la yıldız futbolcu transferleri haberleriyle taraftarları heyecanlandıran Hakan Safi yarıştı bugün. Sandıklar an itibariyle kapandı. Genel kurulda 44.741 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunuyordu ve bugün bir rekor kırıldı. Tarihi rekor geldi seçim yarışında. Kullanılan oy sayısı 24 bini aştı. Fenerbahçe'deki bu tarihi sürecin her saniyesini gün boyunca dün de olduğu gibi sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kimin başkanlık ipini göğüslediğini ilk bizden duyacaksınız. Hemen hatırlatalım, Fenerbahçe seçim özel yayınıyla birazdan Fethi Yılmaz, Selin Yazıcı ve Mustafa Hoş sizlerle olacak. Kim başkan olacaktan öte Fenerbahçe nasıl yeniden o eski görkemli günlerine dönecek sorusuna yanıt bulmaya çalışacaklar. Özel konuklarıyla birlikte tabii ki de şimdilik hoşça kalın. Saat başında buluşmak dileğiyle. Yayınımız Fenerbahçe seçim özel yayınıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel başlıyor.

0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir gündem özelden herkese merhabalar efendim. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerimiz 17.08'i gösteriyor. Sizlerle birlikteyiz. Yepyeni bir gündemle konuşacağız. Neyi konuşacağız? Bugün sıradan bir pazar günü değil. Bugün milyonlarca taraftarın kalbinin aynı heyecanla attığı Fenerbahçe camiasının geleceğine yön verecek tarihi bir günü paylaşıyoruz. Sarı Lacivertli Kulüp bugün yeni başkanını seçmek üzere sandık başındaydı ve az önce sandıklar kapandı. Son duyurular yapıldı. Yani sadece bir yönetim değişikliği değil, yeni hedefler, yeni umutlar, yeni bir yol haritasının belirleneceği önemli bir karar gününü yaşıyoruz biz bugün burada ve işte önümüzdeki zaman diliminde de sizleri de bu yayına bekliyoruz. 0500 571 66 56'dan sizler de bizlerle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Peki bu önemli günde ben yanımda kimler var diye sorarsanız, bir tarafımda sevgili Mustafa Hoş var ki ben onunla yayın yaparken biraz heyecanlanıyorum. Buradan böyle açıkça söyleyeyim. Radyo Sputnik'in de çok değerli isimlerinden bir tanesi gazeteci Mustafa Hoş. Hoş
1: Merhaba,
0: geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Ve diğer tarafta da artık size çok fazla yaptığım için biraz daha rahatım. Radyo Sputnik haber müdürümüz gazeteci Fethi Yılmaz da yine bizlerle birlikte.
2: Merhabalar.
0: Sıradan bir pazar değil dedik. Fenerbahçe camiasının geleceğine yön verecek tarihi bir gün dedik ve iki önemli isim bugün Fenerbahçe camiasına başkan olmak için yarışıyor. Bir tarafta geçmişin tecrübesi var. Diğer tarafta değişim ve yeni projeler var. Geçmişin tecrübesi mi kazanacak yoksa yenilik mi, değişim mi kazanacak? Bunu göreceğiz. Yani Fenerbahçe bugün aslında başkanını seçerken camia tecrübeyle değişim arasında bir nevi tercih yapacak ve sandıktan çıkacak sonuçta Sarı Lacivertli Kulübün önümüzdeki yıllardaki rotasını belirleyecek. İşte biz de bu seçim gününde seçim merkezinden gelen son gelişmeleri, kulis bilgilerini, camianın nabzını kısacası sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu tarihi günde mikrofonda olacağız ve editör arkadaşımız sevgili Alkan yine Fenerbahçe Kongresi'nde dünden itibaren takip ediyor. Anlık bütün bilgileri an be an bizlerle paylaşıyor. Bugün de yine gün içerisinde bizlerle birlikte olacağız. Nasıl başlayalım şimdi?
2: Yani
0: ne demek istersiniz?
2: Ben soruyla başlayayım istersen. Başkan adayları, tabii başkan adayları konuşmalarını dün yaptılar. Mesela Mustafa Hoş, iki başkan adayının konuşmasını dinleyince ne düşündün? Hangisi? Çünkü Hakan Safi görünen daha çok transferler üzerinden gitti. Aziz Yıldırım daha duygusal bir konuşma da yaptı. Aslında duygusal diyoruz ama gerçeğin üstüne de oturuyor. 3 Temmuz sürecine de vurgu yaptı. Sen iki adayın konuşmasını dinleyince ya da okuyunca ne gördün, ne hissettin? Önce sana, sonra da Selin, sen yanıt ver bu soruya.
0: Eyvah.
1: Dün o seçim atmosferinden daha çok benim o bölünmüşlük hali çok dikkatimi çekti. Hani Fenerbahçe kongreleri zaten çok dikkat çeker. Daha 23 Mayıs'ta not almıştım. 23 Mayıs'ta Galatasaray'ın kongresi vardı. Kimsenin haberi bile olmadı doğru düzgün. Yeni kongre yaptı yani. Ama Fenerbahçe kongresi bugün bak şu notlarıma bakayım. Real Madrid'de var bugün seçim. Türkiye'de 6 beldede ara yere seçim var. Ermenistan parlamento seçimi var. Kosova erken genel seçimi var. Bir de Butlan kavgası var. Bütün bunlar içerisinde en çok konuşulan Fenerbahçe Kongresi. Bu bir şeyi gösteriyor. Fenerbahçe açısından, Fenerbahçe'nin nasıl bir yer olduğunu görmemiz açısından önemli bir kriter. Ama bir taraftan o sertlik, tribünlere hakim olma kavgasını, o konuşmaların önüne geçti. Yani Fenerbahçe'de başkan adayları dinlenir. Dinlenmedi, yuhalandı. Yani her iki taraf açısından da söylüyorum. Bu keskinliği sağlayan ne?
2: Ben de tam oradayım Mustafa Hoş. Yani gerçekten şimdi kongre üyeleri iki gündür yayınlarımızda veriyoruz. Yani 46 binden fazla insan var ama 25 bin kişinin oy kullanması bekleniyor. Ve Alkan'dan alıyorum ben de bilgileri. Yani bir başkan adayının konuşması sırasında, geçen kongrelerde de gördük bu örneği çünkü, taraf bir şekilde o tribünlerin çeşitli işte gruplarına hakim olup onu yuhalatmak başkanlık seçiminde etkili mi oluyor ki? Etkisi ya, var mı bunun?
1: Bu şöyle.
2: Kongre üyesi yuhalatıldığında, işte bir başkan adayı yuhalatında ya konuşturulmadığında ya da o iltizamı bozup daha agresif, sert tepki verdiğinde kongre üyesinin oy vereceği başkan adayı mı değişiyor? Hani bunun etkisi ne? Neden böyle yapılıyor?
0: Onlar için değildir ama belki kararsız olan bir kısım da vardır diye düşünüyorum ben. Yani ben bu özellikle son gün konuşmalarının o kararsız seçmen için önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Ya, o tribüne hakim olma meselesi aslında bir güç gösterisi. Hı hı. Bunun Fenerbahçe'yle bir ilgisi yok. Kongre'yle de ilgisi yok. Yani o güç gösterisini içerisinde güç gösterisiyle bile aslında şu var ya, Fenerbahçe büyüktür. Şimdi bu değişti ya, bu Fenerbahçe'nin genetiğiyle oynanıyor. Asıl sorun orada. Ya Fenerbahçe kendisi büyüktür. Hı hı. Fenerbahçe Cumhuriyeti o yüzdendir. Hani mesele şimdi buradan daha çok hani sürekli ben diyen birisi, sürekli para diyen birisi, hani bunun Fenerbahçe ile ilgisi ne? Fenerbahçe iki gündür baktığım şeyde Fenerbahçe en az konuşulan.
2: Değil mi?
1: Fenerbahçe hiç yok gibi. Özne Fenerbahçe değil.
2: Hani... Ama onu özne yapan, biraz önce çok güzel örnekler verdin. Yani mesela Galatasaray Kongresi yapıldı ya da işte dünyada çeşitli ülkelerde seçimler yapılıyor. Türkiye'nin iç siyasetindeki atmosfer zaten ortada. Tüm bunlar biliniyorken gündem olan televizyon kanallarında, radyomuzda, diğer yayın organlarında Türkiye'nin gündemini meşgul edeni, tırnak içinde kullanıyorum, meşgul eden Fenerbahçe Kongresi. Bu bir şeyi gösteriyor. Yani Fenerbahçe'nin aslında kendisinin bir özne olduğu ama sen tam aksine Fenerbahçe'nin konuşulmadığını, daha çok o karşılıklı başkan adaylarının söylemlerinin öne çıktığını ve o özün, o Fenerbahçe'nin o biraz da geçmişinin, tarihinin, mirasının biraz kaybolduğunu
1: evet, asıl onu söylüyorum. Orada bak şimdi o kişisel hırs, kişisel nefret, kişisel öfke, ya hepsi var, hı hı, kongre sürecinde ama Fenerbahçe yok. Şimdi Fenerbahçe için ne söyleniyor? İşte şunu getireceğim bunu. Fenerbahçe'nin sorunu bu mu? Ya da Fenerbahçe diyor ki
0: peki
1: şu kadar para vereceğim. Şu kadar para vereceğim. Ya, hı hı. Daha bir yıl önce Fenerbahçe'nin başkanı Türkiye'nin en zenginiydi.
0: Evet.
1: Demek ki parayla ilgili bir sorun yok.
2: Evet.
1: Para getireceğim ya da parayla ilgili mevzudur. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili şöyle bir sorun var. Fenerbahçe mandacılığı kabul edecek mi, etmeyecek mi? Ama işte bunu konuşmuyorum. Mesele burada. Yani bir, bu suskunluktan da anlıyorum. Fenerbahçe için de bu. Herkes biliyor ne olduğunu.
2: Selin susarak yanıt verdi diyorsun.
1: Kongrede yani. De böyle.
2: Evet.
1: Asıl mesele burada. Bak Fenerbahçe Cumhuriyeti denilen yapı şöyle, Fenerbahçe himaye edilmez, himaye alır. Hı hı. Tamam mı? Bu tartışılır. Hani başka takımlar için tartışılır. Dışarıdan başka birisi böyle girebilir ama Fenerbahçe'nin yapısı budur, genetiği budur. Şimdi bu genetiği diyor ki biz birilerine daha yakın olacağız kavgasına dönüştürdüler. Mesele oraya yakın olmak değil. Bak yakın olursunuz. Fenerbahçe devlet ve güç odaklarıyla zaten yakın olmuş bir kulüptür. Ama Fenerbahçe'nin çıkarı olduğunda o güç odaklarıyla da kavga etmek zorunda kalır.
2: Burada bir tercih değil mi Mustafa Hoş? Şimdi sana da soracağım. Hemen söyle. Telefon mu var?
0: Bir telefonumuzu...
2: Telefon varsa hemen geçelim. Çünkü, üzerine konuşacağız bunun.
0: Konuşacağız zaten biraz. Konuşacağız. Sevgili Alkan görüntülü bir şekilde bizlere bağlanıyor. Kendisi Fenerbahçe Kongresi'ni takip ediyor. Dünden itibaren oradaydı. Çok önemli de röportajlar gerçekleştirdi. Bu röportajları da yine bizim medya sayfalarımızdan görebilirsiniz. Şimdi de bir yayınına bağlanacak. Bu arada Fenerbahçe'de 27.138 oy kullanılmış. 27.138 oy, bir 25.000 barajı çok fazla konuşuluyordu.
1: Oy sayısının fazla olması Hakan Savi'nin avantajına olabilecek diye değerlendirilen
0: bir durum. Evet, öyle bir 25.000 barajını geçerse böyle bir durum olabilir şeklinde konuşuluyordu ve işte son rakamda 27.138 oy kullanılmış. Hazır zannedersem Alkan. Alkan merhaba. Alkan sesimizi duyabiliyor musun?
3: Sevgili Selin Yazıcı, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Alkan, atmosfer nasıl orada? Sandıklar kapatıldı. Şu anda neler yaşanıyor orada?
3: Saat 17 itibariyle sandıklar kapatıldı. Burada sandıklara geçiş alanında bir kare kod uygulaması var. Bu Fenerbahçeli üyeler önce kare kodlarını okutarak sandık alanına giriyorlar. Şekip Mosoroğlu sabah 8'den itibaren buradaydı. Şu saate kadar uyarılarını sürdürdü. Saat tam 17 olduğunda kare kodlu sistem kapatıldı ve sandıkların sırasında, oy kullanma sırasında olanlar oylarını kullanabilecekler. Hatta biraz önce ben yayını beklerken yetişemeyenler koşa koşa kendi isimliklerini o kare kodlu sistemlerini almaya çalıştılar. Ancak çoğu başarılı olamadı. 1-2 dakika kala gelenler ardından kapı kapatıldı. Kolluk kuvvetleriyle dışarı çıkartıldılar. Şu anda itibaren saat 17'den itibaren oy kullanma devam etti. O sıradaki olanlar oylarını kullanıyorlar. Birazdan tabii herkesi stadyuma aldılar. Bütün oy kullananlar şu an stadyumda. Girmek isteyenler, girmek istemeyenler de burayı terk ettiler. Ve burası
0: seçim
3: oy kullanılan
0: seçim alanı boşalıyor mu yani şimdi Alkan? O Kenan Evren Lisesi'nin bahçesi.
3: Şu an kimse kalmadı. Şu an temizlik yapılıyor hatta. Burası bomboş. Ve basın mensupları kaldı. Basın mensuplarının girmesine ve çıkmasına izin verilmiyor. Şu an o yüzden ben kendime saklı bir alan buldum. Burada yayın yapıyorum. Eğer ben buradan çıkarsam bir daha buraya geri giremeyeceğim. Çünkü birazdan stadyuma
1: şimdi deşifre oldu ya,
3: gitmem gerekiyor.
2: Alkan, bu son dediğini keşke söylemeseydin ya.
3: Umarım Telegram izlemiyorlardı.
2: Ya şöyle.
3: Şimdi ben... Buyurun.
2: Ben sana şunu soracağım Alkan. Sen şimdi dünden bu yana takip ediyorsun orayı. Başkan adaylarının konuşmalarını birçok isimle de yayına bağladın. Bu isim yayına bağlanmayanlar dışında da. Şu iki günün fotoğrafını bir çeksene bize. Dünden bugüne ne oldu? Hangi başkan adayı için neler konuşuluyordu? Oradaki o kulislerde neler konuşuldu? Stadyumlardaki durum neydi? Bize şöyle iki günün bir fotoğrafını çek. Şu an radyosunu açanlar bu iki güne dair neleri gözlerinden kaçırdılar? Neleri görmeleri gerekiyordu? Bize anlatır mısın?
3: Çok net bir şekilde şunu söylemek gerekir ki gözle görülür bir şekilde Aziz Yıldırım'ın %60, Hakan Safi'nin %40 seviyesi benim gözlemime göre söyleyebilirdik düne kadar. Dün ne oldu hemen anlatıyorum. İlk başta yani biraz önce Sayın Mustafa Hoş da söyledi, ayrımcılık çok daha hani Fenerbahçe konuşulmuyor, ayrımcılık konuşuluyor diye. Hemen oraya da bir vurgu yapacağım. Oturma düzenine kadar bir kargaşa vardı. Herkes beraber oturuyorlardı ve orada bir sıkıntı oldu. Çünkü Fenerbahçe'de şanslı bir blok varmış. A, B, C ve D bloğunda oturanların adayı her zaman kazanıyormuş. Evet. Dün bizim sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımız görüntülerde hep kavga, suç şişesi atma, işte lojada tartışma, Aziz Yıldırım'a 8 yıldır neredesin diye Hakan Safi taraftarlarının 8 yıldır neredeydin Aziz Yıldırım sloganlarına Aziz Yıldırım çok sinirlenmişti. Ya böyle bir gerginlik vardı. Hava da çok sıcaktı. Kongrede çok sıcaktı. İçerisinde çok sıcaktı. Atmosfer çok sıcaktı. Böyle başlayan, çok gergin başlayan atmosferde, çok gergin başlayan seçimlerin biz hem gazeteciler olarak hem de duyumlarımıza göre hem Fenerbahçeli üyelere konuştuğuna göre daha başkan adaylarının konuşması yapılmadan bile eğer böyle oluyorsa ki çok sayıda üyenin de divan üyelerinin de konuştuğunu gördük. Onların da konuşmalarının ardından suç şişesi fırlatıldı, yuhalandı, karşılıklı kötü sözler söylendi dedik. Herhalde yani zor, bugün zor bitecek dedik. 200'de aşkın konuşmacı vardı ilk gün ve bunların 200'ü konuşturulmadı. Bir oylama yapıldı, bu kadar yeter denildi ve başkanların konuşmasına geçildi. Hakan Safi, Sayın Mustafa Hoş'un dediği gibi para ağırlıklı konuştu ve şöyle söyledi, paralık derken yani parada bir problem yok. Caddebostan'da şampiyonu kutlamanın hiçbir çocuklarımla birlikte şampiyonu kutlamanın değeri hiçbir parayla ölçülemez. İşte transferlerimiz devam ediyor dedi ve transferlerini teker teker tribüne saydırdı. Ardından Aziz Yıldırım geldi. 10 dakikalık çok kısa, çok da yüksek tempoda olmayan bir konuşma yaptı ve hani şey vardır, olaysız dağılıldı. Yani olaysız tribünler da bitti. O günün sonuna geldik. Bugün de tamamen bir fırtına öncesi sessizlik vardı.
1: O dün akşam da önemli Hakan. Dün akşam Ali Koç'un Hakan Safi ile yan yana gelmesi o dengeleri çok değiştiren bir durum.
3: Bugün buraya geldiğimizde tek konuşulan şey sabah herkesin uyandığında gece erken yatanların sabah gördükleri Ali Koç ve Hakan Safi'nin beraber olması. Kalamış'ta Koç ailesinin sahibi olduğu bir restoranda denk geldiği söylendi. Ancak Ali Koç ve Hakan Safi burada görüntü verdi. Hakan Safi transferlerine de açıklamasını devam etti. Hakan Çalhanoğlu'nu açıkladı ancak o daha sonra yalanlandı. Ali Koç görüntüsü İşte tam oraya geleceğim. Bugün o dünden %60'lık, %40'lık dengeyi değiştiren en büyük etken bugün oydu.
2: Bir dakika,
3: inanılmaz
2: şimdi,
3: bir katılım çok sağlandı.
2: Alkan, iki şey soracağım. Bir öncelikle, buyurun, Fenerbahçe'de bir şans dedin. A, B, C'de bloklarında oturanlar kazanıyor dedin. Hangi başkan adayının destekleyenler o bloklarda oturuyordu? İkincisi, ya Ali Koç hani Fenerbahçe başkanı iken biraz böyle istifa et vesaire diye gönderilmedi mi? Yani Ali Koç'un şu an bir başkan adayına destek vermesi pozitif etki mi yaratıyor yine yani?
3: Hemen ikinci sorudan başlıyorum.
1: Formanın Ali önüne bak.
2: Yani şey, money diyorsun.
3: Hemen ikinci sorudan başlayayım. Ali Koç'a bugün burada o kadar büyük bir ilgi vardı ki taraftarlardan, oy kullanacak üyelerden, herkes içeride dışarıda, basın mensupları. Yani sizin sorduğunuz, Sayın Fethi Yılmaz, sizin sorduğunuz sorunun cevabı işte buradaydı. Yani nasıl bir seçim kaybı oldu Saadettin Saran'a karşı da Ali Koç'a böyle bir ilgi? Hani siz dediğiniz şey akşam, evet, yani yanında durduğu kişinin çok mu etkisi olacak? Bugün gözlerimizle gördük ya, o kadar bir basın ordusuyla ve ilgiyle karşılandı ki Ali Koç ve o ailesi. Ya biz de şaşırdık açıkçası, çünkü izdiham oldu. Yani Saadettin Saran'dan daha fazla ilgi gördü Ali Koç burada. İlk soruna gelecek olursam, sevgili Fethi Yılmaz, burada ayrımcılığı bana Fenerbahçeli bir üye söyledi. Kavganın nedenini sordum ben. İlk çıkan kavganın nedenini. Dedi ki yer konusu. Burada bir uğur vardır, bir totem vardır. Şimdi dinleyenlerimiz için şöyle söyleyeyim. Stadyumda maç izlendiği esnadaki televizyonu hayal etsinler. Televizyonun sağ tarafında olan bölüm A, B, C ve D bölümü. Sol tarafında kalan kısım ise kale arkasında, diğer kale arkasında E, F, G ve H bölümü. Şu ana kadar, bugüne kadar bütün seçimlerde A, B, C ve D bölümü olan blokta oturan, yani sağ tarafında oturan adayın, taraftarlarının adayı kazanmış. Dün de onun kavgası vardı. Kim
2: oturuyordu,
3: nereye oturacaktı? Onun yoğun konuşmalar sonucunda çözüldü. Oraya Aziz Yıldırım'ın destekçileri kaptı diyeyim. A, B, C ve D bölümünde Aziz Yıldırım'ın destekçileri orayı kazandı. Diğer tarafta Hakan Safi'ye kaldı. Bugün de yayına girmeden önce burada yasaklanmadan...
1: Kaptı dediğin yerde onlar zaten oranın oranın kombine sahibi onlar.
3: Evet. Ben de bu yayına gelmeden önce bu yasaklar başlamadan bir tribüne bakayım, yayında anlatayım diye şöyle bir kafamı çıkartıp geri döndüm. Aziz Yıldırım'ın tarafında olan o dört blok tıka basa dolu. Yani oyunu veren oraya gitmiş ve saat ya 12:01 öğlen 2'den beri şu saate kadar, saat 8'de açıklanacağı tahmin ediliyor yeni başkanın. Şu saatten beri işte itibaren Aziz Yıldırım destekçileri tıka basa doldurmuş o uğurlu yeri, slogan atıyorlardı. Hakan Safi'nin hemen yarı yarıya bir boşluklu yarı yarıya bir katılım vardı tribünlerde. Şu anda dediğim gibi yine stadyuma gönderildi herkes. Oy sayımı sanıyorum başlamıştır bir arka tarafta. Başka soracak sorunuz varsa ben buradayım.
2: Peki Alkan, seni yayına almaya devam edeceğiz. Sen biraz daha etrafa bakmaya, kendini belli etmeden.
0: Sen güvenli alandan bir kurtar kendini. Kulis bilgileri bekliyoruz senden, sandıklardan bilgiler bekliyoruz. Şimdi orada sosyal medyada da dönen şey şuydu: sarı kağıtlar mı daha çok kaldı, beyazlar mı diye. Mesela bununla ilgili falan hiç duyumların var mı?
3: Sarı kağıtların, yani sarı listelerin, Aziz Yıldırım'a ait olan sarı listelerin saat şu an 17:30. 16'da ya böyle yani biraz daha provokatif diyeceğim, reklam olarak söyleniyor. Yani işte sarı listeler bitti, daha çabuk bitti. Hani herkes ondan kullandı gibi. Bunlar söylenebiliyor, bunlar duyulabiliyor. Ben kendi gözlemlerimle şöyle girenler ellerindeki kağıtların, listelerin rengini görebiliyordum. Ya çoğunluğu sarıydı. Mustafa Şun da söylediği gibi katılım oranı yükseldikçe bu oran beyaza dönmeye başladı. Bir rekor katılım olduğu söyleniyor. Tam sayıları kurumsal televizyon açıklayacaktır.
0: 27.138'dendi Alkan.
3: Evet, çünkü geçen seçimde 24 bini aşkın biraz geçin bir oylama kullanılmıştı, oylama yapılmıştı Saadettin Saran başkanlığın döneminin ilk döneminde.
1: O işte Saadettin Saran'ın seçildiği zaman Alkan 20 binin altında olsaydı Ali Koç kazanacaktı. Katılım sayısı arttınca Saadettin Saran kazandı orada. O da tepki oylarıydı zaten, kendi oyu da değildi.
0: Aynı şey olur mu sizce?
2: Sandığa gitmeyenlerin oranı bayağı bir yüksek.
1: Şöyle, o sayı yükseldikçe Hakan Safi'nin daha avantajlı olduğunu bütün kongre üyeleri de söylüyor. Ben her iki tarafa yakın isimlerle de konuştum yayına gelmeden. Aziz Yıldırım taraftarı sayı 27 bin lira gelirse durum biraz kritik olur diye söylediler bana.
2: O etkiyi peki ne oluşturuyor Mustafa Hoş? Yani bu şöyle, artması Ali Koç etkisi mi?
1: Ali Koç etkisi var, onu konuşuruz birazdan zaten de. Orada en önemli şey şu, katılımın artıyor olması demek. Aslında o gelmeyecekler olanlar, ya tamam lanet olsun yeter bu sefer de artık burada bir taraf olmak istemiyorum. Ortada Fenerbahçe bir şeyi kazanmıyor. Hep birileri kavga ediyor, hep Fenerbahçe kaybediyor duygusunu olan çok fazla insan vardı. Ama son anda öyle bir şey oluyor, onlar bir tetikleniyor bir olayla, bir kişiyle ya da bir sözle tetiklenip bu sefer tepki oyuna dönüşüyor. Burada da şimdi Ali Koç'un şöyle bir tarafı var, dediğin çok doğru. Normal bir yerde yani yuhalanıp gönderilen bir adam tekrar bir kongrenin nasıl belirleyicisi olabilir? Şöyle düşün, hani Türkiye'de sabah kahraman olarak kalkarsın, akşam hain olarak yatarsın. Yani bu kadar ruh hali değişken bir ülkedir. Fenerbahçe'de Türkiye'nin bir kopyası. Ama şöyle bir şey var, Ali Koç bugün geriye dönülse Saadettin Saran'ın kazanma şansı sıfır.
2: Tabii ki şimdi bir yaklaşık ya,
0: bir yaşam... Alkan'ı yollayalım mı o zaman? Tamam. Alkan şu anda bekliyor bizi. Bir Alkan'a teşekkür ederiz. Alkan, ilerleyen dakikalarda tekrar seni almak istiyoruz. Sen kulis bilgileri mutlaka, o zarflar falan, bize bir şeyler aktaracaksın, buna eminim.
3: İyi yayınlar, teşekkür ederim. Burada bekleyişim sürüyor, merak etme.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz sevgili Alkan'a. Alkan bizim Fenerbahçe Kongresi'ni iki günden beri takip ediyor. Şahane güzel bilgileri bizlerle paylaşıyor. Biz de sosyal medyadan sizlerle paylaşıyoruz. Az önce de yine canlı canlı sıcak gelişmeleri aktardı. Fenerbahçe'nin 35. başkanlık seçimi gerçekleşiyor efendim. Bir tarafta Aziz Yıldırım var, diğer tarafta Hakan Safi var. Bakalım, hani hep söylediğimiz bir şey şu var ki, hani deneyim mi kazanacak, yeni projeler mi kazanacak, yenilik mi kazanacak, bunu merakla bekliyoruz aslında.
2: Deneyim mi, yenilik mi, ben şurada mesela Aziz Yıldırım konuşması çok kısa sürdü, başkanlık konuşması. Sana sorum hala baki, yanıt vermedin çünkü. Vermeni bekleyeceğim. Şöyle, deneyim dediğinde şöyle biraz Aziz Yıldırım'ı hani neler yaptığını da hatırlamak lazım değil mi? Yani Aziz Yıldırım Şubat 98'de İlk başkan seçildi Fenerbahçe'ye.
0: Evet, 98, ve
2: başkan
0: 2018.
2: Seçildiği tarihten kaç yıl geçmiş? 28 yıl geçmiş. Yani ilk seçildiğinde.
0: 2018'e kadar da başkanlık
2: ve yaklaşık 20
0: yaptı.
2: Yıl evet. Ve bu süre zarfında 92 kupa kazanmış. Farklı branşlar da dahil olmak üzere 92 kupa, 6 lig şampiyonluğu. İşte Avrupa'da çeyrek final, yarı final, basketbolda, voleybolda kupalar, işte Avrupa şampiyonluğu, bakıldığında aslında çok ciddi bir tarih bu. Sadece bu değil, Fenerbahçe'nin kurumsallığı anlamında da çok ciddi yatırımlar yapılmış. Forbes dergisine Fenerbahçe 2008 yılında Aziz Yıldırım kapak oldu. Şimdi sandıklar kapatıldığı için hani bunu şuraya bağlayacağım, o yüzden bunları anlatıyorum. Dünyanın en kıymetli 27. kulübü oldu Fenerbahçe. Ve o yüzden Forbes Aziz Yıldırım'ı dünyanın en değerli 30 futbol kulübü listesine aldı ve Aziz Yıldırım'ı da kapak yaptı. 118 milyon dolar seviyesindeydi Fenerbahçe'nin değeri 2008 yılında. Şimdi yatırımlara bakılıyor. İşte stadyum büyütüldü. İşte Gebze'deki o topuk yaylası, işte tesisler, basketbol sahası vesaire vesaire, birçok yatırım yapıldı ve gerçekten Fenerbahçe o kurumsallığıyla Türkiye'de birçok kulübün gelir anlamında da birçok kulübün önüne geçti.
0: Ve kendi imkanlarıyla yaptığını da ekleyelim.
2: Şimdi bir iki kişiyle konuştum ben de. Onlar da Hakan Safi'nin hep hani transferlerden konuşmasında da şunu transfer edeceğiz, bunu transfer edeceğiz hani diye açıklamalarından bahsettiklerinde, ya yani niye bu kadar konuşuluyor dediklerinde, dedim ki çünkü birinin 20 yıllık bir geçmişi var. Yani Aziz Yıldırım'ın 20 yıl boyunca yaptıkları ortada. Yani Aziz Yıldırım deyince insanın aklıyla bir şeyler geliyor. Yani şunu yaptı, tabii bunu ki yaptı, şöyle bir şeyler oldu. Şimdi Hakan Safi dediğimizde tamam yöneticilik yaptı bir dönem. Yani Ali Koç döneminde Ali yöneticilik Koç yaptı. Evet, ama başkan olmak, o doğrudan kararı veren en yukarıdaki isim olmak daha kritik. Haliyle Aziz Yıldırım'la bir yarışa girdiğinizde ne yapmanız gerekiyor? İster istemez böyle bir yol seçti. Şimdi Hakan Safi tarafından da baktığımızda, o transfer işte imzaları da aldım diye açıklama, arka arkaya açıklamalar yapılmasından biraz ben onu anlıyorum. İkisinin konuşmasına bakıldığında sadece Aziz Yıldırım'ın 10 dakika konuşmasına biraz hani biraz daha uzun tutmasını bekliyordum ben konuşmayı. Hiç olmazsa hani biraz o geçmişe dönmek gerekiyordu. Çünkü Mustafa Hoş 98 dedik, 28 yıl olmuş. Yani bugün 30 yaşında olan biri Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu dönemi hatırlamıyor. İlk başkan olduğu dönemi ve sonrasını hatırlamıyor. O yüzden hani iki başkan arasındaki o konuşma ya da seçim döneminde ne diyoruz? Vaatler bölümü biraz ben böyle gördüm. Selin'e de soracağım, o kaçıyor bu sorudan. Sen
0: Aziz Yıldırım'ın konuşması güzeldi gerçekten. Kısaydı, özdü. Şampiyonluk şarkılarını söylemeye özledim dedi. İhanet şebekesini Fenerbahçe'ye teslim almak için iftira ederken devletin içine sızan bir ihanet şebekesi vardı dedi ve Fenerbahçe'ye teslim almak için iftiralar atılırken yanımda siz vardınız dedi. Zaten Aziz Yıldırım'ın böyle bir baba figürü de var, böyle taraftarlar arasında Aziz Baba diye böyle çok seviliyor.
2: Fenerbahçe'nin azizleri deniyordu 2008
0: yılında. Böyle bir
2: yılında
0: durum vardı dönemde. Ve şunu söyledi Hakan Safi'ye, şöyle bir gönderme yaptı: şampiyonluk ruhla kazanılır, futbolcu sayıp futbolcu isimlerini saymak bana itibar kazandırmak ve bana yakışmaz dedi. Bu konuşmayı çok az bir hatırlayalım mı? Versene Simge.
4: Şampiyonluk şarkılarını bu statta söylemeyi özledim. Sizinle beraber burada söyleyeceğim. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardınız. Fenerbahçeliler vardı. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan Fenerbahçe'dir, sizlersiniz. Diyorlar ki bu yaşında neden aday oluyor? Onlar benim bir kez daha başkan olmak istediğimi sanıyorlar. Hayır, onlar bilmiyorlar. Hayır, onlar anlamıyorlar. Benim Fenerbahçe'ye karşı duyduğum sevgiyi, bağlılığı göremiyorlar. Benim Fenerbahçe'ye borcum var. Fenerbahçe'yi türlü hile, entrika ayak oyunlarıyla engelleyenlerle, Fenerbahçe'nin hakkını yiyenlerle, Fenerbahçe'nin boynunu bükenlerle, onların hak ettikleri gibi mücadele etmek için geliyorum. Çalınmış puanlarla şampiyon olanların sahtekar planlarını ellerinde patlatmak için adayım. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçların, kazanamadığı şampiyonlukların acısını kalbinde hisseden çocukların gözyaşı dökmelerine artık dayanamadığım için geliyorum. Sevgili Fenerbahçeliler, ben bu tribünlere unuttukları bir şeyi bir daha hiç unutmayacakları şekilde hatırlatmak istiyorum. Burası Fenerbahçe Kongresi. Polemik, sataşma, kavga bize yakışmaz. Bana hiç yakışmaz. Fenerbahçeliler, Fenerbahçelilerle tartışmaz, kavga etmez. Hiçbir sataşmaya da cevap vermeyeceğimi bilin. Fenerbahçe'nin şampiyon olmadan bir sezon daha geçirmeye tahammülü yoktur. Pazartesi gününden başlayarak mutlaka şampiyonluk ilkesiyle durmadan, yorulmadan çalışarak ve o şampiyonluk kupasını burada hep birlikte kutlayacağız. Hangi teknik direktörle yapacaksınız, hangi futbolcularla yapacaksınız diye soranlar bu işi bilmiyorlar. Şampiyonluk ruhla kazanılır, azimle şampiyon olur. Dilek temeniyle değil, irade ve mücadeleyle şampiyon olur. Hayalperest değil, gerçekçi olmak zorundayız. Futbolcu ismi sayıp itibar kazanmak bana yakışmaz. Arkadaşlarıma yakışmaz. Kimseye de yakıştıramıyorum. Gelin Fenerbahçe'yi Avrupa ve dünyanın en büyük kulüpleri liginde en yukarıya taşıyalım.
0: Fenerbahçe'yi en yukarıya taşıyalım.
2: Şimdi sorular birikiyor. Bu koç meselesini konuşalım tekrardan. Onu bir kenarda tutalım ama. Şimdi Aziz Yıldırım'ın konuşmasında 3 Temmuz sürecine o FETÖ'nün, o dönem cemaatin ona vurgu var. Haliyle kendisi doğrudan çünkü cezaevinde yattı bir yıl kadar. Ama Mustafa Hoş, mesela Selim, ben şunu görüyorum Fenerbahçe'de. 3 Temmuz süreci şey yapınca, yani bu operasyon Aziz Yıldırım'a mı yapıldı sadece? Fenerbahçe'ye de yapıldı değil mi?
0: Tabii ki Fener.
2: Mesela başkan adaylarından Aziz Yıldırım dışında. Onu savunmak ya da şey adına değil. Mesela onu o süreci, o operasyonu sanki böyle Aziz Yıldırım dışındakiler hatırlamak istemiyorlar çok. Tamam, oldu, bitti, gitti gibi. Yani bir tek Aziz Yıldırım'ın üstüne mi kaldı demek bile yani doğru değil ama. Yani bir tek Aziz Yıldırım'ın meselesi miydi 3 Temmuz süreci?
1: Değil, Fenerbahçe'nin meselesi, Türkiye meselesiydi.
2: Niye sadece şimdi, Aziz Yıldırım'dan
1: diğerleri yok çünkü o utanır şimdi. Yani Fenerbahçe 3 Temmuz'u kendi öldürdü. Bak şimdi hikayeyi doğru anlatmazsak biz de yanlış yön gösteririz. Evet. Fenerbahçe kendi 3 Temmuz hikayesini öldürdü Saadettin Saran'ı seçerken. Bu Saadettin Saran'ın iyi insan, kötü insan, iyi başkan, kötü başkan olmasıyla ilgisi yok. Saadettin Saran 3 Temmuz'da 3 Temmuz'u kurgulayanların, yapanların değirmenine su taşımıştır. Yayın organıyla kendisiyle. Bu bir gerçek.
2: Evet.
1: Gerçek. O dönemde 3 Temmuz'da Fenerbahçelerin yanında olan isim kimdi? Ali Koç'tu.
2: Evet.
1: Ali Koç'u değil, onu seçmiştir. Şimdi burada başarı kazanamadı, bunlar ayrı bir tartışma. Hı hı. Ama bir 3 Temmuz eğer hala Fenerbahçe'nin hikayesi ise, o 3 Temmuz hikayesinde 3 Temmuz'a göre karar verirdi. E verdi, kongre seçti. Fenerbahçe Kongresi, Fenerbahçe Cumhuriyeti'nin seçmenleri, değil mi?
2: Yani meclisi bir anlamda.
1: Oradan da bir tercih yaptı. Tamam, yanlış tercih yaptı, şimdi günah çıkarıyor ama hikayeyi kendisi öldürmüştür. Şimdi 3 Temmuz üzerinden kurulacak hikayeler doğru değil. Bir taraftan da şöyle bir bakalım. Şimdi Fenerbahçe iktidarın karşısında yer alan bir muharebe yeri değil. Hı-hı. Tarihinde aslında hiç olmamış. Ama hep gücün yanında yer alır. Ama aynı zamanda o güçle de kavga eder. Mesela iddiaçıların olduğu dönemde iddiaçılarla kavga etmiştir. Hı-hı. Padişah zamanında, o zaman Ayetullah Bey'in Fenerbahçe benim sözü oradan gelir. Kavga etmek zorunda kalır. Bak, Ali Şen'i 12 Eylül karşıtı diyebilir misin? Tabii. Ama 12 Eylül'cüleri sıkı yönetim komutanıyla kavga etmiştir.
2: Evet.
1: Gözaltına alınmayı göze alarak 27 Mayıs'ta 27 Mayıs'çılarla kavga etmek zorunda kalmıştır Fenerbahçeliler. 3 Temmuz'da öyledir. Yani tarihinde vardır bu. Fenerbahçe çıkarı olduğunda Fenerbahçe üst kimliktir. Ya bu tartışılır, böyledir değildir ayrı bir şey. Ben Fenerbahçe'nin genetik yapısını söylüyorum. Hı hı. Fenerbahçe olduğunda Fenerbahçe aidiyeti birinci sıradadır. Sorarlar Fenerbahçelilere, işte say birinci sıra, Fenerbahçe eşim, çocuğum, annem, babam diye devam eder. Şimdi sen böyle bir durumda Fenerbahçe'yi kim daha çok işte himayeyi kabul ettirecek yarışına sokarsanız bu olur.
2: Yani bu süreçten, şimdi bundan çok bahsedilmemesi, bahsedilirse bu dediğin noktadan uzaklaşıyor mu o zaman?
1: O zaman ama işte ya, Hakan Safi nerede? Kaç yaşında Hakan Safi?
0: 76 doğumlu.
1: O yaşta tamam, gencecik bir adamdı. Yani gürbüz bir insandı. Ama 3 Temmuz'da 98, sokaklarda 90, olabilirdi.
2: 90, evet, ama 98'de
1: Çağlayan'da olabilirdi. Topuk olmuş. Yaylası'nda olabilirdi. Yoktu. Saadettin Saran da yoktu. Ya meseleyi o yüzden diyorum, hani yoktu, bu bir suçlama olarak söylemiyorum. O zaman bu hikayeyi şöyle: Aziz Yıldırım da 3 Temmuz'un büyük bir kahramanı iken bunu tüketmiştir. Ama burada şöyle bir diyorlar ya, işte mesela tam olarak söyleyeyim, ya bu söylenmiyor. AKP ile karşı karşı, ya böyle bir şey değil Fenerbahçe. Hı hı. Ama şöyle bir şey, Fenerbahçe'ye hükmedebilir mi, hükmedemez mi? Fenerbahçe hükmedemez. Kendi seçimlerini bağımsız yapan tek kulüp. Dü. Dü. Hani düğüyü söyleyeyim ama öyleydi Fenerbahçe. Hmm. Şimdi bak birilerine, yönetim kuruluna bak. O nasıl bir denge abi?
2: Evet, oraya da
1: Fenerbahçe'yle ne alakası var onun, o dengelerin? Fenerbahçe'nin yönetim listesine bakın sadece, orada görürsünüz. Ne bu denge? Evet. Fenerbahçe tarihiyle ilgisi var mı bunun? Öyle olunca işin içinden çıkması zor. Fenerbahçe kendi hikayesini anlatacak. Kendi hikayesine sahip çıkacak. Ya Fenerbahçe Cumhuriyeti'ne sahip çıkacak. Sonra da başarı. Ya şimdi doldur boşalt şeye bakıyordum. Ya kaçıncı teknik direktör, kaçıncı başkan? 35. başkan.
5: 35. seçilecek.
1: 70 tane teknik direktör.
2: Hepsi ortalama 2.
1: Liverpool'da
5: 2 tane hepsi.
1: Neredeyse. Daha 1892'de kurulmuş Liverpool'da 22 tane.
2: İstikrarın adresi.
1: Hayır, başka anladım. Bir yerde arıyoruz. Şu anda evet. Fenerbahçe'nin borcu kaç? Dün açıklandı.
2: Dün konuşmalarda evet.
5: 26 milyar dolardı öyle bir şeydi.
1: Hemen şurada notlarda da var bende. Hı-hı. Bak şu paraya bakar mısınız abi? Türkiye'nin en zenginiydi başkan. Ondan önce de şu anki başkan da hani her şeye para diyor. Oraya vereceğim, onu alacağım, bunu alacağım.
2: 250 milyon euro.
1: Söylüyor.
2: Söylüyor.
1: Tamam mı? Diğer, bu ne şimdi?
2: Yani. Evet,
5: 26 milyar.
1: 26 milyar. Peki kaç yıldır şampiyon olmuyor Fenerbahçe?
2: 12-13 olacak.
1: Ne bu şimdi?
5: O zaman bunun parayla bir alakası yok.
1: Bir parayla ilgisi yok. Yani. Alakası bak şey yok. Haberi gördüm gelirken yayına. Çorum birinci lige çıktı ya.
2: Evet.
1: Haber vardı. 150 milyon dolarla geliyorum bilmem ne diye. Başkan adayı ya da başkanı. Aha. Yalanlandı gerçi ama hikayeyi şöyle. 150 milyon dolarla geliyorum diyen Çorum gibi bir yerde İtalya'nın, İngiltere'nin veteran futbolcusunun hayaline bak. Çorum'daki gencecik bir çocuğun hayali Çorum Spor olmuyor. Çok saçma değil mi ya?
2: Evet. Ben de işte
1: 150 milyon doları kime veriyorsun? Ya oradaki o çocuk, Çorumlu bir çocuk, Çorum Spor'da oynama ihtimali ortadan kalkarsa bunun Çorum'a ne faydası var?
2: Şimdi Mustafa Hoş, para meselesi şey değil. Ben de o yüzden Alkan'ı bağladığımızda hani Hakan Safi'ye koçun destek vermesi sonrasında tablo biraz yani biraz değişti gibi söylemesi üzerine ilk aklıma şu geldi. Bu çünkü konuşuluyor. Hı hı. Ya daha bir yıl olmadı teşbihte hata olur. Hani şey diye başkanlıktan gidince helvasını mutlulukla yediniz yani. Hani ya seçmediniz
1: Aziz
2: adam.
1: Aziz Yıldırım böyle gitti ama unutma.
5: Evet.
1: Aziz Yıldırım da yuvalanarak gitti.
2: Tamam da bu ciddi bir başarısızlık.
1: Şimdi kurtarıcı.
2: Öyle. Şimdi aradan kaç yıl geçti çünkü ama hani başarısız şampiyon. Şimdi Aziz Yıldırım'ın 20 yılında şampiyonluk da var. İşte yarı finaller de var. Bir sürü şey var. Kurumsal anlamda da bir sürü şey var. Ali Koç'ta hiçbir geldiğinde şampiyonlukla işte şampiyon yapacağım ya da şey yapacağım diye geldi. Gittiğinde bakalım bu başkanlık dönemine. Şampiyonluk yok, hiçbir şey yok.
1: Mesele sadece şampiyonluk mu işte? Sorun orada. Bak doğru yerden hayır, konuşmuyor şöyle. Fenerbahçe. Hayır, seni söylediğine itiraz için söylemiyorum. Yanlış yerde şey aranıyor, çıkış aranıyor.
2: Tam bunu söylüyorum işte. Şundan dolayı söylüyorum. Yani şampiyonluksa işte örnek burada. Hani bu nasıl bir ibreyi yukarı doğru yani gösterecek? Paraysa gene aynı
1: yani
2: şekilde.
1: Bu kadar efsane olmuş bir başkan varken nasıl oluyor da diğeri bu kadar kazanma ihtimali oluyor diyorsun değil mi? Bak şimdi Real Madrid'de şey sonuçlar belli oldu galiba. Belli olmuştur şu anda ama yayına girerken aldı. Perez %64.52, Riquelme 35.48 oran.
2: Neyin oranı bu?
1: Real Madrid'de başkanlık seçimi var ya.
2: Evet, Perez kaç? Yine
1: yani orada da işte hani değişecek bilmem ne yapacak diyorsun. Şeyi Mourinho'yu al. Ya Fenerbahçe Mourinho'yu da getirdi.
2: Evet. Yani
5: daha ne olsun yani?
1: Daha ne olacak abi? Bir yerde bir acayiplik yani var. Bunun çözülmesi lazım. Bak şimdi bu Real Madrid'e benzer Fenerbahçe. Belli açılardan.
2: Hani para mı diyecektim gene?
1: Parayla ilgili şeyde benzer ama bak orada mesela şimdi Perez, Aziz Yıldırım %64.52 olması lazım. Ama niye olmuyor? Bir şeylerde sorun var. Yani o sorun doğru teşhis edilirse, doğru görülürse belki Fenerbahçe'nin geleceği açısından daha iyi olabilir. Yani ben böyle deyince şey yapıyorsun, hani kötümser olduğumu söylüyorsun ama.
5: Siz
1: ama...
5: benim çok moralimi bozdunuz yayın öncesinde, hiç benim bir şevkim kalmadı. Yani ya, gençlere ne,
2: sen ne diyorsun koç meselesine? Senin mesela, senin yorumun ne?
5: Ben ona, ben de şaşırdım yine aynı şekilde. Yani dediğiniz gibi hani bir sene önce kaybetmiş bir insanın bu kadar camiada etkisi olabilir mi diye ben de şaşırdım ama etkisinin ne olduğunu çok net bir şekilde
2: peki,
5: görüyoruz yani.
2: Başkanların mesela konuşmasında, mesela ya şimdi 10 dakikalık konuşma bir şeyin göstergesidir. Ben seçileceğim, özgüvenim yüksek. Hani öyle de okunabilir. Hı-hı. Aziz Yıldırım için. Yani adım Aziz Yıldırım, işte geçmişim arkamda duruyor zaten, bana anlattırmayın kendi deyimiyle.
5: Bir şey soracağım, onun o geçmişi Ali Koç'la yarışırken işe yaramadı ama mesela. Bir buradan da bakmak lazım. Aynı geçmiş biraz... aynı Aziz Yıldırım değil miydi
2: ama,
5: şimdi?
2: Ama şimdi, ama şimdi 8-9 yıllık bir süreç yaşadınız ki. Yani Fenerbahçe bir süreç yaşadı ki.
5: Ama o 8-9 yıllık süreci yaşatan kişiyle yarışmıyor ama şu anda karşısında bambaşka bir isim var. Seversiniz, beğenirsiniz, takdir edersiniz, etmezsiniz ama aynı kişiyle, yani o 8 yıllık süreçteki kişiyle Ali Koç'la şu anda ya,
2: Ali Koç
5: bir yönetimindeydi
2: Hakan Safi'de.
1: Ama bu şunu söylüyor, aslında doğru. Bir anda Ali Koç Aziz Yıldırım seçimine döndü şimdi.
5: Evet.
2: Yani, daha mı iyi ben sizce? Yani Aziz yani, Yıldırım'ın lehine mi aleyhine mi?
1: Hayır bak şöyle, bu artık böyle çıkmaz sokak. Nerede bitecek mesela bu? Yani şimdi Aziz Yıldırım kazanırsa Ali Koç mu hırslanacak bir sonraki seçime?
5: Böyle bir ondan ona geçecek.
1: Fenerbahçe ne
5: şey
1: kazanacak
5: o
1: bundan?
5: Zaman. Fenerbahçe gene kaybedecek.
1: Ya doğal olarak ben şunu söyledim. Aziz Yıldırım gibi bir isim bugünkü seçimde %60'larda oy alması gerekiyordu. Hı hı. Eğer olmuyorsa, eğer Hakan Safi başa başsa ya da kazanırsa ortada bir yanlışlık var. Bu yanlışlığı konuşabilme özgürlüğü yok. Aziz Yıldırım'la da konuşamazsın. Aslında Aziz Yıldırım bunları konuşabilecek bir isimdir. Ama öyle bir hale geldi ki etrafındakiler, şunlar bunlar. Abiciğim bak her şey için geçerli, bu siyaset için de geçerli. Bak bu mutlan hepsi için geçerli. Öyle bir acayip gaza getiriyorlar ki bir anda herkesin gözüne katarak dinliyor ülkede. Tamamen öyle bir durum. Yani şu aşamada bu durumla Aziz Yıldırım'ın bu kadar bir farkla kazanması gerekirken nasıl oluyor da bu hale geliyor? O zaman kendine dönüp yaptıklarına, söylediklerine, etrafına bir bakması gerekmiyor mu? Mesela bunu söylesen çok öfkelenir şimdi Aziz Yıldırım. Ama 10 yıl önceki Aziz Yıldırım'a bunu söylesen teşekkür ederdi.
2: Yani şimdi tabloyu bir spor kulübü tek başına futboldan da ibaret değil. Yani birçok spor dalında bir spor kulübünün kongresini konuşuyoruz. Daha şurada o spor dallarına dair ya da hadi futbolu da dahil edelim, ona dair bir şey konuşamadık mesela, değil mi yani?
1: Çünkü ama büyük bir rant alanı bu aynı zamanda. Çok büyük bir rant alanı.
2: İşte o evet, rantı da.
1: Ya bu sene şampiyon kim oldu?
5: Galatasaray.
1: Kim konuşuluyor?
5: Fenerbahçe.
1: Çok acayip değil mi?
2: Ya işte Fenerbahçe'nin biraz o taraftar biraz
5: bence hani, gücü tamamen hani hep
2: ya işte
5: bahsettiğimiz
2: o gücü,
5: şey
2: işte,
5: var ya
2: işte
5: Fenerbahçe'nin
2: gücü yani Fenerbahçe
1: o gücü taraftar... bak birileri o gücü ya söndürmeye ya birine tahvil etmeye ya da onu etkisizleştirmeye
2: tabii
1: çalışıyor.
2: Şimdi şöyle söyleyince yanlış anlamasın insanlar, yani Fenerbahçe taraftarı daha hani tüketen AB sınıfı daha toplumun sinir uçlarında olan isimdir. O yüzden bunu söylüyoruz. Yani yanlış anlaşılmasın diye böyle bir altını çizeyim sadece.
5: Evet sevgili Alkan, bir konuğumuz daha olduğunu söylüyor. Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Bülent Uygun. Bülent Hoca şu anda hattımızda.
6: Merhaba, iyi yayınlar. Şimdi teknik direktör ve Fenerbahçe'nin önemlisinden Bülent Uygun'la birlikteyiz. Bülent Hoca dün de oradaydı. Sandıklar kapatıldı, sayım işlemine geçildi. Bülent Uygun dünden beri bugün de takip ediyor. Şimdi ona söz vermek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Yayınımıza.
7: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
6: Beti Yılmaz, Mustafa Hoş ve Selin Yıldız'la özel program yapıyoruz. Bir geniş bir gözlem değerlendirme yapacak olursanız neler söylersiniz?
7: Şimdi tabii öncelikle dünkü süreci değerlendirmek gerekirse hoşuna gidilmeyecek nahoş olaylar yaşandı. Bir kere ortak payda Fenerbahçe olduğu bir ortamda bütün Fenerbahçe sevenlerin birbirlerine daha hoşgörülü olması gerekirdi. Burada başkanın isimleri değil, başkanların kendisi önemli olacak bir ortamdır. Ve oradaki süreci biraz daha sağduyulu yapmak gerekiyordu. Oylama yapıldı. Herkes gittikten sonra yapılmış oldu. Bugün 56 bin oyu olan bir sürecin arkasından bahsediyoruz. Ve o süreçten dolayı da eğer bir oylama yapılacaksa o herkesin ilk başlarda yapılarak bu süreci yönetmek daha doğru olur diye düşünüyorum. En azından adaletli olur diye düşünüyorum. Verilen kararlarla ilgili. Bugüne bir de o zamanki seçimle alakalı mutlak ve mutlak online bir seçim de eklenmesi gerekiyor bu seçim. Yani fiili bir seçim ortamının dışında bunu da yapmak lazım. Özellikle engelliler, yaşlılar ve 25 yılı doldurmuş kişilerle beraber yurt dışındaki gelemeyecek olanlara bir şifre üzerinden, kendilerini herkesin bir üyeliği üzerinden böyle bir süreci yönetmek gerektiği düşünülüyor.
8: Daha geniş katılımlı
7: katılımı
8: bir
7: sağlamak adına. Çünkü sizin bu kadar büyük kongre üyelerinin olduğu bir ortam, bunu yapmanız gerekiyor. Bugüne gelince de 27 bin son zamanlarda yapılan son iki seçime göre geniş bir katılım oldu. Öncesinde 21 bindi, 24 bin oldu. Bugün de 27 bin kongresi teşrif ettiler. Öncelikle onlara tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.
8: Katılımın artması hangi başkan adayına ya da öyle bir şey söyleyebilir miyiz? Şu başkana yarar ya da...
7: Ben şunu gördüm bu seçimde. Yani seçim boyunca dolandığım yerlerde en çok da soruyu bana sordular. Kim seçilmeli ya da başkanlarla ilgili bu süreci neyle değerlendiriyorsunuz diye sordukları bir ortam oldu. Çünkü ben de hiçbir zaman isim söylemedim tabii ki. Neden söylemedim? Şahısları veya kişileri bir şekilde anlatmak ya da bir şekilde söylemek, isimleri vermek çok doğru değil. Biz sporcularız ve futbolcu olarak buraya çok büyük hizmetlerle birlikte Fenerbahçe bizi Fenerbahçe yapmıştır. Ve isimlere veya şahıslara değil, tamamen bulunduğumuz konum itibariyle seçim günü bağımsız bir şekilde Fenerbahçe'nin menfaatlerini kovalayacak duruma geliriz. Ben herkesle dolaştım. Herkes de bu kararsız oylarını bundan önceki seçimlerin çok çok üstündeydi. Yani bundan önce 2000, evet, 2000 evet. 3000 kişiydi.
8: Hepimiz onu gözlemledik. Evet. Peki dünkü Ali Koç ziyaretinin bir kararsızlar üzerinde ya da katılımın artmasında bir katkısı, artısı ya da eksi?
7: O kadarını bilmiyorum ama ben bu süreçler içinde benim kimin istediğini değil de Fenerbahçe'nin neye ihtiyacı olduğunu iyi etmek gerekiyor. Çünkü sandığa giderken isimlerden ziyade projelere, kimin Fenerbahçe'nin geleceğini daha iyi planladığına, kim futbol aklını daha güçlü kuruyorsa ona, kim altyapıyı, mali yapıyı ve sportif başarıyı birlikte düşünüyorsa oyunu ona vermesi yönünde söyledim. Ve bu süreci bu şekilde yönettim.
5: Evet, Bülent Hoca bizlerle birlikteydi. Fenerbahçe'nin forması giymiş, uzun yıllar forma giymiş bir isimdi. Milli futbolcu ve şu anda teknik direktör olarak kariyerine devam eden bir isim. İlk olarak ortak paydanın Fenerbahçe olduğu bir ortamda herkesin daha hoşgörülü olması gerekirdi dedi. İlk günü çıkan özellikle olaylara istinaden söyledi.
2: Bitirmemişti, tam bağlantı koptu. Evet. Tekrar arkadaşlar alırlarsa Bülent Hoca sözlerini tamamlasın.
5: Bu arada online seçim dedi. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Online seçim olmalı dedi. Bundan sonra dedi. Eklenmeli dedi. Bağlandı mı tekrar? O zaman hadi alalım.
8: Hocam.
7: Şunu söylemekte fayda var. Yani herkes sorumluluğu biliyor. Uzmanlık işidir futbol. Başarı tesadüf zaten değildir. Bilgiyle, emekle, doğru aklığa yönetilmesiyle ortaya çıkacaktır. Eğer bir gün Fenerbahçe'nin futbolun geleceği, tecrübesi ve şeyiyle birlikte doğru bir seçim politikasıyla kongreleri seçiliyor. Hayırlı uğurlu olsun başkan. Seçilen Fenerbahçe hizmetini en güzel şekilde verecektir. Karar verecek olan büyük Fenerbahçe camiasının kongrelerine başarılar diliyorum. Fenerbahçe seçilecek olan başkana başarılar diliyorum. Hayaller ve hedefler başarılmak için vardır. Ne hayal ediyorlarsa, kalbinden ne geçiyorsa en güzeli onlarla olsun.
8: Son 1-2 dakikamız kaldıysa stüdyodan bir soru varsa alalım, yoksa saat başına döneceğiz.

0: sizlerle birlikte olacağız. Fenerbahçe Kongresi'ne dair tüm gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam edecek.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu akşamlar. Saat 18. Haberleri aktarıyorum. Ben Burcu Çakır. Önce özetler. Otokoç saldırısında 2 gözaltı. Mustafa Destici yeniden genel başkan. Fenerbahçe'nin 35. başkanı bugün belli olacak. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen sıfır atık forumunda konuştu. İklim krizinin etkilerini azaltmak için çalıştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iklim meselesi tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur dedi. Sıfır atık hareketiyle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla da ekonomiye tam 365 milyar lira katkı sağlandığını dile getirdi. Otokoç'un Maltepe'deki genel müdürlüğüne bu sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binaya isabet eden kurşunlar hasara yol açarken saldırıyı maskeli iki şüphelinin gerçekleştirdiği kaydedildi. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda bu iki şüpheli de gözaltına alındı. Saldırının Rahmi Koç'un kamuoyunda büyük tepki çeken Kürt kadın fıkrasının ardından yaşanması dikkat çekti. Büyük Birlik Partisi 13. olan Büyük Kurultayı bugün Ankara Atokongresyum'da yoğun bir katılımla gerçekleşti. Partinin geleceğine yön verecek kadroların belirlendiği bu kurultayda mevcut Genel Başkan Mustafa Destici, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkanlığa seçildi. Sonuçların açıklanmasının ardından kürsüye gelen Destici, delegelere ve partililere teşekkür etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ortaya koyduğu siyasi çizgi doğrultusunda ilkeli ve temiz siyaset anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. AK Parti'nin 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesine yönelik hazırladığı yasal düzenlemenin Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan teklifin yasallaşması halinde 21 Mart Türkiye'de 10. resmi tatil günü olacak. Böylece mevcut 15,5 günlük resmi tatil süresi 16,5 güne yükselecek. Düzenlemenin ilk kez 21 Mart 2027'de uygulanması öngörülüyor. Dış gelişmelere bakalım. Amerika Başkanı Trump NBC'ye konuştu. Trump olası bir anlaşmada İran'ın dondurulan varlıklarını hemen serbest bırakmayacağını, yaptırımları hemen kaldırmayacağını ve Lübnan'ın da anlaşmanın ilk aşamasının parçası olması gerekmediğini savundu. Hürmüz Boğazı'nda savaşın 100 günlük bilançosu açıklandı. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği savaşın başlamasından bu yana %90'dan fazla gerileyerek günlük ortalama 138 gemiden 10 gemiye düştü. Savaşın ilk 100 gününde Boğaz'dan geçen 98

0: 988 ticari geminin 456'sını petrol ve petrol ürünleri taşıyan gemiler oluşturdu. Bölgedeki enerji altyapısının zarar görmesi ve Katar'daki LNG üretiminin durması nedeniyle de Hürmüz Boğazı'ndan yalnızca 18 LNG gemisi geçiş yapabildi. Boğaz üzerinden yapılan ticarette Batı ülkeleriyle bağlantılar büyük ölçüde kayboldu. Gemilerin rotasıyla ağırlıklı olarak Çin, Hindistan, Pakistan, Japonya ve diğer Asya ülkelerine yöneldi. ABD-İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık nedeniyle fırlayan jet yakıtı fiyatları küresel havacılık sektöründe de domino etkisi yaratmış durumda. Mayıs ayında dünya devi Spirit Airlines'ın çöküşüyle başlayan iflas dalgasına son olarak İngiliz uzun menzilli kargo devi European Cargo da dahil oldu. Airbus A340 kargo uçaklarından oluşan filosuyla dünyanın farklı noktalarına lojistik hizmeti sunan şirketin resmi olarak iflas yöntemine yönetimine de girdiği açıklandı.
1: Spor.
0: Evet, Sarı Lacivertli camia için uzun, yorucu bir seçim maratonunun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Fenerbahçe'nin yeni başkanı bugün belli olacak. Olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemleri saat 17 itibarıyla sona erdi. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarıştığı Fenerbahçe başkanlık seçimlerinde 44.741 üyeden 27.138'i bu seçimde oylarını kullandı. Aziz Yıldırım sarı, Hakan Safi beyaz pusulayla seçimlere girdi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı. Başkanlık ipini göğüsleyen ilk ismi yine bizden duyacaksınız. Fenerbahçe seçim özel yayınıyla Fethi Yılmaz, Selin Yazıcı ve Mustafa Hoş birazdan sizlerle olmaya devam edecek. Sportif ve mali krizlerin gölgesinde gidilen bu tarihi seçimi tüm yönleriyle masaya yatırmaya devam edecekler. Radyo Sputnik'ten ayrılmayın. Haberleri aktardık. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel devam edecek.

0: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Fethi Yılmaz da yazıyorum programındasınız efendim.
4: Hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programına.
5: Yeni şeyler rehberinden herkese merhaba, ben Serhat Ayan.
6: Eksenden merhabalar efendim, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine.
7: Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz.
8: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
9: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi programında beraberiz.
10: Merhabalar gündem dışından, ben Serhat Sarı Sözen.
11: Ben Zülfikar Doğan, karşınızdayım.
12: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
0: Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu.
13: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel devam ediyor.

0: Radyo Sputnik'te özel yayınımız devam ediyor. Sarı Lacivertli Kulüp bugün yeni başkanını seçmek üzere sandık başında dedik. Bir tarafta geçmişin tecrübesi, diğer tarafta değişim ve projeler dedik. Fenerbahçe bugün yeni başkanını seçiyor. 35. başkanını seçmek üzere oylar kullanıldı, sandıklar kapandı. Bu arada bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Birçok kanalda oyların sayıldığına dair haberler geçiyor. Ancak şöyle söyleyeyim efendim, Şekip Mosturoğlu'nun bir son dakika açıklaması var. 10 geçe sayıma başlayacağız dedi. 18.10'da sayıma başlayacağız dedi. Çok geç kaldıklarını söyledi Mosturoğlu. Ancak daha sonra görevlilerin yemek saatinde oldukları açıklandı. Yani öncelikle bir oy sayımına başlıyoruz şeklinde bir anons yapıldı. Ancak daha sonra sandık görevlilerinin yemek molasında olduğu uyarısı oldu. Bu uyarının ardından da Şekip Mosturoğlu geç kaldık şeklinde söyledi. 10 gece başlayacağız dedi. Ancak 18.15'e uzatıldı. Yani henüz bir 3 dakikalık zaman dilimi var. Daha oylar sayılmaya başlanmadı. Tasnif işlemleri yapıldı. Eşleştirmeler yapıldı. 18.15'te yerinizi alın, sayım başlayacak şeklinde Şekip Mosturoğlu'nun açıklaması var. Bu arada her yerin çok yoğun güvenlik önlemleriyle kapatıldığını söyleyelim. Basın bölümü gazetecilerin üzerine kapatıldı. Çıkışlar yasak. Yemek için çıkanlar da giremiyor. Artık yani yemek içine çıktıysanız tekrar da giremiyorsunuz. Allah'tan Alkan kendini güzel güvenli bir yere koymuştu.
1: Tabii Alkan orada bağlanacağız yine kendisine.
0: Ve şöyle de hemen kulis bilgileri, Şekip Mosturoğlu'nun tüzükteki kuralları en sert uygulayan isim olduğu söyleniyormuş efendim.
2: Hukukçudur.
0: Hani, hukukçu olduğu için tam onu söyleyecektim ben de.
2: 3 Temmuz'da da bir yıl hapiste kalmıştır. Evet. O yüzden iyi bilir. Bütün o süreci de iyi bilir. Spor hukukçusu olmasının da verdiği bir şey var.
1: Şimdi mutlak butlanlar falan konuşunca herkes tüzüğe. Ya öyle değil tabii ki de, Şekip Mosturoğlu'nun durumu bambaşka.
2: Ama orada da butlan şeyi var.
1: Var.
2: Tartışması var. Parayla oylar alınıyor tartışması başladı şimdi Fenerbahçe'de de.
1: Aman bir ikincisine.
0: Siyasette duymuştuk da sporda olmayaydı bari.
2: Bence de.
1: Ama Mosturoğlu o konuda spor hukukçusu olduğu için yani tüzüğe o hukuki literatüre tam anlamıyla, senin de söylediğin gibi Selin, sert bir şekilde onu uyguluyor. Doğrusu da bu arada, bunu söylemek lazım.
0: Şimdi yayında
1: kaç sandık var Selin?
0: 45 sandık var.
1: 45 sandık
0: 45
1: var.
0: Sandık var. 27 binden fazla da oy kullanıldı. Bu rekor bu arada. Daha önce en fazla 24 bin oy kullanılmıştı. Bu senede 27 bine çıktı. Az önce Bülent Hoca'nın söylediği şeyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Online de olmalı seçimler dedi. Yaşlılar var dedi. Yurt dışında olanlar var. Kullanamayanlar var dedi. Ama bu yani Türkiye için sizce...
2: Türkiye'de genel seçimlerde de uygulansın mı?
0: Hayır.
2: Yani,
0: yani ben biraz... de bir değişik geldiği için hani sizinle paylaşmak
1: yok, hayır,
0: istedim.
1: Bu oy meselesi çok hassas bir mesele olduğu için ben online
2: ben
1: sisteme...
2: Ben mürekkepçiyim hala.
1: Ben de hala. Hatta bana kalsa ben parmağı bile
0: tam
1: o mürekkebin damlatılmasından yanayım.
0: Evet.
2: Onu görmüştüm, mürekkepçi mi?
1: Evet. Hı-hı. Yani tekrardan gelsin o uygulama ki... Tartışıldı da bizim en son seçim, ondan önceki seçim şeyden sonra, 2017 referandumundan sonra mürekkep geri gelsin diye bayağı konuşuldu. Hı-hı. Yani şimdi belki dinleyenler şey diyordur ya, çıkmıyor günlerce lekesi tırnağın arasında falan, ama hiç olmazsa hani kendi adıma söyleyeyim
0: olmalı.
1: Bunu kimse yanlış anlamasın. Oy kullandım diye damgalanıyorum. Oy kullandığımı da bir kere oy kullanıyorum ve görülüyor. Mürekkep
2: sistemi. O vatandaşlık
1: sistem.
2: Bilinci aynı zamanda da.
1: Öyle yani olması lazım.
2: O kadar önemli ki o sandık meselesi. O sandığı kaybettin mi o boyayı çok ararsın. O yüzden o sandık için önemli bir şey. Bizim gibi ülkelerde de o güvenliği sağlamak öyle çok kolay değil, sandık güvenliğini.
1: O yüzden,
2: doğal olarak bir garantiye ihtiyacı var.
1: Tabii ki online sistem içerisindeki şimdi bu işte hacker saldırılarından tut bir sürü başlık var. O güvenli bir şey olacağını düşünmüyorum ben onun. Keza biliyorsun Amerika'daki
0: şimdi
1: bu Biden-Trump seçimi posta yoluyla ve orada çok ciddi usulsüzlükler döndü o zaman.
0: Evet.
1: İkisinden birini savunmak adına söylemiyorum sadece. Sistem usulsüzlüğü getirdi, onu söylüyorum. Yoksa...
2: Evlerden urak zaten, ikisinden hangisini seçeceksin?
1: Çocuk olsa sevilmez.
0: Peki şimdi programımızın birinci bölümünde Aziz Yıldırım'ın konuşmasından bir parça dinleyicilerimize paylaştık. Hakan Safi'nin konuşmasından da bir parçayı paylaşmak gerekir diye düşünüyorum. Hı hı. Onun da şöyle bir konuşmasından şöyle bir kesiti aldım. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. İşte bu transferden bahsediyor zaten. Fenerbahçe'nin kadrosunu eksik bırakanlardan olmayacağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geri kaldı, geride kaldı. Bunu merak ediyorum, bunda ne demek istediğini.
2: Orada şunu gönder, Aziz Yıldırım'a gönderme yapıyor. Aziz Yıldırım en son proyla da poz verdi ya, ona gönderme yapıyor. Ama bu gönderme doğru bir gönderme değil. Yani öteki de o zaman tutar başka bir karikatürize tipi söyler. Yani para sürekli para söyleyemiş, bunu karikatürize eden bir sürü başka bir şey var. Onu söyler, bunun Fenerbahçe'ye ne faydası olur?
1: Bir şey de ben söyleyeyim mi? Tabii. Konuşmaya gitmeden, konuşmadan sonra da şey yaparız. Fenerbahçe kadrosunu eksik bırakanlar diyor ya kendisi. Kendisine destek veren de Ali Koç, değil mi? Mesela Saadettin Saran daha bir yılını doldurdu gitti. Yani o kadro eksikliği doldurmak adına bu transferlerden bahsediyor ya. Mesela kimmiş kadroyu eksik bırakan?
2: Saadettin Saran'ı santraforsuz bıraktı ya. Evet,
1: tek başına Saadettin Saran ve santrafordan mı bahsediyor?
0: Bence burada ona bir
1: Melih Demirel'i de aldım diyor.
2: Antrenör kim? Belki yok. İstemeyecek.
0: O yok.
2: O daha acayip değil mi?
1: En acayip o zaten.
2: Sistem ne?
1: Hiç kimse onu konuşmuyor.
2: Hakan Safi'nin şeyi var mı? Teknik direktörlük brevesi?
0: Yok, hayır. Bildiğim kadarıyla yok, hayır.
1: Gelen hocanın kim olacağına dair de hani iktidarsız iktidar. Yani gelen hoca için söylüyorum bunu.
0: Ki mesela bunu Tedesco'da yaşandı işte. Tedesco hiç kendisini kurmadığı bir kadroya geldi, sonra da gönderdiler adamı.
2: Ama işte sorun
0: yani şu anda da gene aynısı yapılacak, o zaman gene hata yapılıyor.
2: Daha büyük hata.
1: Hoca rakamlarını vermişti biraz önce Mustafa Hoş.
2: Hani bu şeyi şimdi, bu kadroyu hani şunu aldım bunu aldım diyor ya hazır. Bunu herhangi bir büyük teknik direktör kabul etmez ki.
0: Tabii.
2: Hani bir sisteme uygun oyuncu alırsın. Fenerbahçe'nin zaten bir omurgası yok mu şu anda? Ya Fransa'nın orta sahası Fenerbahçe'de. Fransa milli takımının, doğru, Dünya Kupası'nın en favori takımının orta sahası Fenerbahçe'de, siz orta sahaya başka bir oyuncu daha alıyorsunuz. Yani tıpkı orta saha varken Kante'yi almak gibi. O da boz. Santrafor'un golü atacak
0: i̇şte
2: kimdi?
0: Santrafors. Göreceğiz bakalım. Haydi bir Hakan Safi'yi dinleyelim. Tartışmaya devam.
3: Anlaşma sağladık. Neydi isimleri? Luis Suarez, Merit Demiral ve Mason Greenwood. İnanın dahası da geliyor. Ben ıslak imza olmadan konuşmam. Fenerbahçeli'nin beklentilerini karşılayacak isimleri de özenle seçtik. Fenerbahçe'yi vasata alıştıranlardan, kadrosunu eksik bırakanlardan, transferde geç kalanlardan olmayacağız. Bunu da emin olabilirsiniz. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı kıymetli Fenerbahçeliler. Devir değişti. Devir iletişim, doğru bağlantı ve lobi dönemi. Yönetimde olduğum dönemde Türk futbol tarihinde ilk kez yabancı VAR gelmesine de vesile oldum. Tarihte ilk kez yabancı bir hakem ataması gerçekleştirildi. Ben de mütevazi olmayacağım bu konuda. Ben olmasam da bunlar olmayacaktı. Ben doğru adımlar atarak rekabetin en azından saha dışında eşitlenmesi için çok önemli hamleler yaptım. Yarın başkan seçtiğiniz takdirde fikstür, hakem konuları sorun olmayacak. Eşit şartlarda mücadele edeceğiz. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, yoksa geleceğin başarılarıyla mı coşacak? Sizler karar vereceksiniz. Artık o kadar enerjim yok diye mi, yoksa ne pahasına olursa olsun canla başla çalışacağım diye mi, siz seçeceksiniz. Bir yıldız yeter diye mi, yoksa dünya yıldızlarını getirdim diye mi, sizlerin tercihi olacak.
0: Evet, Fenerbahçe'nin başkan adayı.
2: Ne diyorsun konuşmaya?
0: Hakan Safi'nin hitabet olarak mı değerlendireyim önce, bir spiker olarak isterseniz.
2: Orada
0: biraz yardım alması gerekiyor. Biraz yardım alması gerekiyor hitabet
2: falan darmadan konusunda. Kırmış dökmüş de hayır, o futbolcu onu getirdim bunu getirdim.
0: Yani böyle sanki bu da var, bu da var, bu da var gibi böyle bir şey olmuş. Ama ben sizinle şu konuda çok aynı hemfikirim. Yani bir hoca olmayan takımda bu isimlerin sayılması, en iyi isimleri de saysan, ha şunu da diyebilirsin, o isimler her gittiği yerde oynar ve her hocanın çalışmak istediği isimler olarak da değerlendirebilirsiniz bunu. Hani ben öyle isimler getiriyorum ki bu isimleri zaten istemeyecek, takımında istemeyecek hoca olamaz. Bence bu mantıktan dolayı hareket ettiğini düşünüyorum. Diğer türlüsü çok amatörce olur çünkü onu düşünmek istemiyorum.
2: Fenerbahçe'nin sorunu bu mu?
0: Fenerbahçe'nin sorunu şampiyon olmamak değil mi?
2: İyi de ya Chelsea'nin harcadığı parayı dünyadaki bütün kulüplerin toplamından fazla para harcadı 3 yıldır.
0: Ama işte
1: demek
0: olmuyor.
1: Ki para harcamayla olmuyor.
0: Ne diyor ama fikstür diyor sorunu diyor, hakem sorunu diyor, bunların hepsini de diyor gidereceğiz diyor.
2: Nasıl?
0: Bilmiyorum bir yeteneği. Zaten nasıl bakın ne diyor, devir lobi dönemi diyor. Kendi açıklaması, devir lobi dönemi diyor.
2: Ne demek istiyor?
0: Fenerbahçe geçmişin sorunlarında yani takılımı kalıyor. Ben de lobi yapacağım diyor. Ama bu lobi yapanlar şampiyon oluyor diyor aslında. Ben de yapacağım diyor.
1: Yani sahada olmayan bu bir futboldan mı bahsediyoruz o zaman? Yani
2: ben şunu söylüyorum ya, çok kızıyorlar bana.
0: Benim anladığım
2: Türkiye'de
0: bu.
2: Futbol sahada oynanmıyor diyorum. Çok kızıyorlar ama
0: onu kızanlar bence çok futbolu bilmiyorlar.
2: Ya, sahada oynanmayan bir şey için bu kadar bu kavga biraz daha tuhaf değil mi? Başka
0: şuradan şunu da diyebilirsiniz. Sahada oynanmıyorsa o zaman niye bu milyon dolarlık ayaklar evet geliyor? Ben lobimi yapayım, sağlam tutayım, daha orta şeker bir takımda
1: bir
0: gidelim
1: arkadaşlar,
0: diyebilirsiniz.
1: Şimdi
2: bunun Fenerbahçe ilgisi var.
1: Tam şunu söyleyeceğim. Ya Fenerbahçe 12 yıldır şampiyon olmuyor da 12 yıldır ligi 10. 12. bitirmiyor.
0: Tabii biz ikinci,
1: çoğunda
0: biz
1: 99 puan alıp şampiyon olamadı. Yani demek ki hani desteklemek adına söylüyorum. Demek ki puan alıyor. Başka şeyi yani takım anlamında aslında performansı çok çok kötü değil. Çok kötü değil hatta. Yani öyle bir durumda hani mesele takımı kurmak mı? Yani lobi yapacağım mı? Hani oraya bir soru işareti. Yani takım kurmaktan bahsediyoruz ya. Var olan takım zaten çok kötü olduğu için şey olmuyor.
2: Lobi yapacağım diyor değil mi? Lobi bir lobiden ama bunu lobi yapacağım derken bir lobiden de varlığını da
1: tabii
2: söylüyor ki değil mi?
1: Tabii.
2: O
1: böyle
2: o
1: bir lobi
2: sana
1: var
2: niye diyor bıraksın bunu?
1: Yani.
2: Yani bu kadar güçlüken niye orada oyuncu değiştirilsin? Lobi anlamında
1: söylüyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Mesela lobicilik deyince hatta hani açmak adına söylüyorum bunu. ABD'nin de aslında bir demokrasi değil lobitokrasi olduğu söylenir ya. Bütün orada büyük devasa dünyaca ünlü firmaların adamları vardır ve bunlar lobi yaparlar kongrede, senatoda değil mi? Hı-hı. Ne karşılığında yaparlar? Para karşılığında. Yani lobi dediğimiz şey şöyle hani kulağına gelip birine bir şey söylemek değil. Para karşılığında lobi yapılır. Yani bu lobi öyledir. Güç dediğimiz şey odur. Hani işte hep tırnak içinde Yahudi lobisi ABD'de söyleriz.
2: Parayla mı yapılır lobi?
1: Para ve güç.
2: Tamam.
1: Yani hani
2: Ali Koç'tan daha mı parası çok? Daha mı güçlü?
1: Yok değil. Ben şimdi servetini istersen söyleyeyim. Ne yani ne derim?
2: Bu kadar para konuşan herhalde o servetini de söylemiştir herhalde.
1: Servetinden söylemedi de ben hani Hakan Safi ile ilgili şunu söyleyebilirim. 28 Nisan 73 doğumlu. Hızlıca bahsedeyim. 53 yaşında şu an kendisi. Aile Giresun'dan geliyor. Özel Işık Lisesi'nde okuyor. Marmara Üniversitesi İktisat ve İdari Bilimler. Daha sonra Boston Üniversitesi'nde İktisat İngilizce İşletme Yüksek Lisansı yapıyor. Liman işletmeciliği var. Safi Port Derince'de. Hı-hı. Türkiye'nin önemli uluslararası limanlarından. Enerji Kömür, Safi Katı Yakıt, İthalat ve Dağıtım orada da lider. Gıda işinde Çorum Şeker Fabrikası 2018'de özelleştirildiğinde satılanlardan. İnşaatta var Safi Çimento, Safi Beton, Bilecik Tesisleri. Denizcilikte var Safi Deniz Hizmetleri, Kılavuzluk, Romarkör, Gayrimenkul, Lojistik ve diğer yatırımlar.
2: Lobi diyor değil mi? Bu 2011'de kaç yaşındaymış? 38.
1: Şu an evet yani.
2: 38 yaşında Hakan Safi. Bayağı hani kendi adına karar verebilecek.
1: 98'de Fenerbahçe Kongre üyesi olmuş. Yani yaşı tamam falan vesaire var. Hani tamam. O bahsettiğimiz dönemde 38 yaşında, evet.
2: 2011'e dönelim. Lobi kimle yapacak? O zaman Fethullahçılar var. 3 Temmuz sürecinde lobi mi olması gerekiyor? Yani. Lobiyle mi o 3 Temmuz olacaktı.
1: İşte
2: o
1: şimdi şimdi bir cümleyi kurup arkasını boş bırakınca anlatabiyor muyum?
2: O üzerine, olmuyor işte.
1: Olmuyor. Yani lobi yapacağım
2: da bahseti yapabilir. Ama ya şimdi ben o yılları çok yakından yaşamış bir gazeteciyim.
1: Evet.
2: Hakan Safi adını hiç duymadım, hiç görmedim.
1: Evet.
2: Ne Çağlayan'da, ne Topuk Yaylası'nda, ne Silivri'de, hiçbir yerde görmedim.
1: Ben şimdi, de çok desteklemek adına sadece şöyle parantez. Ben her yerden arattırdım. Hani 2011'deki 3 Temmuz süreci ve sonrasında bir açıklama, bir demeç, bir şey yani. Küçücük olsa da bir şey. Hiçbir şey bulamadım. Varsa göndersinler yani dinleyicilerimiz de.
2: Ha tamam, o 3 Temmuz meselesini hani konuşunca bu lobi işte yapacağım diyeceğim. Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olduğu dönemde bu isimlerin olmaması da bir şey. Tamam, Fenerbahçe'nin kendisi 3 Temmuz'u öldürdü diyorum zaten. Hani evet. Böyle bir gerçekliği var ama bu o tarihin 3 Temmuz'un Fenerbahçe tarihinde olmadığı anlamına gelmez. Türkiye tarihi açısından da önemlidir. Türkiye tarihi tekrar bir yazıldığında 3 Temmuz mutlaka konuşulacak, mutlaka yazılacak ve aslında gerçekten 3 Temmuz'da ne olduğunu hikayesi de anlatılacak. Bu hikayeyi anlatmama kısmında Fenerbahçe şimdi 3 Temmuz'u söylüyor. Hı hı. Adaylar söylüyor. Fenerbahçeliler konuşuyor. Niye bu 3 Temmuz'un hikayesi anlatılmadı?
1: Anlatılmadı gerçekten. 15 yıl geçti üzerinden.
2: 15 yılda 3 Temmuz'un hikayesi var mı hiç? Fenerbahçe yönetimine gelen, giden hepsi, başkan olan,
1: yok, sadece aday bir şey olan var. Bir şey söyleyeyim mi? Hikaye anlatmak adına değil, bir başvuru yapıldı 2021 yılında. Fenerbahçe'nin uğradığı zararla ilgili 250 milyon TL TFF dava edildi. Ama o dava da böyle ortada başıboş yetim gibi bırakıldı. Çünkü davada mahkeme karar verdi. Usul tartışmaları devam ediyor. Yani yetkisizlik kararı verdi. Görevsizlik kararı, düzeltiyorum. Usul nedeniyle reddedildi. 3-4 yıldır da usul tartışmalarıyla devam ediyor. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Hani sadece maddi olarak böyle bir başvuru yapıldı. Çünkü o dönemde Fenerbahçe maddi anlamda da çok ciddi bir zarara uğradı. İşte UEFA kupalarına gidemedi.
0: Şampiyonlar Ligi'nden men edildi.
2: 5'te 5 yaptı o sene. Bak Fenerbahçe 3 Temmuz'u doğru anlamak için o sene 5'te 5 yaptı. Yani 5 ayrı branşta 5'inde şampiyon oldu Fenerbahçe.
1: Evet.
2: Bütçesi diğer takımların, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ya da Trabzon'un 3 katına çıkmıştı.
1: Evet.
2: Bu 5 branşta birliktelikte kadrosu çok iyiydi. Yani birkaç takviyeyle o Şampiyonlar Ligi'nde, hı hı, ve sonrasında Ursa UEFA Ligi'nde başarı elde edebilecek bir kadroya da sahipti. Belki de o hikayeyi orada kesenler bunun da hesaplayarak yaptı onu. Tamam mı? Sonuçta tamam, bir parasal karşılığı var, bir tazminatı var. Ama o tazminatın bu kadar çok konuşulmamasının da bir nedeni var. Çünkü o dönemde Fethullahçılar tek değildi.
1: Tabii ki yani. Ve savunuluyordu yani. Şimdi o döneme gelip döne bakalım, bugün hani öyle ya da böyle kimse geçmişini silemez yani. O dönemki isim de verebiliriz yani, hani Ciner medyasından, bugün hükümete yakın medyadan savunuluyordu, bir sürü yazısı var yani. Bugün sadece cemaatin yani ya da Fethullahçıların, FETÖ'nün üstünde olan bir şey değil, hepsi o dönemde destekliyordu. Ama geçen yani geçtiğimiz saatte bahsetmiştik, Fenerbahçe taraftarından bahsederken biraz sınıfsal yani ekonomik anlamda güçlü olmasından bahsediliyor ama yo, hayır yani. Şimdi aradan 15 yıl geçtiği için belki bugün yaşı 20-25 olanlar bizim ne demek istediklerimizi anlamakta zorlanabilirler. Öyle bir güç vardı ki, yani bu çok ciddi bir güçtü ve Fenerbahçe taraftarı FETÖ'yü, Fethullahçıları yendi. Bunu sadece biz söylemiyoruz. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da, değil mi? O da bir yayında dedi ki, o kadar operasyon oldu ama Fenerbahçe yapılan operasyondan sonra Fenerbahçe taraftarı yendi dedi, cemaati. O zaman cemaat deniliyordu işte. FETÖ'cüleri Fenerbahçe taraftarı yendi.
2: İşte onun anlamı şöyle. Yani
1: güç budur. Gerçekten bu güçtür. Çünkü yendi gerçekten.
2: Bu tarihsel yani, bir gerçeklik değil mi?
1: 6222 sayılı futbolda şiddet yasası, hatta o zaman Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bunu değişiklik önerdi. O değişiklikle, çünkü sadece Fenerbahçe ama işte Serdar Adalılar vesaire, Beşiktaş'tan da Tayfun Avuççu, onlar da cezaevindeydi. O dönemde çok iyi hatırlıyorum. Bu yasa Aziz Yıldırım için çıkıyor denilmişti. O diğerlerin hepsi çıktı. Abdullah Gül bunu veto etti o dönemde. Hani olmasın diye, çıkmasın diye. Şimdi orayı da biraz hatırlamak lazım. Bülent Arınç kişiye özel yasa çıkmaz demişti. O dönemde böyle hükümet içinde dahi ufak bir çatlağa sebebiyet vermişti bu durum. İşte ama
2: öyle büyük direnişti. Kendi içerisinde çatlak yaratacak kadar büyük bir
1: tabii
2: direnişti.
1: Tabii ki Abdullah Gül veto etti bunu. O dönem Cumhurbaşkanıydı, veto etti. Geri gönderdi. Bülent Arınç o dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a ki yardımcılarından yani meclis başkanlığı da yapıyordu. Kişiye özel yasa çıkmaz diye itiraz etti. Tabi bu yasa değişikliğinden sonra Aziz Yıldırım da çıkamadı, o da ayrı. Başka isimler işte Serdar Adalas, Tayfun Avuççu falan çıktı. Mağdurlarından biri de hani Beşiktaş'ı da dahil ederek söylüyorum. Ama gerçekten Fenerbahçe taraftarı o dönem direndi ve gerçekten yendi, alt etti bunu. Ve bütün prodüksiyonu, bütün objektifleri o tarafa çekti. Diğer kumpas davalarının da yargılanmasına sirayet etti. Öyle bir güçlü yumruk vurdu. O yüzden o anlamda Fenerbahçe neden güçlüdür, Fenerbahçe taraftarı neden güçlüdür soru işaretini aramak istiyorsanız ya da soruya cevap vermek istiyorsanız bir o döneme gitmek, bakmak gerekiyor. Bugün Fenerbahçeli olanlar, yaşları böyle 17, 18, 20 yaşında olan dinleyicilerimizin muhakkak o dönemi okumalarını ben şiddetle tavsiye ediyorum. Mustafa Hoş'a da burada bir ekleme yani katılarak söylüyorum. Çünkü bak anlatılmıyor. Biz bunu şu an söylemek, bir bakın bir şey yapın demek zorunda kalıyoruz. Çünkü bunların hiçbiri anlatılmıyor. Bu sürecin içinde olan insanlar tarafından da maalesef Fenerbahçe yönetimi ya da işte adayı vesaire onlar tarafından da anlatılmıyor. Evet, böyle tablo.
0: Ve bugüne bakacak olursak da sandıklar açılsın, zarflar tek tek sayılsın denmiş efendim. Sadece zarflar sayılacak, zarfların içini açmayın uyarısı yapılmış. Bu anonslar geçilmiş, yani önce zarflar tek tek sayılıyor, koyuluyor ve daha sonra zarfların içinin açılmasına geçilecek.
1: Ya bu prosedür. Bu
2: prosedürden öte şey bir önlem. Çok bir oyun bir de ne kadar değerli olduğunu anlama açısından önemli bu.
1: Tabii ama şey
2: yani demek ki çok başa baş olma ihtimali yüksek bir
1: tabii
2: seçim
1: görüyoruz. Geçmişte o bir oyda lisede okurken ve üniversitedeyken sandık başı yapmış biri olarak hani bu şundan dolayı bu bir güvenliktir. Seçmen sayısıyla çünkü oy kullanma şimdi bir liste çıkar. O listede atıyorum 300 kişi vardır. O 300 kişiden 220'si oy kullanmıştır ya da 180'i oy kullanmıştır. Zarflar sayılır, eşleştirilir. 180, 180 tuttu mu tuttu. Hatta mesela fazla zarf varsa içinden herhalde usul aynı usuldür diye düşünüyorum ben. Bunu bilmeden söylüyorum. Yani normaldeki seçimdeki usulle benzerlik. Sayı fazla gelirse seçmen oy kullanan 180 kişi ama zarf işte 181 çıktıysa içinden afaki bir zarf seçilir, yakılır. Bizim o şu anki seçim şeyinde öyle. O yüzden o usulle uymak, usulün ne kadar önemli olduğunun göstergelerinden biri ama Şekip Mosuroğlu divan o ciddi bir şekilde takip edecektir ve doğru bir sayım gerçekleşecektir diye düşünüyorum.
2: Şey başlar şimdi sosyal ıslak imzalara sahip çıkın diye.
1: Sandıkları terk etmeyin.
2: Çünkü şöyle hani bu kadar bu başa baş bir seçim olma ihtimali şimdiden görünüyorsa
0: İşte bu 27 bine çıkınca öyle oldu zannedersem.
2: Tartışması da önümüzdeki günlerde devam edecek bir seçim bizi bekliyor sonucu. Ne olursa olsun.
0: Yüksek ihtimalle öyle gözükecek.
1: Kavgası seçim da, bitene kadar buradayız. Da, bakalım.
2: Yok, kavgası da devam edecek bir
1: fark
2: seçim.
1: Fark fazla olursa bir kavga olacağını düşünmüyorum ben ama böyle oy şeyi arttığı için böyle 500'lerde 1000'lerde bile evet.
2: Çok büyük sorun olur. Fenerbahçe açısından. Çok tartışması
0: olur. Peki böyle
2: olur.
0: Bir şey bekliyor musunuz?
2: Ya şöyle o atmosfer şimdi mesajlar işte Kurtlar Vadisi olması Acun Ilıcalı da konuşmuş. Hani gidip Aziz Yıldırım'ın aleyhine gelmiş orada tavrını belli etmiş. Normalde aslında baksan bunlar tavır göstermekten çok korkan adamlar. Bu kadar açık tavır gösteriyorlarsa orada bir şey oluyordur. Normalinde hep böyle şeydir ya o tarafta bu tarafta hep böyle alışa geldiğimiz bir şeydir. Şimdi bir anda bu tavra yöneliyorlarsa orada gerçekten bir şeyler oluyor demektir. Yani birilerinin seçiliyor olmasından bir başkaları bu kadar çok rahatsız oluyorsa orada bir takım ruhu değil kişisel çıkar çok ön plandadır.
1: Tam onu soracaktım bu çünkü ilk seçimde Acun Ilıcalı Ali Koç'a yönetiminde de yer aldı. Ona da destek veriyordu. Ama bakıldığında o dönemde Ali Koç'un kadrosunda olduğu çıkınca Acun Ilıcalı'nın hemen geçmişteki bağlantıları gündeme gelmişti. O tartışmaları biliyorsun. Adnan Oktar evet, orada fotoğraf vesaire o cemaatle birlikte ve kendisi bunu bundan Aziz Yıldırım'ı sorumlu tutmuştu. Böyle bir kişisel yani bu bir nedenidir.
2: Mahkemelikle.
1: Evet.
2: Bayağı bu, sert bir tartışma olmuştu aralarında.
1: O fotoğrafta yalan değil bu arada. Şimdi ne diyelim yani? Fotoğraf.
0: Fotoğrafta var.
1: Yani var. Geçmişini var. Silemez.
2: Ya şöyle bir şey bak Fenerbahçe öyle bir halde ki gelenler ya diyor bak mesela şimdi Mourinho'yla ya şey yarışına niye giriyorsunuz abisiniz? Ya Acun için, Acun Ilıcalı için de söylüyorum. O da diğerleri de içinde. Yani ben senden daha güçlüyüm. Ben senden daha önemliyim kavgası. Burada bir sorun yok mu ya? Hani bu adamların bak Fenerbahçe davası daha yüksek, duygusu yüksek olsa bunların bir önemi kalmaz.
1: Peki Mustafa o şeyi soracağım. Selin sen de lütfen yanıt ver. Biraz önce he? Ne dedin?
0: Dinliyorum.
1: Hayır yorumunuzu merak ediyorum gerçekten. Daha önce şey yaptık ya 14 yıl Galatasaray'da şampiyon olamadı. 15 yıl Beşiktaş şampiyon olamadı. Yani takımların böyle uzun süreli bu neslinde yani şu an Fenerbahçeli olan yaşı genç olan ya da çocuk yaşta olan arkadaşlarımızın dinleyicilerimizin maalesef. De şu an maalesef hani hayatınızdaki yaşadığınız dönemde hani siz de bu kuşağa denk geldiniz. 12 yıllık bir şampiyon olamama hali. Mesela o dönemde tamam bunlar daha eski dönemler. Yani Galatasaray'ın ve Beşiktaş'ın geçirdiği o dönemler çok daha önce. Belki futbol bu kadar daha bu kadar hakim değildi spor dalları arasında. Ama gene de konuşuluyordu falan. Ama mesela hani böyle çok ciddi şey bir tartışma vesaire olmuş orada da. Biraz böyle telefondan ona bakıyordum da. Yaşanmış böyle şeyler ama ya Fenerbahçe'de böyle çok ciddi bir baskı aygıtı haline gelmedi mi bu 12? Mesela bu yıl yani Fenerbahçe'nin başkanı olacak. Şimdi başkan adayı seçiliyor ama başkanı olacak kişinin sırtındaki bir anlamdaki böyle bir ciddi bir küfe mi? Olsun. Yoksa olmadığı takdirde hani neyse seneye de ben bir şey der devam ederim gibi bir tablo mu var?
0: Şimdi Fenerbahçe'nin bir
1: şey... Ya şey gibi oldu çok bak, özür dilerim.
2: Tayyip Erdoğan gelsin 12, Fenerbahçe hani başkanı seçim olsun kaybetme şampiyon yapamasın gider.
1: O kadar.
2: Öyle. Hani o hale geldi. Şimdi bunun doğrusu yanlışlığı tartışılıyor.
1: O hale.
2: Ama öyle. Fenerbahçe Başkanı şu anda kim olursa olsun şampiyon olmadığı takdirde devam etsin der misin?
0: İstemiyoruz artık yani şampiyon olacak kişiyle devam etmek istiyoruz artık. Bu çok normal bir istek olarak görüyorum ben
1: yok,
0: bunu.
1: Yok ben bu istekten bahsetmiyorum. Yani hani bunun getirdiği ya bundan dolayı
0: olsun,
1: o kişinin üstündeki.
0: O baskı olmalı. Fenerbahçe Başkanı'nın
2: orası şey yerine,
0: o baskı
2: yani olmak
0: o
2: kadar da
0: zorunda.
2: Baskı olsun yani. Yani Fenerbahçe Başkanı oluyorsan o stresi de yaşa.
1: Tamam.
2: Hani onu bana ne kızıyorsunuz ya? Hayır onu da yaşasın ben... yani.
0: Birazcık da olsun. Yok o baskı gerçekten hani, olması
2: parayla
0: lazım.
2: Parayla stres atılmaz. Evet. Onu yaşayacaksın.
0: Bir de şöyle evet. Bir şey var. Şimdi Fenerbahçe büyük bir spor kulübü gerçekten ve baktığınız zaman Avrupa'da dahil olmak üzere birçok branşta şampiyonluk kazanırken niye futbolda kazanamıyor? Yani bunu insan hiçbiri bir sormuyor muyuz kendi kendimize?
1: Ya işte yeni, biraz önce söyledim ya.
0: Şeyse hani... yani müthiş güzel transferler yapılıyor. Al dünyanın en iyi hocasını getirdik diyorlar.
1: Ama tam ondan bahsediyorum zaman... işte. Yani şimdi çok özür dilerim böldüm seni. Şimdi başkan adayı olan isimlerden birinin Hakan Safi'nin sadece transfer diyerek bu işin çözülme ihtimali var mı? Fenerbahçe sürekli ikinci oluyor zaten. 99 puan alıp şampiyon olamayan bir takımdan bahsediyoruz.
2: O 99 puan 102 olsaydı Galatasaray 104 olurdu.
1: Ha, o nokta. Zaman lobicilik mi diyorsun?
0: Nokta.
2: Bak, lobicilik falan değil. Bak nokta. İşin kendi gerçekliği var. Şu anda Dünya Kupası başlayacak değil mi?
1: Evet.
2: Çok da güzel bir program yaptınız bu arada onu da söyleyeyim.
1: Teşekkürler.
2: Şimdi herkes yapmaya başladı. Öncelik böyledir
0: evet.
2: Ve güzeldir. Hani bu haber diliyle atlatma haber eskiden çok kullanılırdı. Güzel olur. Kupanın izi çok güzel programdı.
1: Teşekkür ederiz.
2: O bilgiler de şimdi daha fazla dolaşımda görüyorum her yerde yapılıyor. Şimdi bu Fenerbahçe'nin var olan durumunda hani Dünya Kupası'na giden takımlar içerisinde en çok... milli futbolcusu olan takımlardan bir tanesi, evet. Fenerbahçe.
1: Sadece diğer branşlarda
2: A milli için, Türk milli takımı için söylemiyorum. Evet. Diğer başka ülkeler.
1: Olimpiyatlara falan.
2: Bu kadar değerli adamlar, değerli futbolcuların olduğu bir takımın başarısızlığı sadece sportif bir takım aktivitelerle anlatılabilir mi?
0: İşte onları çözecek birine ihtiyacımız var.
1: Kim o bu? O zaman Kurtlar Vadisi, hani ben Kurtlar Vadisi örneğinden
2: çözer o zaman.
1: Ya ben The Godfather'ı hala izlerim ve severim, hani Kurtlar Vadisi için aynı şeyi söylemiyorum. Şimdi o zaman
2: Godfather mı lazım?
1: Godfather.
2: Fenerbahçe.
1: Yani Hakan Safi
0: derseniz de Hakan Safi profili hiç uymadı ona.
1: Hayır, o ona karşı zaten ya, diyor ya yok diyor, yani o dönem bitti artık diyor. Hani
2: ne başlayacak onu bilmiyoruz ki mesela, o olmuyor, bu olmuyor. Mourinho olmuyor, Godfather olmuyor. Kurtlar Vadisi olmuyor, ne olacak?
1: İşte o cümlenin başına döneceğim tekrar. Bu arada metinlerini ben yazmıyorum arkadaşlar.
2: İşte o metinlerini yazanlar da
1: metinlerini, şöyle. Şimdi bak, bir şey söyleyip arkasını boş bırakırsa.
2: Metin kısmını söyleyeyim mi? Unutmadan. Hani bu metin yazarlığı meselesi zaten sorun abi. Ya çıkıp kendi içinden ne geliyorsa bunu söyleseler ne olacak ya? Yani?
1: Evet.
2: Ya bu dizayn edilmiş şeyler var ya, cümleler, bir imaj, bu yeni dünyanın... teknoloji dünyasının yarattığı bir bela bu herkesin başına. İş kendi samimiyetinden o kadar uzaklaşıyor ki bir süre sonra o temsil etmeye çalıştığı şeyden de uzaklaşıyor. Bak, ana obje hiç Fenerbahçe yok ya, bütün konuşmaya bak, Fenerbahçe nerede?
1: Yok işte birçok farklı
2: Fenerbahçe tarihi başlıklı. Nerede?
1: Biz biraz bahsediyoruz işte. Ya da şey değil, şeyde konuşulmuyor hiç.
2: Bunun bütün bununla konuşulması gerekmiyor mu? Bunun üstüne kurulması gerekmiyor mu?
1: Yani şimdi şeyi de soracağım Mustafa Hoş. Mesela Beşiktaş'ın tarihinde şöyle bir şerefli ikincilik diye bir söz var. İşte efsane başkan Sürt Süleyman.
2: İşte Fenerbahçe için de öyle. Eğer öyle.
1: Ama işte öyle bir mesela, bak bunu herkes bilir. Yani şerefli ikincilik deyince o sözü edeni, yani futbolla Süleyman Sabah. Beşiktaş oldu aynen. Yani hani kısmen de olsa ama bu Beşiktaşlılar, Beşiktaş taraftarı bundan bile bir kıvanç duyar. Yani hani hakkımızda.
2: Niye söylenir bu laf?
1: İşte
2: o birincilikte bir sorun olduğu için.
1: Tabii ki. Tabii ki.
2: Bu yıllara yayılmış bir şeyden söz ediyoruz ve bunun çözümü sadece ya ben lobi yapacağım, ben futbolcu alacağım, ben para vereceğim olamaz. Aslında bu sadece Fenerbahçe.
1: Kime yapacaksın lobiyi? Ben onu. Ya bu... TFF'de mi yapılıyor bu lobi? Mesela hani hadi şey yapalım. Yani lobi TFF'de mi yapılıyor? İktidar kanadında mı? Mecliste mi yapılıyor? Değil mi? Nerede yapıyorsun bu lobiyi?
2: Öznesiz bütün konuşmaların öznesi Adalet ve Kalkınma Partisi. Onu diyemediği zaman herkes öznesiz konuşur. Bir hayalet yaratılır,
1: evet.
2: Ve öznesiz konuşulur. İşte o yapıyor. Kim? Nasıl? Neden?
1: Şimdi o zaman bak, şimdi beni de şimdi mesela bu da şimdi mesela o zaman hani şöyle durmuyor mu yani? Hani gerçekten öyle mi? Gerçekten en baştan bir etki mi söz konusu, yoksa haksızlık mı yapılıyor? Yani TFF'nin içindeki başka bir denklem mi var? Yoksa Adalet ve Kalkınma Partisi mi gerçekten bu kadar etkin? Yoksa iktidar partisine haksızlık mı yapılıyor bu anlamda?
2: Peki şu niye normalleşti? Ne işi var bütün bu söylediklerinin futbolda, sahada?
1: İşte o yüzden konuşuyoruz ya, gerçekten ne işi var?
2: Ne işi var?
1: Geçmişe
2: Asıl sorun orada, ne iş var? Niye bu kadar normalleşti bu? Bırak sahada ne olacaksa olsun, hakem hata yapsın, futbolcu hata yapsın, hakem yanlış yapsın, futbolcu yanlış yapsın, futbolcu suç işlesin, hakem suç işlesin, ne oluyor? Niye kendi olması gereken her şey dışındaki bu kadar müdahale normal hale geldi? O yüzden de böyle oluyor.
1: Peki niye hep bu durum böyle Galatasaray'ın aleyhine bir eleştiriye neden oluyor? Yani hani bakıldığında, hadi biraz da şimdi onun temsilcisi yok, tam Fenerbahçe Kongresi'ni konuşuyoruz diye temsilcisi yok.
2: Ama bence orada şöyle bir şey var.
1: Yani
2: Galatasaray'a atarak da altından kalkılacak bir şey
1: şimdi
2: değil.
1: Bir takıma da tabii ki bir takıma da haksızlık etmemek
2: peki
1: lazım.
2: Peki
1: yani.
2: Şu soruyu sorayım. Aynı şey Galatasaray'a olan her şeyi diğer bir takıma olmadığı, biz yapılmıyoruz diyen bir takıma bütün hepsi verilse ne kadar reddeder? Aynı koşullar. Aynı şey.
1: Hiçbiri reddetmez.
2: Ne bu şimdi?
1: He. Işte o yüzden öyle, yani.
2: Bizim başka çok temel
0: çünkü
2: sorunlarımız
0: benim
2: var.
0: Bu sene futbol programını yaparken de hep söylediğim bir şey var. Futbolda gerçekten Türkiye'deki futbolda ciddi bir adaletsizlik var. Ve maalesef takımlar da bu adaletsizliği düzeltme yoluna gitmeyip adaletsizliğin içerisinden bir pay almaya çalışıyorlar. Yani ona o yapıldı, bana da bu yapılsın o zaman. Ona o kart verildi, bize bu kart verilmesin. Penaltı olsun olmasın. Yani adaleti kurmaya yönelik değil, o adaletsizliğin içinden ben de ne pay alabilirim?
2: Tamamen bu.
0: Bu olduğu sürece de, bu çürüme olduğu sürece de futbolun
1: Tabii bu çürüme olduğu sürece yani bir takım lehine diyebilir misin o zaman? Bütün takımlar lehine. Ama birine 10 tanedir, birine 3 tanedir.
2: Ama şöyle bir şey var. Şimdi bak, Baki Ersoy, Kayseri Milletvekili. Kaç gündür bir bahisten şikeden söz ediyor. Abi bu ciddiye alınıp soruşturulmaz mı ya? Milletvekili bu.
1: Hı hı. TFF Başkanı ne demişti? Dünya Kupası'na gidiyoruz. Şimdi o soru.
2: O Anayasa Mahkemesi'nin verdiği ek karar
1: ya
2: için.
1: Ya soruşturmalar şimdi durdu ya.
2: Durdu da. Başsavcı söyledi. Aynen. Dünya Kupası'ndan sonra bakacağız dedi. Sonra bunu federasyon başkanı dedi ki yanlış konuştu. Başsavcı dedi. Ne oluyor ya? Bir şeyler olduğu kesin.
1: Yani.
2: Hani bu kadar olan biten, bunların hepsi de bak bizim yorumumuz değil. Söylenenler.
1: Tabii ki.
2: Ortaya çıkanlar. Şimdi bütün bunların olduğu bir yerde sen diyorsun ki bütün bunlar yokmuş gibi davranalım. Fenerbahçe Kongresi açısından diyorum. Olur mu? Ya bu futbolcuyla transferle çözülecek bir şey değil.
1: Buna karşı durmak başka bir şey. Çıkıp ben bununla mücadele edeceğim, bu kulübün başkan adayıyım ve bununla mücadele edeceğim demek başka bir şey. Ben lobicilik yapacağım demek başka bir şey.
2: Öyle mi?
0: Onun mücadele yöntemi lobicilik o zaman. Buradan o çıkıyor.
1: Hayır, lobicilik şeyi şudur yani hani kendi lehine şeyi toplamak bir anlamda.
0: Tamam işte.
1: Olup bitenden. Hani o mücadele etmek değil, o var olanı kendi tarafına çekmektir.
0: İşte onun mücadele yolu da odur.
1: O mücadele olmuyor ki.
2: Langırt biliyorsun.
1: Yani 10 vagonlu bir trenin.
2: Langırt biliyorsun.
1: Biliyorum tabii.
2: Langırt'ta fırfır yapmak nedir?
1: Suç.
2: Bu fırfır işte. Lobi dediğin şey o fırfır yapmak. Langırt'tan çıkıyor yani.
0: Yani ama kazandırıyor. Oynarken de.
1: biraz önce eleştiren bu durumu eleştiren hanımefendiye bakar mısın?
2: Yok, o kazanmak yani kısmında şunu söylüyor.
0: Aldırıyor hani
2: o
0: arada
2: kazanmayı istiyor
0: Fenerbahçe. Oluyor.
2: O duyguyu da yok saymamak lazım. Fenerbahçe o kazanmak duygusu şu anda bütün her şeyin üstüne çıkmışım da. Bence doğru değil bu duygu.
1: Ama
2: kupa çok Fenerbahçe Müzesi'nde. Muhteşem kupalar var. Önemli olan o kupayı almak değil, nasıl aldığın önemli. Ama burayı anlatamıyorsun mesela. Ben
1: i̇şte
2: şimdi
1: ben biraz önce tam onu dedim. Süleyman Seba göndermesi yaparken tam onu dedim. Beşiktaşlılar o yüzden bu anlamda hani bir şeyleri vardır. Yani insanı ruhsal ve motive olarak da buna yaslanırsın. Bu
2: evet,
1: seni düşmeni engeller. Şerefli ikincilik lafı.
2: Abi Süleyman Seba'yı efsane yapan da budur. Ben ona züğürt tesellisi derken şunu söylemeye çalıştım. Böyle gösterildi. Oysa onun söylemeye çalıştığı birinci olanda şeref yok diyor. İkinci şerefli diyorsa birinci olanda şeref yok diyor. Bunun,
1: tabii ki.
2: Bunun çözmesi gerekiyordu bu ülkenin.
1: O zaman Fenerbahçe'de böyle bir tablo da yani böyle bir iletişim de kurulmadı hiç. Hep şimdi Selin'in duygusuna yani değil mi, bir takım tutuyorsanız şampiyon olmasını hele ki iddialıysanız sürekli ve sürekli son düzlükte kaybediyorsanız. Hani bunun acısını da çekersiniz, öfkesini de duyarsınız. Çünkü gerçekten Fenerbahçe taraftarını öfkelendiren sezonlar geçiyor. Şöyle Beşiktaş gibi Kasım'da havluyu at, rahatsın. Yani gidersin, işte çocukları hiç maça gitmemiş enişteni alır maça götürürsün falan böyle. Ortamı görsün diye. Ama şimdi yani son ana kadar yani şu en sonki sezondan bakalım yani hani.
2: Bir şey söyleyeyim Fethi. Bak bu Fenerbahçe'nin kendi hikayesi anlatmış olsa bunun hiçbir önemi kalmazdı biliyor musun? Çünkü Fenerbahçeli olmak o zaman çok yüce bir duygu olurdu. O çocuklar için de herkes için. Fenerbahçeli olmak çok şeye yeterdi. Onu zedelemek için bu mesele buraya getirildi zaten. Bak bu duyguyu zedelettirdiğin zaman kendi tarihini, kendi hikayeni öldürmeye başladığın zaman zaten o kupanın falan bir önemi kalmıyor.
1: İşte çok doğru söylüyorsun. Onun için tekrar söylüyorum.
2: Bak,
1: yani
2: ben bunu statta söyleyeyim. Şu anda orada olan bütün iki başkan adayları da hepsi beni linç eder, küfrederek stattan atarlar.
1: Doğru söylüyorsun. Yani şundan dolayı söylüyorum ben de. Evet, doğru olan bu. Çünkü başkan adayları da önüne, yani daha önceki başkan da, ondan önceki başkan da başkan adayı iken şampiyonluk diyordu, değil mi? Tarihe dair değil. İşte bugünkü o travmatik durumu artık, hani ya ne olursa olsun bize şampiyonluğu getirsin de, hani Machiavelli misali, zafere giden yolda her şey mübahtır misali haline gelmesine, işte bu geçirdiğimiz son 10 yıldaki bu iletişim, bu dil sebep oldu biraz. Ve unutturulan tarih. O yüzden mesela sen bambaşka bir yerden bir Fenerbahçelilik tarifi yapıyorsun ki o diyorsun tutkaldır. Hani böyle olan kişi bırakmaz, böyle olan kişi yapışır Fenerbahçe'ye. Onun için şampiyonluk değil, onun için o tabii ki onu yaşamak da ayrı bir şey. Onu es geçmiyorum kesinlikle. Ama işte sadece meseleyi şampiyonluğa endekslediğinde bu sonuç oluyor
2: sadece
1: işte.
2: Sadece şampiyonluk değil, isimlere de endekslediğinde. Bak Fenerbahçe'dir sadece. Ya bu öyle bir hale geldi ki Azizci, Aykutçu, şucu, bucu, şimdi Hakan Safici falan.
1: Sol yok, fraksiyonlar.
2: Yok ki böyle bir şey. Ya yok, Fenerbahçe'nin tarihinde yok böyle, hikayesinde yok bu. Evet. Fenerbahçe var. Fenerbahçe Cumhuriyeti var. Ya şimdi Fenerbahçeli Arif Bey'in hikayesini bilen birisi ya o kadar kupanın peşine düşer mi sence? Ya da Fenerbahçeli gelenlere hani motivasyon konuşması falan yapılıyor ya. Ben sana şu kadar para verdim, koş aslanım. E zaten alıyor parayı, yatsa da alıyor. Çok zor koşturursun onu da. Bir hikayeyle onu bütünleştirsen o futbolcu başka türlü olmaz mı?
1: E tabii ki.
2: Ama işte bu olmuyor. Temel sorun burada. Fenerbahçe'nin kendi hikayesi başlı başına bir motivasyon kaynağıdır. Bak o gün Fenerbahçe'yi vermedi. Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni teslim etmedi. 3 Temmuz'da Fenerbahçe.
1: E tabii.
2: Fenerbahçe Cumhuriyeti'ni korudu.
1: Evet, Fenerbahçe Cumhuriyeti demek...
2: Göğsünü siper etti. Bak bu
1: bir
2: adamlar...
1: gün herkes Fenerbahçeli olacak lafı mesela, bunlar hep bir özgüvenin ve gücün göstergesidir. Yani özgüven güçle gelir ve bu söylemler böyle çıkar biraz ve ciddi anlamda bir kuşak sürekli bunu tekrarlıyordu. Hala tekrarlayan, hatırlayanlar vardır ama o silikleşti biraz. Ben başka bir yerden de bahsedeyim. Şimdi 12 yıl bir şekilde şampiyon olmanın getirdiği bir gelir var. Yani sadece Türkiye Ligi'nden aldığım para değil. Ki o para artık bayağı bir aşağılara düştü. Yani Avrupa'ya katılıyorsunuz. O Şampiyonlar Ligi'nden çok ciddi bir para geliyor. Vesaire vesaire. 12 yıldır öyle ya da böyle iki kanatta da iyi gitmeyen bir takım var. Ve sürekli harcama yapılıyor. İlk bölümde 28 milyar dolar olarak borcundan bahsetmiştik. Ve devam eden de bir Fenerbahçe kulübü var. Hala iddialı bir şekilde.
2: O dolar
1: şuna bakmak... Milyon TL diye değil mi? 28 milyon yok ya.
0: Milyon dolar.
1: Şey
0: milyar dolar.
1: 28 milyar dolar.
0: Evet, evet. Yok.
1: 28.
0: 26 milyar 202 milyon lira.
1: Ha, lira. Bir dakika, lira. 26.
0: Lira.
1: 26. Aman dur düzeltelim. 26 milyon 200 küsür lira. Ben şunu söyleyeceğim. Yani bu aslında 12 yıldır şampiyon olamayan bir kulübün bu yılda, geçtiğimiz yılda ikinciliğe ve ciddi bir şekilde hala şampiyonluğa oynaması, öyle ya da böyle iyi bir kadroyla ikinci olduysa, çünkü kötü bir kadro diyemeyiz değil mi buna?
0: Tabii ki.
1: Bu bile aslında bir gücün göstergesi değil mi? Hani mesela buna hiç bakılmıyor yani. Hani biz tabii ki insan, tabii ki bir takımı tutuyorsanız şampiyon olmasını istersiniz. İyi de 12 yıldır neredeyse ikinciliğe oynuyorsun ya. Yani ikinci oluyorsun ve hep bir şampiyonluk iddian var. Hani havluyu Kasım'da, Aralık'ta atmıyorsun. Bu bir de bir gücün göstergesi değil mi? Ekonomik olarak da zorlayacak bir durum çünkü bu.
2: Hayır, zorlamıyor. Şöyle bak, mesela bu senenin forma satışlarında Galatasaray'da ya kafa kafayadır ya fazla olabilir Fenerbahçe. Tam rakamı bilmiyorum ama. Yarı yarıya mı? Bu kesin doğru rakam mı? Yarı yarıyaymış. Bu açıdan bile Galatasaray'da bilmem. Ama söylenen şeyde Fener... Yani. Tarafındaki söylenen daha fazla sattığımızı da söylüyor. Ürünleri satıldığını, hı hı, söylüyor. Şimdi burada bu, bak böyle devam ederse bir 5 yıl sonra bu rakamlar başka türlü olur. Çünkü sadece başarıya endeksli o ürün satışı olur ya. Galatasaray bugün şampiyon olmasın, bambaşka bir hikaye olacak önünde.
1: Tabii
2: 3 yıl peş peşe olmasın, daha bambaşka bir hikaye olacak. Belki geri dönüşü Fenerbahçe'nin direndiği kadar da aynı olmayacak. Ya biz şöyle konuşuyoruz. Şimdi bir taraftan hem bütün açıklamalara bakıyoruz, sanki skorun bir önemi olmadığı, futbolun sahada oynanmadığı bir dönem yaşıyoruz, ama bir taraftan da skorlar üzerine bir şey kurmaya çalışıyoruz. Tam bir oksimoron hali her şeyiyle. O açıdan da yani gerçekten zor bir şeyi anlatmak, etmek. Çünkü adam en sonunda, tamam yarım saat, bir saat bunları konuştuk. En sonunda bak bir tane stak yazar, şampiyon olmayalım mı?
0: Bitti. Tıkanıp kalıyor. Orada tıkanıp kalıyoruz. Bu arada şimdi biraz son dakika gelişmelerini paylaşalım. Aziz Yıldırım'ın büyük bir coşkuyla stadyuma geldiğini görüyoruz efendim. Direkt locasına geçti. Sonuçları oradan takip ediyor. Hakan Safi ise tribünde bulunuyor ve telefonuyla sık sık sonuç gelmesini bekliyor. Bu arada Şekip Mosturoğlu sandık görevlilerine kimseye sayıları göndermemesi konusunda sık sık uyarıda bulunuyor. O yüzden normalde bu sayım başladıktan sonra böyle ilk dakikalarda küçük küçük rakamlar mutlaka gelirdi. Ancak Mosturoğlu bayağı bir anladığım kadarıyla işi ciddi tutuyor ve sandık görevlilerini sık sık kimseye sayıları göndermemesi konusunda uyarıyormuş. Bu arada tribünlerdeki coşku da yerini daha itidali bırakmış durumda. İnsanlar daha sakin bir şekilde sonuçları beklediğini görüyoruz. Fenerbahçe'deki sevgili Alkan canlı olarak da bunları bize aktarıyor. Görüntüleri de paylaşıyor. Bunları da sizlerle paylaştıktan sonra saat başına gideceğiz. Artık yavaş yavaş saatlerimizi 19 yaptık. Sandıktan gelen sayıları konuşmaya, paylaşmaya devam edeceğiz, değil mi? Gitmiyoruz, buradayız.
1: Buradayız. Devam edeceğiz derken yani bir gelse bir başlayacağız.
0: Bir gelse konuşacağız.
1: Ya başkan seçilene kadar buradayız.
0: Bekliyoruz.
1: Son dakika
0: efendim.
1: Bilgilerini vereceğiz. Alkan'ı da bir yayına
2: sabaha
1: alalım.
2: Kadar buradayız.
0: Bu durumda sabaha kadar buradayız gibi gözüküyor bu arada.
1: Yok yok, hızlı gider yani, 27 bin o hızlı sayılır. Yani bazı nazlı sandıklar vardır açılmakta, biz genel seçimde yapıyoruz ya bir türlü. Beşiktaş Kadıköy açılmadı hala %67.

0: Bir dakikamız kaldı.
1: O zaman bir dakika kaldıysa bir dakikada şunu söyleyeyim. Diyor ki iyi bir Fenerbahçeli arkadaşımız. Ya acaba hani Galatasaray'ın tesislerine daha çok devlet vesaire katkı veriyor ya. İşte Seyrantepe ya da işte Florya'daki işte şey yapılacak ya da Riva'daki konut şeyi açıyor, imar veriyor vesaire. Acaba bundan mı bahsediyor? Siz hani daha çok diğer tarafa bakıyorsunuz deniliyor ama acaba lobicilik derken Fenerbahçe'nin gelir kalemlerini bunlarla yükseltmek de bahsediyor olabilir mi diye böyle bir soru işareti bize koymuş. Diğer saat diliminde konuşalım. Bu soruya da yanıt veririz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik. Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel devam edecek.

0: Sputnik. Sputnik.
1: Ben Ali Çağatay.
2: Ben Güçlü Özgan.
1: Okan Aslan'la gün ortası.
3: Eksenden merhabalar efendim.
2: Ben Mustafa Hoş.
4: Fethi Yılmaz'da Yazıyorum programındasınız.
5: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
6: Ben Serhat Ayan.
7: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
8: Ben Selin Yazıcım.
9: Ben Ebru Danmez.
10: Ben Serkan Baştımar.
11: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
12: Ben Serhat Sarı Sözen.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik'tesiniz. Fenerbahçe Kongresi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Bu arada WhatsApp hattımızı hatırlatalım. 0500 571 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Efendim bugün Fenerbahçe camiasının geleceğine yön veren tarihi bir günü yaşıyoruz. Sarı Lacivertli Kulüp yeni başkanını seçmek üzere sandık başındaydı bugün. Ve dediğimiz gibi sadece bir başkan seçmiyor demiştik. Camia tecrübeyle değişim arasında bir tercih yapıyor da olabilir aslında. Sandıktan çıkacak sonuçta Sarı Lacivertli Kulübün önümüzdeki yıllardaki rotasını belirleyecek. Biz de bugün bu seçim merkezinden gelen son gelişmeleri, kulis bilgilerini ve camianın nabzını sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kritik bir günü paylaşıyoruz demiştik. Dün konuşmalar yapıldı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi tarafından. Bu konuşmaları konuşmuştuk. Seçim vaatleri, Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri arasında transfer hamleleri var, stat projeleri var ve kulübün sportif yapılanmasına ilişkin planlar daha ziyade öne çıkarıldı ve kongredeki bazı gerginlikler, tartışma da yine medyada geniş yer aldı. Şimdi şöyle bir bakalım isterseniz, bir de listelere bakalım. Aziz Yıldırım'ın Alkan hazır mı? Alkan hazırsa hemen ben susuyorum o zaman. Alkan'ı dinlemek istiyorum çünkü stadyuma geçebilmiş mi Alkan? Bir soralım kendisine.
1: Merhaba, tekrar iyi yayınlar.
0: Evet, Alkan ben geçebildi buradayım. Mi stadyuma?
1: Hayır hiçbir şekilde geçiş yok.
0: Tamam.
1: Şu an saklanmıyorum. Hayır, yani gazetecilerin bulunduğu yere geldim sonunda yakalanmadan. Şöyle, buradaki gazeteciler, burada olan gazeteciler burada kaldı. Yani dışarı yemeğe çıkanlar dışarıda kaldılar ve buradakiler de dışarı çıkamıyorlar. Yani o anda burada kim varsa seçim sonucunda onlar, yani bir grup, daha çok kalabalıktık burada. Yani bir 15 kadar gazeteci burada kaldık ve tam şu Telegram yayınımızda izleyenler için tam arkamda Şekip Mostoroğlu ve divan heyeti var. 17'de kapılar kapandı, sıraya girenler oylarını kullandı ve bu oy kullanma işi 17.45'e kadar sürdü. 17.45'ten sonra saat 18'de sayım yapacağız dedi Şekip Mostoroğlu. 18 oldu. 18 10'a uzattı. 18 10'da tam açacakken yemek arası verilmiş. Yani sandık görevlilerinin yemek yediği uyarısı geldi. Şekip Mostoroğlu da 5 dakika süre veriyorum size, yemeğinizi yiyin, hemen sayıma başlayacağız diye. 15 geçe sayım başladı. Sayım derken oy sayımı değil. Şu an oy sayılmıyor.
0: Hala
1: şu
0: başlamadı
1: Hayır. Hala henüz başlamadı. Şu an sandıktan çıkan üye kimlik kartlarıyla pusula sayısı, yani zarf sayısı, hı hı, karşılaştırılıyor. Yani bir kişinin iki oy verme olasılığı şu an gözlemleniyor. Yani bir
2: peki, sandık, öyleyse ne olacak Alkan? Mesela üye işte, sandıktan çıkan kongre üye sayısı, atıyorum bir sandıkta 200 çıktı. 210 tane oy çıktı. Ne olacak?
1: O 10 oy, yani o 10 oy derken sandıktan rastgele 10 oy çıkartılıp, yani zarf alınıp içine bile dahi bakmadan imha edilecek.
2: İşte benim o,
0: sizin bahsettiğiniz
2: yakılıyor herhalde.
1: Evet, doğrudan yakılıyor.
2: Arkadan taraftar sesleri duyuyoruz. Kimin lehine sloganlar atılıyor şu an?
1: Yani son 45 dakika, bir saattir bir derin sessizlik vardı. Ben bir önceki saat diliminde fırtına öncesi sessizlik demiştim ama bu kez cidden çok derin bir bekleyiş vardı. İki tarafta kaygılıydı. Aziz Yıldırım taraftarları çok yoğun. Tıklım tıklım doldurmuş kendine ayrılan bölümleri. Hakan Safi taraftarı daha az sayıdalardı. İki tarafta son bir saat içerisinde çok sessizlerdi. Şimdi yayına bağlandığım andan itibaren son 10 dakikadır Aziz Yıldırım taraftarlarının sesi daha çok çıkıyor. Bekleyiş sürüyor. 27.138 oy kullanılmış. Bu da bir rekor.
2: Alkan, bize şimdi mesela sen orada konuşuyorsundur gazetecilerle, yöneticilerle. Normalde hani sandıklarda sayım başlayınca ufak ufak ilk sandık sonucu vesaire diye çıkar. Şimdi biz hiç sonuç falan görmüyoruz. Sayım anladığım kadarıyla daha zaten tam anlamıyla başlamamış. Bir tahminde bulunuluyor mu? Yani ne zaman biter? Çünkü 27 bin oy henüz daha başlamadı. Karşılaştırma yapılıyor. O zaman bu iş gece yarısına kalacak herhalde.
1: Öyle tahmin edilmiyor. 8.30'da, yani bir saat içerisinde bitmesi bekleniyor. Şekip Mostoroğlu'nun dün de ben buradaki taraftarlardan öğrendiğime göre tüzüğü çok ciddi, sıkı bir şekilde uygulayan tek isim olduğu söylenebilir denmişti. Çünkü dün konuşmalar sırasında en ufak bir tezahürat sloganda, başkanların konuşmasında, tribünlerden yapılan sloganları direkt konuşmayı kesip sloganların bitmesini istemişti Şekip Mosforoğlu. Dün o yüzden biraz fazla uzamıştı. Bugün de yine, yani şu an arkamda da olabilir, duyabilir kendisi. Yine bugün çok sıkı tutuyor.
2: Çok sıkı bir tutuyor. Şey var, yani Şekip Bey iyi bir hukukçudur, iyi bir insandır. Merak etme.
1: Özellikle bugün çok iyi gözlemledim. Şekip Mosforoğlu sabah 8'den itibaren buradaydı ve herkese fotoğraf çekindi. O da şaşırıyor. Neden benimle fotoğraf çekiniyorsunuz diye. Şimdi de dayanamadı. Yerinden kalktı ve artık tek tek şeylere, sandıklara bakmaya gitti. Yani artık sayın, şu eşleştirmeyi yapalım da bir an önce sayıma geçelim diye. Çünkü en çok sayan, ilk sayanlara ödül vereceğim, işte yaka kartı vereceğim, işte bileklik vereceğim diye artık şey yapmaya, biraz da şaka yaparak hızlandırmaya çalıştı.
2: Ben Fethi Yılmaz'ı dinledim. Bir saniye, yani bir ödül ya, konmuş hızlı sayanlara ödül verilecek.
1: Evet, yani evet, böyle bir şey söyledi, güldü. Yani biz de güldük. Ciddiyse de ya, alır ödülleri ve şöyle oldu. Biz Fethi Yılmaz'dan da duydum, yani o nazlı sandıklar vardır. Nazlı yap bu bizim siyasi seçimlerde. Aynısını Şekip Bey de söyledi. İşte hadi artık 42'den bir atak bekliyorum. İşte 45 tane sandık var. İşte 3 numara niye duruyorsunuz? Ve böyle takılmaya başladı ama geçmiyor zaman çünkü. En son işte biraz önce dediler bu 8.30'da biter. Geçen sene böyle olmamıştı ama bu sene böyle olacak diye söylendi. Yani 8.30'da sanıyorum bu eşleşmenin bitmesi. Evet, şu an Şekip Mosforoğlu 18 ve evet 18-19 durum ne diyor? Çünkü sandık teker teker soruyor.
0: 18-19'u sordu. 45'e kadar yolu var bunun.
1: Yok, hayır. Arkan, yani 45 sandık aynı anda. Aynı anda.
2: Evet, bir sandıkta 44 sandık var. 45. Değil mi? 45. 45 sandık var. Bir sandıkta kaç görevli var?
1: Ya bir sandıkta zaten hepsi kulüp görevlisi. Tamam. 3 tane sandık başkanı var. Yani bir sandığın başında bu işlemler yapılması için 3 kişi görevli her sandığın başında. Aha. Bunlar bütün gün görev aldılar. Bunların yanına seçim bittiğinde gözlemci atanma tartışması çıktı. Hakan Safi sandıklarda her iki tarafın da gözlemcisi olmasını söyledi. Aziz Yıldırım bunu kabul etmek istemedi ama gözlemci var şu anda sandıklarda. Yani sandık sayım yapılırken o yerel seçimlerdeki gibi, o partilerin olduğu gibi burada da adayların gözlemcileri var ve sandıklarda çıkan oyları onlar gözetiminde, onlar kontrolünde, hangi listenin çıktığı onların denetiminde yapılacak ama şu an henüz tabii geçmediler, o aşamaya geçilmedi.
0: Teşekkür ediyoruz. Alkan, var mı başka aktaracağın şeyler bize?
1: Yani burada keşke daha fazla bilgi aktarsam. Stadyumda da muhabir arkadaşlarım var. Onları da yayına davet etmek istiyorum ama onların da kendi görevleri var. Ve içeriden de bilgi her zaman daha iyi oluyor. Ben de oradan aldığım bilgileri, arkadaşlarımdan aldığım bilgileri size iletmeye çalışıyorum. Burada yani artık diğer meslektaşlarım da şu an, yani Telegram'da gösteriyorum. Sandalyelerde oturuyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bekliyorlar. Yani herhangi bir... Evet ya, çok sıcaktı. Duyum da, hani kulaklarımızı kapatıyoruz. Duyum da alabildiğimizi almaya çalışıyoruz. Şu an Şekip Mosforoğlu da ceketini çıkarmış oturuyor. Yani şimdi, ceket bütün gün ceketliydi çünkü.
2: Şunu soracağım. 27 bin oy kullanıldı. 27 bin küsür. 45 sandık var. Bu ortalama her sandıkta 600 oy. 600 kimisinde şey olur ama ortalama 600 oy var. Şimdi sen 8.30'da bitecek diyorsun Alkan. Bir saatte 600 oyu saymak, ki onu tek tek, hani adayın şeyi çıkarılıyor, gösteriliyor, incelenirken hani o sayım işlemi de biraz uzun sürer. Yani 20.30'a da bir saat kaldı Alkan. Bir saatte yetişir mi?
1: Ben de sanmıyorum. En azından siz de orada yayındasınız. Hani ilerleyen saat ne kadar uzar, siz ne kadar yayında kalırsınız, ben ne kadar burada kalırım. Ben tabii de kalırım ama yani sonuç önemli. Yani Altan, sonuçta kimin başkan olacağını çok merak ediyoruz. Başkan, bir an önce açıklanmasını istiyoruz.
2: Başkan seçimi bitene kadar ve başkan kim başkan olacaksa bir başkanlık konuşması da oluyor. O konuşma da başlayıncaya kadar sen bize oradan bilgileri aktarmaya devam et lütfen.
1: Zaten seçim bitip başkan açıklanana kadar buradan çıkışımız yasak gibi görünüyor. Ne zaman seçim sonuçlanınca o zaman kapıları açacaklar ve bize koşa koşa büyük ihtimal başkanın konuşmasına yetişmeye çalışıp oradan da bildirmeye devam edeceğiz sanıyorum.
2: Peki.
0: Teşekkür ediyoruz. Herhalde bu kadar detaylı aktaran bir başka muhabir söz konusu değildir. Alkan bütün detaylarını en ince ayrıntılarına kadar bizle paylaştı. Teşekkür ediyoruz.
2: Biraz da radyonun keyifli hali de o ya. Radyo daha böyle samimidir değil mi, evet. Mustafa Hoş? Daha böyle samimidir.
3: Ben
2: yani.
3: Ben de şimdi sosyal medyaya bakıyordum. Tam bir psikolojik savaş var.
2: Değil mi?
3: Böyle bir propaganda savaşına dönüşmüş ki şu anda. Sandık sayıları veriliyor. Şu kazandı, şu önde.
2: Daha sayım başlamamış.
3: Daha başlamadığı halde oranlar var.
0: Tabii
3: şu
0: oranlar
3: kadar,
0: falan var.
3: Oranlar var, verenler var. Sandıklara sahip çıkın diye espri yapmıştık. Şimdi onu yazanlar var. Sandığa
2: çok
3: sahip
2: iyiymiş.
3: Çıkın sandıklar
0: sosyal
3: önemli
0: medyada,
3: diye.
0: Sosyal medyada bilmem dikkatinizi çekti mi? Tabii bu takipçilerinizle, takip ettiklerinizle de alakalı. Ama şimdi ben yoğun bir Fenerbahçe lobisi takip ettiğim için Hakan Safi'nin biraz daha sosyal medyada güçlü olduğunu görüyorum ben. Size denk geldi mi?
3: Sosyal medyada güçlü olmanın tek karşılığı var, para.
0: Evet. Yani
3: eğer
0: buradan buraya
3: varsa,
0: bağlayacaktım zaten.
3: Hatta benim
0: yani
3: şöyle
0: bu güzel bir ekip kurmuş anladığım kadarıyla. Çünkü sürekli o tweetler çıkıyor benim karşıma.
3: Türkiye açısından şöyle bir durum
2: sosyal
3: var.
2: Sosyal medya tam tersi sonuç verir.
3: Yol arkadaşını düzenli dinleyenler bilir. Bir anketçiye, bir akademisyene, bir medya ve sosyal medyaya sahipseniz her şey olabilirsiniz Türkiye'de. Ha,
0: ben
3: gerçekte olur musunuz?
0: Ben
3: o ayrı. Ama gerçekten bu kadar güçlü bir şekilde bunları bir araya getirdiğinizde Türkiye'de her şeye görünür de olursunuz, aday da olursunuz. Ha, kazanıp kazanmama işi başkadır ama bu çok kolay bir yöntem. Yani özellikle sosyal medyanın hayatın bu kadar çok içinde yer alıyor olması da ciddi anlamda başka bir sürü sorun yaratıyor. Daha doğrusu şöyle, bu paranın gücüyle olan bir manipülasyonun hayatta bu kadar karşılığı olur olmazı daha tam anlamıyla Türkiye tartışamadı. O yüzden şu anda bakıyorum sosyal medyaya, her iki tarafın da orada bir iletişim ajansıyla çalıştığı belli ve onların aracılığıyla şimdi kazandık propagandası yapıyorlar. Ama sonuç açıklandığında bunu yapanlara hiçbir şey olmuyor, sorun orada.
0: Çok örneğini yaşadık.
3: Tabii ankette 10 puan farklı giden hala anket yayınlıyor yani.
2: Tabii bırakır giderim diyen anketçi, yani bu hani anketi yaptıran için de anketi yapan için de geçerli. Böyle çıkarsak listelerini, hani benim anketim tutmazsa eğer bu işi yapmam deyip yüzü kızarmadan, utanmadan hala anket işi yapan.
3: Çok. Benim şey var.
2: Anket... Utanmayı unuttuk mu böyle oluyor işte. Utanmayı
3: anket okuma yöntemim vardır benim. Şahane. Birinciye, ikinciye bakmam. Arada... Aa, bu nasıl bu kadar puan aldı dedin, ha parayı o verdi işte.
2: Aynen.
3: Parayı orada verdi.
2: Bu sürpriz
3: zaten
2: mi falan?
3: Vermez. Ya birinci ya CHP ya AKP değil mi?
2: Evet.
3: Arada o diğer 3 4 4 buçuk işte o parayı onlardan kazanıyorlar. Evet.
0: Peki bu arada sıcak bilgileri aktarmaya devam edelim. Bu seçimde 9000 kongre üyesi ilk kez oy kullanmış efendim. İçerideki bilgileri aktaralım. Yine sizin az önce aktardığımız bu kimlik sayısıyla zarf sayısı tutmadığı için bu rastgele seçme metoduyla zarflardan fazla
2: bak,
0: olan imha ediliyor.
2: Aynı
0: bu
2: yöntem.
0: İmhanın ardından sayım başlayacak. Gecikme sebebi de bu olarak açıklanmış efendim.
2: Aynı yöntem demek.
0: Murat Aşık yine bildiğimiz isimlerden eski efsanevi Metin Aşık'ın oğlu. Onun bir açıklaması var. O da diyor ki bazı sandıklarda kimlik ve pusula sayısı birbirleriyle aynı olmadığı için tutanak tutuluyor. İtirazlar var. Oy sayımı henüz başlamadı diyor. 19,
2: bu çok nadir
0: itibariyle.
2: Olur ya yani. Kafasına estiği gibi fazladan atabiliyor mu ki yani?
3: Ya şimdi dediğim gibi çok başa baş olacağını söylemiştik ya kongre sonucunun. O yüzden bu psikolojik savaşı da çok yüksek olan bir seçim süreci yaşıyoruz. O yüzden o manipülatif bir sürü şey olabilir.
2: Yani.
3: Kendi gerçekliği dışında manipülatif bir şeyler olabilir orada, fazla zarf atılır.
2: Bilerek fazla zarf atılır. Evet, çünkü olur. Karambole çekildiği
3: evet,
2: için.
3: Evet. Hani o yüzden şey çok tartışmalı. Uzun süredir de böyle bir kongre olmadı yalnız.
0: Evet.
3: Bu açıdan yani, önemli.
2: Evet, şimdi yani şimdiye kadar.
3: Sert, Ali Koç, Aziz Yıldırım evet. Kongresinde dahi olmayan bir şey oluyor.
2: Bir orada rejideki arkadaşlar bir baksınlar, seçim sonuçları ne zaman orada verilmeye başlandı, ona da şey yapalım. O, yani.
3: Bu saatlerde bitmişti.
2: Değil mi? Çok
3: kazanan,
2: hızlıydı
3: kazanan
2: çünkü.
3: Kazanan belliydi.
2: Çok hızlı olmuştu.
3: Bu saatlerde kazanan belliydi.
2: Hep yani. Böyle oluyordu zaten. Yani şimdi o yüzden söyledim. Ama mesela 45 sandık var. Her sandıkta ortalama 600 oy var. Ve bu böyle genel seçim ya da yerel seçim gibi dev gibi pusulolar, onları aç göster falan gibi de değil. İki renk var. Bu diye gidiyor. Haliyle o 600 oyun aslında çok hızlı bir şekilde sayılabiliyor olması
3: başlarsa
2: da gerekiyor.
3: Başlarsa sayılır. Hiç o kadar uzun saate bir kalacağını sanmıyorum. Yeterli. Bir başladığı anda sayılır. Bunun böyle olmasının nedeni dün akşamdan kaynaklanıyor.
2: Evet.
3: Ali Koç'un
2: devreye girmesi.
3: Kendisinin devreye girmesi yeniden iki tane çok büyük bir gücün çarpışmasından kaynaklı bir durum şimdi. Yani Hakan Safi'nin yarattığı bir efekt değil bu.
2: Tabii Hakan dolaylı Safi olarak. Ya Hakan Safi toplumda şu resmi açıklama daha önceki seçimde 21-14'te olmuş ama o işte hani artık o resmi açıklama.
0: Ondan bir saat öncesinde
2: hani zaten
0: falan
2: sonuç,
0: biz biliyorduk zaten.
2: Aynen sonuç tabii. Zaten daha net belli oluyor. Ya şeyi söylüyordum ya, Hakan Safi Türkiye toplumu tarafından çok tanınan bilinen bir isim değildi. Ta ki işte bugüne
0: tabii
2: kadar
0: ki.
2: Fenerbahçe başkan adayı olmanız bile, seçime girmeniz bile o anlamda sizi tanınır
0: tabii
2: hale
0: ki.
2: Getiriyor ki daha önce yönetim kurulunda da yer almıştı ona rağmen.
3: Evet, mesela şimdi bir hafta önceki Türkiye'deki tanınanlar diye bir anket yapılsa ya da bir şey yapılsa şimdi yapılsa Hakan Safi'nin adı çok üstlerde çıkar. Siyasetçi dahil herkes. Dahil.
2: Şimdi arkadaşlar da ona bakıyor. Arama motorunda o grafiği çıkıyor ya onun. Kulağıma biraz önce söylediler. Arama motorunda ona bakıyorlar. Yani Hakan Safi'nin ismi son bir ayda ya da son 20 günde ne kadar aranmış diye. Caner de ona bakıyordu şimdi. Birazdan evet. Söyler bize.
3: Şu anda hani Türkiye'deki siyasi seçimler dışında bu kadar etkisi olan tek seçimdir Fenerbahçe Kongresi.
0: Evet.
2: Tabii ki.
0: Bekliyor muydunuz bunu?
3: Öyledir, Fenerbahçe hep öyledir.
0: Yok tek, hayır yani tek, yok şöyle
3: tek
0: söyleyeceğim. Ben mesela
3: da
0: benim için hayır benim ya. İçin hala
2: ha, öyledir. Biz öyleyiz.
0: Hayır benim için hala bir yok. Aziz Yıldırım'la Ali Koç'un çarpışması kadar o ikisinin oldu. Ben onun önüne bir tık geçebileceğini hiç düşünmüyordum açıkçası.
2: Şöyle. Aa niye şimdi geçmişte bir
3: Hakan Safi eğer dün Ali Koç olmadan olsaydı bu kadar etkisi güçlü
0: i̇şte
3: olmazdı.
0: İşte onu sormaya çalışıyorum.
3: Doğru.
0: Ben de öyle
2: ben
0: düşünüyorum.
2: Bir şey
3: ben de bunu anlatmaya çalıştım ama sen yine Fenerbahçelilik kibri egosu olarak onu söyledin
2: şimdi
3: ama değil.
2: Burada onun dışında biri olmalı ki hani arada bunu hatırlatmalı.
3: Yok bu efekti böyle şu anda yani işte dedim ki başka konuşulan
2: ya ben bu gerçekliğe karşı
3: başka
2: bir şey söylemiyorum
3: konuşulan
2: zaten.
3: Bir şey yok yani.
2: Tabii
3: bunda
2: ki.
3: Şu Fenerbahçe'nin işte neden bu Fenerbahçe üzerine bu kadar çok oynandığını anlama açısından bunu söylüyorum. Fenerbahçelilik ya da başka bir şey için değil. Neden Fenerbahçe'yi bu kadar çok önemsiyorlar? Fenerbahçe'nin himaye altında olmasını bu kadar çok önemsiyorlar? Ya da 3 Temmuz'u niye yaptıları anlamak açısından da önemli bir dönem yani bizim için.
2: Yok şey için söyledim. Bu Aziz Yıldırım'la Ali Koç arasında çok gergin oldu seçim.
3: Fark da çok olmuştu ama.
2: Fark da çok oldu. Öyle bir seçim örneği yakın tarihte çok görülmedi falan şey aklıma geldi.
3: Yok
2: daha
3: şey,
2: öncesinde
3: Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım meselesi de mesela 3 Temmuz sonrası o kongrede çok şeydi. İnanılmaz bir katılım vardı herhalde. O katılım sayısına
2: orada
3: ulaştığını
2: Mehmet Ali Aydınlar'a da çok sert tepkiler vardı ya, haklı olarak.
3: Yani
2: Mehmet Ali Aydınlar'ın TFF başkanı olduğu dönemde yani başkan adayı olan kişinin TFF başkanı olduğu dönemde Fenerbahçe UEFA'ya öyle şikayet edildi. Hatta UEFA o zamanki UEFA başkan yardımcısı bak şimdi açıklaması da var benim önce onu da şey yaparım. Evet açıklama yapmıştı. Dedi ki biz Fenerbahçe'den aldığımız bilgilerle men ettik
0: Fenerbahçe.
2: Sonra Fenerbahçe hemen ya biz değil o falan filan diye.
3: Bak o içeriği karıştırmak için yapılan
2: şey TFF'den çok özür dilerim. TFF'den aldığımız bilgilerle
3: TFF'den
2: Fenerbahçe'yi men ettik dedi. Ondan sonra da zaten hatta işte Fenerbahçe bununla ilgili UEFA'ya bir hani evet, biz demedik böyle düzeltin işte
3: Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe'nin niye gitmediğinin yanıtı da orada. Evet. Bunun hala bunu yapanlar şu anda elini...
2: Bir daha söyle kulağımıza ya da yazarak şey yap da rakamı verelim WhatsApp'tan yazarak. Ben de şunu söyleyeyim. UEFA şöyle söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılmasından men etti. Aydınlar o zaman dedi ki bu kararı 24 Ağustos 2011 tarihini de verin. Bak operasyondan 2 ay sonra bile değil. 55 gün sonra men kararı verildi Fenerbahçe için. Daha hani soruşturma hani gözaltılar başlamış. Devam ediyor. Aynen. Aydınlar dedi ki bu kararı UEFA'nın talebi doğrultusunda aldık ifadesini kullandı Mehmet Ali Aydınlar. Daha sonra da KAS UEFA'dan savunma istiyor. Baş müfettiş Kornu. Diyor ki TFF'den bilgi aldık. Uyguladık Fenerbahçe'nin men edilmesiyle ilgili. Bunun üzerine TFF Kornu'nun ifadesini yalanlıyor. Düzeltme talep ediyor falan. O dönemde TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'dı. O da 31 Ocak 2012'de işte başkan adayı olacaktı ama bu eleştiren üzerine istifa etmek zorunda kaldı. Başkan vekili Lütfi Arıboğan. Onu da bir kenara koyalım.
3: Aynen.
2: O süreçte o
3: geçen
2: operasyona...
3: göstermelik bir şekilde bir gözaltı oldu, sonra serbest kaldı. O KAS davasının geri çekilmesi de Fenerbahçe tarihinin kırılma anlarından biridir. Sonra bir vakit olur, sonunda uzun uzun konuşmak lazım. O KAS davası ülke çekilmeseydi menfaati... başka evet. olacaktı.
0: Mehmet Ali Aydınlar'ın adı bu seçimde de geçti biliyorsunuz. Bayağı bir katılmadı. Herkes yazdı, çizdi aday olacak diye.
2: Neden katılmadı?
3: Şundan dolayı katılmadı. Abi, bu tepkileri Fenerbahçe'ye zarar verecek diye geleceğe yatırım yaptı ama o dönemki yaptıklarının karşılığını veremeyeceği için. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var.
2: Çünkü bu arşiv önüne konacaktı o zaman, kusura işte, bakmasın.
3: Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Saadettin Sarı'nı da başkan yaptı ama Fenerbahçe. Bu da Fenerbahçe'nin kendi derin içinde nefes. Sorgulaması gereken bir şey.
0: Peki. Az önce sorduğunuz sorunun yanıtı geldi. Hakan Safi'nin isminin araması Google Trend'de son bir ayda %1750. %1750 artmış efendim. Hakan Safi'nin bir ay öncesinde açıkladı Fenerbahçe'ye adaylığını.
2: Ki bakıldığında da eski yönetici iş dünyasında bilinen isim.
0: Bu arada Alkan'dan taze bilgiler gelmeye devam ediyor. Sayımı bitmeyen sadece iki sandık kaldı. 37 ve 43 ama sayımdan kastımız kimlik ve zarf eşleştirmesi. Evet. Bitmeyen iki sandık kalmış. 37 ve 43 ikisi de bitince artık oylar sayılacak diyor. Gerçekten bu sene bayağı bir uzadı bu oy sayımı. Biz de burada merakla bekliyoruz bu arada.
2: Biz bir yandan da listeleri geçelim mi? Listeler evet. Niye konuşulmadı bu sene hiç? Önce hani niye konuşulmadı üzerinden? Yani şimdi... Değil mi? Başkan adayları hep böyle bir neticede Fenerbahçe'yi yönetecek kadro. Evet, başında bir başkan var ama hani şey gibi oldular. Türkiye'deki siyasi partilerin şeyine benzedi biraz. O lider odaklı ya. Doğru, başkan hep önde olur, şey olur ama bu sefer gerçekten yardımcıları vesaire falan o kadro. Başkanın şöyle, kadrosu konuşulmadı.
0: Konuşulmadı ama mesela şundan olabilir. Aziz Yıldırım'ın el listesine baktığımız zaman hepsi bildiğimiz isimler zaten.
2: Biz sayalım onları. Mesela Barış Göktürk.
0: Barış Göktürk biliyorsunuz o adaylığını açıklamıştı en başta. Çok genç
2: bize
0: bir
2: de konuştu.
0: Evet, ben
2: Alkan'a
0: Fenerbahçe için dedi.
2: Ben Aziz Yıldırım lehine değil,
0: Fenerbahçe
2: lehine.
0: Lehine bırakmadı. Çok genç, 1982 doğumlu, 44 yaşında bir Fenerbahçe başkanı adaylığı söz konusuydu, böyle bir çıktı ortaya ama sonrasında vazgeçti.
2: Demir Çelik Sanayi Fuarcılık Uluslararası Ticaret CEO'su BG Metal Yatırım, onları da biraz
0: evet,
2: sayalım yatırımlarını.
0: İlk birleşelim çağrısına ilk cevap veren kişi
2: Aziz
0: oldu
2: Yıldırım'ın
0: ve
2: kadro.
0: Aziz Yıldırım'ın kadrosunda yer aldı. Mesela bir diğer isim yine bütün herkesin bildiği Nedim Uslu.
2: Mahmut Nedim Uslu.
0: Zaten Grup. Aynen, çok uzun yıllar zaten Yıldırım döneminde yönetim kurulu üyeliği yaptı, genel sekreterlik yaptı, basın sözcülüğü yaptı. Dolayısıyla o da yine tanıdığımız isimlerden bir tanesiydi. Diğer bir isim Nihat Özbağ, bu da yine Fenerbahçe'nin eski as başkanlarından
2: İnşaatçı,
0: efendim.
2: İnşaatçı, Mönşat.
3: Fenerbahçe stadını yapan.
0: Aynen evet. Aynen, yatırım ve projeler sorumlusu. Ülker Stadyumu projeleri ve tesisleşme hamlelerinde de kritik roller üstlenen bir isim. Mustafa Çağlar, yine yakınen,
2: Cavit Çağlar'ın,
0: babasını yakinen tanırız daha doğrusu,
2: oldu.
0: Öyle söyleyebilirim. diyelim. Eski devlet devlet bakanı ve iş insanı Cavit Çağlar'ın oğlu. Ama kendisi de spordan uzak
2: ve
0: bir isim değil.
2: TFF başkan vekilliği yaptı.
0: Tabii başkan vekilliği yapmış bir isimdi. Yine Ahmet Önder Fırat, Cihan Kamer, Fatih Öztürk, Batuhan Özdemir.
2: Bir dakika,
0: Özdemir.
2: Cihan Kamer çok ünlü bir kuyumcu.
0: Çok çok, çok ünlü bir...
3: Atasay'ın sahibidir.
0: Aynen. Evet.
3: 3 Temmuz'da da Fenerbahçe yönetimindeydi.
0: Evet, İlk defa yönetimde tanırım yer aldı. Evet.
2: Eski as başkan.
0: Fatih Öztürk.
2: Bilfen Şirketler Grubu Başkan Yönetim Başkanı.
0: Batuhan Özdemir.
3: Sektörü. Batuhan evet. Özdemir ismi orada bir tartışıldı aslında. Nihat Özdemir'in oğludur.
2: Evet.
3: Nihat Özdemir meselesine Aziz Yıldırım hani çok tartışıldı.
2: Nihat Özdemir daha önce de bu arada yönetimdeydi. Tabii, yani tabii. Aziz Yıldırım yönetimde çok evet oradaydı.
3: Bıraktı. İlk bırakandır. Bıraktı. Federasyon başkanı olduğu dönemde Fenerbahçe için o kas davasının çekilmesi sürecinde de etkili olmuş bir isimdir. Oranın gizli kutusudur. Kas davasını kim çektirdi hala şeydir.
2: Memleket yararına diye çekildi o dava ama
3: neymiş o memleket yararı, memleket nasıl faydalanmış onu da görmedik sonra.
2: Evet, Tanju Kaya var.
0: Tanju Kaya var, Ahmet Murat İman var, Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık,
2: Mehmet
0: var.
2: Aydın,
0: Mehmet Aydın, Mehmet Selim, Kosif bunlar. Evet.
3: Kosif de Roto'nun sahibi.
2: Evet.
0: Asil üyeler efendim. Yedek üyelere baktığımız zaman Fatih Aslan, Volkan Akan, Mustafa Aydın Acun, Barış Karagöz, Savaş Adalet, Demre İşcan, Yasemin Babayiğit. Ben özellikle baktım Aziz Başkan'la daha fazla böyle hanımefendi görürdüm ama asil üyeler arasında bir hanımefendi göremedim zannedersem.
3: O şeyden kavga ediyoruz dedi herhalde o yüzden.
0: Ona bakıyorum yedek üyelerde.
2: Kaba güce ihtiyacımız var.
3: Kavgaya gidecekmiş gibi hazırlanmış.
0: Bir Yasemin Babayiğit ismi
2: şeyde
0: görüyorum.
2: De yok ki. Hakan Safi'de de yok.
0: Hakan Safi'de de yok mu? Onu
2: ki Hakan Safi'nin kadrosunda şimdi yani iş anlamında büyük büyük yatırımları vesaire olabilir ama hani bilinirlik anlamında çok tanınan bilinen evet. isimler yok. Yani bu kadroyu eleştirmek adına söylemiyoruz. Öyle işte sayalım onu da. Ali Aytemiz, Aytemiz Meteksan, Mekelsan Yönetim Kurulu Başkanı değil mi? İşte jeneratör, kesintisiz güç enerji, Aytemiz bir de şeyleri var. Diğer isim Metin Doğan, iş dünyası, Fenerbahçe eski yöneticisi, Agah Ruşen Çetin, yine hani çok bilinen bir isim değil. Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Topbaş ailesinden o isim. Özgür Öz Aktaş, Mehmet Atakan Altınbaş. Bu da
0: Atasay Altınbaş karşılaştırması gibi olmuş herhalde.
2: Öyle ama.
0: Öyle olmuş.
2: Öyle aynen. Gibisi fazla gibi.
3: Pırlanta bir altın.
2: Tabii. Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu. Bu Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı. Ogün Doğan, Şenser Öz Yıldırım, Taha Gökberk Doğan. Yedek üyeler Esra Öztürk. Bak burada da yedek üyeler arasında.
0: Yedeklerde var gene.
2: Kadın var. Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ. İsimler böyle.
3: Kadın sayısının az olması...
2: Ve yedek üyelerde bir tane.
3: Şöyle bir tane. O da şey göstermelik olsun tabii. diye. Fenerbahçe'nin 3 Temmuz'unda en güçlü hikayelerden birisini Fenerbahçe'de kadınlar yazmıştır. Bir Fenerbahçe maçında sadece kadınların olduğu bütün stadın tıklım tıklım
0: olduğu. O maçta vardım biliyor musunuz?
3: 35 Gitmiştim. Bin. Değil mi? Biz stadın dışında evet. erkekler, kadınlar içeride. İnanılmaz bir şeydir. CNN International evet. dakikalarca canlı yayında haber yapmıştı.
0: Yani her ne kadar biz ceza olarak sunulmuş olsak da
3: cezayı bir kadın, büyük bir direnişe dönüştürmüştü evet, kadınlar, Fenerbahçe kadınları.
0: Asla kabul etmemekle beraber yine de o gün orada olmuştum. Deli gibi de bağırmıştım
2: Fenerbahçe'de. Tarihe tanıklık bir anlamda. Evet. Hatta tarihin kendisi olma hali.
0: Aynen öyle.
3: Yani o yüzden sırf ona bakarak daha farklı bir tablo olması lazımdı yönetimlerde. Bak o hassasiyet bile gösterilmemiş. Sonra da 3 Temmuz 3 Temmuz diyorlar. Yamaksız mıyım?
0: Çok haklısınız. Yani, çok haklısınız
2: şimdi
0: yani.
2: Eleştirmeye böyle kadın meselesi üzerinden eleştirince hani meclisten falan başlıyoruz da işte yani buraları da eleştireceğim yani.
3: Bak o tarih açısından çok önemlidir o kadınların direnişi. Bir de Ya kadınlar direnişe geçtiği zaman yenmek çok zordur. Her şeyde. Gerçekten evet. Zor. Yenilmez. Yani tartışırken ben bir kadına karşı üstünlük sağladım diyebilen bir erkek yoktur.
2: Tabii ki. Kavganın da öznesi, devrimin de öznesi oluyorlar. Öyledir. Ya. Yani, Cumhuriyet bak, devrimi
3: bütün,
2: de kadın.
3: Bütün devrimlere bakın, kadının gücü ve etkisi çok yüksektir.
2: Tabii. Yani tabloya, yönetime ya da bir şekilde temsiliyete baktığımızda öyle bir durum söz konusu değil ama maalesef. Hani temsiliyetten bahsediyoruz burada. Kadın temsili çok az. Keza Türkiye'nin
3: genel yapısı da öyle.
2: Ama mesela siyasette, söylemde hep kadınlar üzerinden bir meşruiyet sağlayabilmek her güç odağı için çok çok önemlidir.
3: Ya işte bir ataerkil derler, anaerkildir oysa bizim topraklar.
2: E tabii.
0: Yani.
3: Yani ama karşıda olmadığı için yani doğru.
2: Yani mi?
3: Hayır. Teori, şey anlamda teorisi böyledir.
0: Farklı.
3: Ana vatan denir mesela. Hı.
0: Farklı.
3: Baba vatan denmez. Ana vatan denir. Ama o onun gerçekten uygun olarak da bir yansıması yoktur.
2: Maalesef.
3: Her yerde
2: o yüzden işte temsiliyeti Fenerbahçe, yok Fenerbahçe ama etkisi çok.
3: Öyle.
2: Yani gücüyle temsili arasında bir uçurum var. Öyle maalesef. Söyleyelim.
0: Maalesef. Peki. O halde bu arada bu kadar kadın ve yönetimden de bahsetmişken Aziz Yıldırım'ın kızı hakkında ne düşünüyorsunuz? 13 yaşındaki kızının bu kadar göz önünde olması ve insanların yoldan geçerken işte Fenerbahçe'nin gelecekteki ilk kadın başkanı olacak falan denmesi. Ben çok normal karşılamıyorum, o yüzden size sormak ya istedim yani. Sevimliliği kalmadı bence bu durumun.
3: O psikolojiyi yani. Yönettikten sonra bir sorun yok. Ama o psikolojinin yönetilmesi lazım. Çocuklar için şöyle bir sorun var. Bu çocuk oyuncular için de geçerlidir. Çocuk sporcular için de geçerlidir. Orada bizim sevip sevmemeden önce pedagoji çok değerlidir. Hani onun geleceğini zedelemeyecek bir yönetmek gerekiyor o süreci. Bazen kendinden fazla şeye çıkıyor bu. Hani şimdi Aziz Yıldırım'a gösterilen şey aynı şey kızı için olmaz. Onun başka bir hayatı, başka bir tarihi olacak. O birbirine karıştırılıyor. Bu şeydir. Komutan karısı sendromu vardır. O şöyledir.
0: Askeriyede.
3: Evet, askeriyede böyle bir kavram vardır. Komutan gibi davranır bazıları. Kendi komutanmış gibi. Oysa değildir.
0: Anladım.
3: Öyle olunca sorun çıkar. Yani orada o şey yapı içerisinde de sorun olur. Biraz böyle bakmak lazım. Bence hani bu kadar futbolla ilgileniyor olması, bu kadar şey olması ama orada hükmetmeye başlıyorsa sorun.
0: Yani bilemiyorum, böyle büyük büyük kanalların mikrofon uzatıp da şu transfer hakkında ne düşünüyorsun? Bu Fenerbahçe'ye yarar mı falan uzatanlara... diye. Yani bu birazcık bu sorulması gereken bir durum bence.
3: O uzatanlar yani... açısından ciddi anlamda bir sorun. Birçok çocuk oyuncunun geleceğini mahvettiler böyle.
0: Doğru söylüyorsunuz. Eşleştirme bitmesine sadece bir sandık kalmış efendim. Şekip Mosturoğlu da yerinden kalkıp sandığa gitti diye Alkan Şahin bilgileri.
3: Hızlandırmak için.
0: Alkan Şahin gene bize bu bilgileri aktarmış.
2: Anonsları da dinledik biraz önce. Evet. 42 sen geride kaldın falan der gibi böyle hani.
0: Aynen öyle.
3: Hızlandırmaya çalışıyor ya orada bir an önce, artık orada şöyle de olur. Belli bir saatten sonra, saatlerce orada bir an önce bitsin duygusu çok yüksek olur.
2: Tabii.
3: Tam da o anda olur ne olacaksa. O yüzden orayı kontrol etmek
0: yani bir başlasalar bitecek. Bu arada genel olarak da dinleyicilerimizden gelen mesajlarda da şöyle bir ortak sonuca ulaştım. Kim seçilirse seçilsin artık diye mesajlar geliyor bu arada. ve sonrasında birkaç da Fenerbahçeli dinleyicimiz olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluklarımız çalınmasın. Kim seçilirse seçilsin.
2: Kimsenin şampiyonluğu çalınmasın.
0: Çalınmasın şeklinde mesajlar da gelmiş. Teşekkür ediyoruz. 0505 171 66 56'dan mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Ya
3: şöyle bir acayiplik var şimdi. En böyle nefret edilen isimler bir şey, bir görüş belirttiğinde aslında o görüş belirttiği ismin aleyhine oluyor. Türkiye açısından söylüyorum.
2: Evet. Hani bazen keşke Melik konuşmasa
3: Gökçek, Melik Gökçek isim. Ben şunu destekliyorum dese onu o destekten daha çok onu kaybetmesine
2: yol açar. Abi dur, örneği var. Kıbrıs'taki seçimde Cumhurbaşkanı. Evet. Cübbeli Ahmet, benim hakkımda beni destekleyen açıklama yap deyince oyum %5 düştü dedi ya.
3: Hayır, bir de kaybedince bunu Ersin Tatar söyledi.
2: Ersin Tatar söyledi, evet. Doğru. Yani Kıbrıs şimdi, halkı çok öyle değildir. Hani keşke konuşmayaydı getirdi.
3: Şimdi böyle çok tepki çeken isimlerin, ben şu Hakan Safi'yi destekliyorum, ben Aziz Yıldırım'ı destekliyorum şeyleri çok gerçek samimi olmayabilir. Sosyal medyada görüyorum da o yüzden.
2: Yani bazen hani, ters tepki yanınıza kim
3: alacak? Ters manyel denilen bir şey vardır ya, ters manyel.
2: Evet.
3: Biraz öyle gibi geldi bana. Sosyal medyada görüyorum.
2: Tablo ilginç gerçekten.
0: Bu arada ben biraz şeylere baktım, medyaya baktım, hani neler çıkmış diye. Son 48 saatteki böyle bazı makaleleri, köşe yazılarını hepsini böyle bir topladım, yapay zekaya attım. Bana genel bir şey çıkartır mısın dediğim zaman Aziz Yıldırım ve Hakan Safi için Türk medyasının son 48 saatte öne çıkan değerlendirmeleri şöyle olmuş efendim. Aziz Yıldırım için birçok yorumcu şöyle diyor: Yıldırım'ın adaylığının seçimin kaderini değiştirdiğini düşünüyor. Özellikle uzun yıllar başkanlık yapmış olması nedeniyle kriz dönemlerinde yönetme tecrübesi en güçlü yanı olarak gösteriliyor. Taraftarın bir bölümünde 12 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırabilecek isim olarak görüldüğü yorumları yapılıyor. Buna karşılık bazı yazarlarsa kulübün yeniden geçmişe dönmek yerine yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyduğunu savunuyor demiş. Aziz Yıldırım için son 48 saatteki genel bir tablo böyleydi. Hakan Safi için neler söylenmiş? İş dünyasından gelen bir isim olması nedeniyle mali disiplin ve kurumsal yönetim vurgusu öne çıkarılıyormuş. Özellikle genç ve profesyonel bir yönetim modeli vaat etmesi bazı yorumcular tarafından olumlu karşılanıyor. Ancak Safi'nin camia içindeki karşılığının Aziz Yıldırım kadar güçlü olup olmadığı da tartışma konusu şeklinde değerlendirmeler var. Ortak görüş ne diyebiliriz? Yani iki farklı Fenerbahçe vizyonunun yarışı olarak öne çıkmış. Aziz Yıldırım'ın temsil ettiği güçlü liderlik ve tecrübe modeli, Hakan Safi'nin temsil ettiği ise kurumsal ve modern yönetim modeli. Bakalım Fenerbahçe taraftarı hangi tarafta olacak? Güçlü liderlik ve tecrübe mi diyecek, kurumsal ve modern yönetim mi diyecek?
2: Şunu da tekrar Mustafa Hoş biraz önce söylemişti. Sosyal medyada öyle bir şey gidiyor ki, hani dinleyicilerimizin elinde eğer telefon varsa ya da işte gördülerse, şu an sayım başlamadı. Son sandıktaki tasnif işlemi devam ediyor hala. Yani
3: bir sandık sonucu yok şu an.
2: Yok şu an. Yok. Hiçbir sandık sonucu yok.
3: Yalan yani.
2: Bu gördüklerinizin yalan. Hepsi yalan. Alternatif sandıklar sayılmaya başladı mı? Hani 30 tane yalan var, bir tanesi doğru çıkar, orasını bilmem ama şu an tasnif işleminde, yani üye kimlikleriyle oylar tasnif ediliyor, karşılaştırılıyor. Aynıysa sayıma geçecek. Sayıma da geçilince hızlı gider. Çünkü her sandıkta ortalama 600 küsür oy var. Hızlı gider. O yüzden sosyal medyada gördüğünüz o seçim şu öyle bir sonuç vermiş ki yani. İnandırıcı. Hayır, bir de inandırıcı veriyorlar aynen.
3: Hayır, birisi kötü şöyle olan yapmış. O. Daha acayip.
0: Ama
3: sayım sonucu şu anda belli oldu. Hoş geldin başkanım Aziz Yıldırım yazmış. Aynı kişi sayım sonucu veriyor. Hoş geldin başkanım Hakan Safi yazmış.
2: Bayağı.
3: Aynı kişi. Ya sonuçta birini dalga silecek, geçiyor. Diğeri kalacak. Bildi olacak.
0: Ama yani ana akımda da daha oylar sayılmadan tasnif işlemini bilmediklerini düşünüyorum. Oylar sayılmaya başlandı diye
2: evet,
0: haberler
2: maalesef
0: geçti
2: hala
0: yani.
2: Televizyonlarda falan da şey de yapılıyor. Çıktı.
0: Daha sonra hatta Alkan 18.15 diye direkt bize saat verdi ve sonradan televizyonlarda bu şekilde haberleri değiştirdiler efendim yani. İnsanlar da ne yapsın, en başta bunu gördüler.
2: Tabii orada da muhabirleri de var orada üstelik, ama maalesef öyle bir denklem gidiyor. Dediğimiz gibi tekrar etmekte yararı var. Oy sayımı henüz başlamadı. Başlar başlamaz orada bizim muhabirimiz var. Biz hemen kendisini bağlayacağız. Tasnif işlemi bitti bitecektir ama bitti, bir sandık kalmıştı.
0: O 37 da ve 43 kalmıştı artık, hangisi?
2: Aynen, bir sandık kaldı. Bitince hemen zaten iki renk
0: Şekil
2: var.
0: Postrol da başına gitmiş sandı.
2: Muhtemelen hızlandırmak için ödül bile koymuş.
0: Beline koymuştur.
2: Ödül bile vermiş yani, önce bitirene şunu vereceğim, bileklik vereceğim.
0: Yani işte
2: daha o... ne yapayım demeye getiriyor artık. Ama sayım net bir şekilde henüz başlamadı, o yüzden...
0: Ama bu kadar titizlikle yapılıyor, yüksek ihtimalle de bir itiraz vesaire olmayacak. Bir itiraza mahal olunmaması için yapıldığını düşünüyorum. Yani, yani her farkı, şey bu nizamla giderse.
2: Selin, itiraz biraz şeyden, eğer fark aradaki fark çok azsa itiraz mutlaka olur.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik.
1: Let's go girls.

kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40

0: yıl hatırı varsa bir deyimin de bin yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bazen konuşurken söylediklerimiz anlaşılmaz. Bazen bir olay olur ve biri boş yere hayatını kaybeder. Bazen de bir emek, bir değer fark edilmeden yitip gider. İşte böyle durumlar için halk arasında sıkça duyduğumuz bir deyim vardır. Güme gitmek. Peki bu söz nereden çıktı? Zamanında Osmanlı döneminde suçluları yakalamakla görevli yeniçeriler bir kişiyi zindana götürürken yüksek sesle "Hop, güm!" diye bağırırlarmış. Ama ne yazık ki suçu olmadığı halde cezalandırılan, arada kaynayıp giden insanlar da olur, kurunun yanında yaş da yanarmış. Halk da bu duruma üzülüp şöyle dermiş: "Adamcağız güme gitti." Yani boş yere, günahsız yere heba oldu. Bugün hala bir emek boşa gittiğinde, bir fırsat değerlendirilmediğinde ya da biri haksız yere zarar gördüğünde bu ifadeyi kullanırız. Güme gitmek deyiminin çıkışına ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Fenerbahçe'de kritik gün geldi, çattı efendim. Sarı lacivertli camia bugün 35. başkanını seçiyor. Dün son konuşmalar yapıldı Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ve bugün de kongre üyelerinin kararı bekleniyor. Fenerbahçe kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi saat 17 itibariyle tamamlandı. Saat 10'da başlamıştı, 17'de bitti. Çok uzun süredir biz ilk defa böyle bir durum görüyoruz, hani hala açılmıştı sandıklar şeklinde. Eşleştirmeler yapıldı efendim. Son 15 dakika öncesine kadar son bir sandık kalmıştı. Oradaki muhabir arkadaşım sevgili Alkan'ın bize aktardığı bilgilere göre bir sandıktaki eşleştirme kaldı. Ondan sonra sayıma başlanacak denmişti. 20-30 telaffuz edilmişti. Bence 20-30'a başlayacak. Bu durumda
1: tabii,
0: o,
1: tabii. 20-30'da kesin başlar. Yani. 20-30'da ilk sonuçlar gelmeye de başlar diye düşünüyorum. Ama biz bu müzik arasında boş durmadık. Fenerbahçe'nin tarihinde önemli olan yani seçim ve adayları biraz baktık, elimizde vardı zaten. 1982 seçimi, Mustafa Hoş, Ali Şen'le Abidin Cevher Özden. Kim Abidin Cevher Özden?
2: Banker Castelli.
0: Banker Castelli.
1: Evet. Ve bu seçimi Ali Şen kazanıyor. 467 oy alıyor. Castelli 202 oy alıyor. Ama buradaki en kritik şey ne biliyor musun? Banker Castelli başkan olduğunda 25 milyon dolar hibe vaadinde bulunuyor. Ona rağmen Ali Şen Castelli'nin iki katından fazla oy alıyor. Ne diyorsun Mustafa Hoş?
2: Bir de o zamanın şey Semih Bayülken, Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden birisi, eski başkanlarından. Onunla da bir tartışma yaşamıştı. Cevher Özden'in, yani Banker Castelli'nin en güçlü olduğu dönem. O dönem Fenerbahçe'ye sadece parayla başkan olma hayali kurup ve kazanma ihtimali de çok güçlü görülen bir isimdi. Ama öyle olmadı. Yani Fenerbahçe'de meseleyi sadece para üstünden yürütmeye kalkıştığında sonuç bu olur.
1: İşte o yüzden hani tarihi program açısından... açılışında diyordun ya Mustafa Hoş, yani Fenerbahçe'nin tarihine, hafıza bir bakmak gerekiyor. O hafızayı biraz böyle biz hızlıca deşiyoruz. Ve sonuç gerçekten...
2: Şöyle oluyor, güncel olandan bakıp bir yerin demografisi ve o sosyolojisi üzerine bir strateji uygulayan herkes yanılır Türkiye'de.
1: Evet.
2: Bu seçimler içinde söylenebilir, görülebilir. Bu önümüzdeki seçimler, genel ya da yerel seçimler içinde söylüyorum. Çünkü bu sosyoloji ve geçmişten gelen o kök, gelenek, bağlar... Önemlidir. Son dakika mı varmış?
1: Son dakika varmış herhalde Alkan'da. Hemen...
3: İçersizlik yok. Yaka karşı
2: sandıklar açıldı büyük bir ihtimalle.
1: Evet. Alkan sendeyiz şu an.
4: Son dakika şu andan itibaren Şikrit Mosor'un anonsuyla sayım başladı. Şimdi anons etti. Eşleştirmeler bitti. İmha edilecek zarflar sayıldı. Her sandıktan teker teker... Kaç zarfın imha edileceği biraz önce ben yayına bağlamadan önce söylendi. Tam yayına bağlandığım esnada Şekip Mostaroğlu oylama oy sayısının artık bu soruların içinde yer alan listelerin, renklerin sayımına başlandığını duyurdu. Ben yayından önce tekrar teyit etmek için sorduğumda yarım saat 45 dakikayı bulacağı söylendi. Kısa süreceği söylendi bu sayımların. Bu imhalarla ilgili benim elimde notlarım var. Hangi sandıktan kaç tane imha edilecek oyları teker teker söyledi Şekip Mosuroğlu. Mesela ilk sandıktan bir tane oy imha edilecek. Yedinci sandıktan bir. Böyle devam ediyor. 13. sandıktan 3. 17. sandıktan bir derken 20...
1: Bir bağlantı koptu herhalde. Alkan'ı hemen tekrar bağlayalım. Çünkü sayıma başlandı ve imha edilecek. Alkan, dinliyoruz
4: imha,
1: seni.
4: Evet. İmha edilecek zarfları söylüyordum. Böyle 1-2 giderken 33. sandıktan 20 adet imha edilecek zarf çıktı. Yani bu demek oluyor ki yani bir kişi birden fazla kez kullanmış oy ve bu her sandıkta birer ikişer üçerdi. 33. sandıkta 20 adet fazla oy çıktı. 20 adet fazla oy çıktı. Bunların toplamı ise, yani imha edilecek toplam zarf sayısı ise 61. 61 adet zarf fazladan kullanılmış ve onlar teker teker Çekip Mosoroğlu'nun da anonsuyla ve tutanağa geçerek imha edildi. Tam biz yayına bağlanırken burada neler oluyor, ne yapıyoruz, işte nasıl bir ortamdayız anlatmak için bağlanacaktım. Ancak tam o esnada Çekip Mosoroğlu oylamanın başladığını duyurdu. Ben de bunu son dakikada size bildirmek isterim.
0: Bundan sonrası daha hızlı olur zannedersem.
4: Teyit etmek için yayından sonra tekrar basın mensubu arkadaşları ve burada Fenerbahçe yetkililerine sordum. Bir saat, iki saati bulmayacağını, işte yarım saat, 45 dakika içerisinde bu sayımın bitebileceği öngörülüyor. Yine 8.30 değildir. Benim bir önceki yayında söylediğim 8.30'u geçecektir. 9'da mutabık kalabiliriz şu anlık. 9'a doğru artık yeni başkanı duymuş oluruz.
1: Alkan, bu 33. sandığı özellikle sen not almıştın. İlginç bu arada. Toplamda tekrar etmekte yarar var. 61 oy imha edildi. Eşleşmelerde üye sayısıyla, üye kartıyla
0: zarfların
1: aynı olmaması nedeniyle toplamda 61. 45 sandık var. 45 sandıkta 1-2-1-2 ancak 33. sandıkta 20 oy fazla çıkmış.
4: Yani
1: Alkan, 33. sandıkta takip et. 33. sandıkta hangi başkan adayının önde çıktığını da dinleyicilerimize aktaralım. Özellikle ben de not aldım 33. sandığı. 33. sandık, evet, radarımızda olsun.
4: İyi bir detay olabilir. O da burada da 1-2-1-2, yani yine dediğim gibi bir oy imha edilecek, 3 oy imha edilecek. Her seçimde bu oluyormuş. 1 oy, 3 oy.
1: Evet.
4: Burada 20 denilince basın mensupları da bir hani şaşırdı, tepki gösterdi. Nasıl 20? O anda canlı yayında olanlar da bunu hani son dakika olarak söyledi. 20 çok fazla olduğu söylendi. Toplamda sonuçta 61 zarf imha edildi ve an itibariyle 5 dakika öncesine kadar Şekip Mosoroğlu oylamayı başlattı. Bu arada ben de buradan bir bilgi aktarayım. Biraz önce yayın sırasında Şekip Mosoroğlu'na yakınım, işte duyabilir, İşte burada kilitli kaldık gibi bir konuşma yapmıştım. Yaklaşık ondan 10 dakika sonra bize poşet, torba torba yemekler, içecekler gönderildi. Şimdi tam da onları Caner arkadaşım beni aradığında onları yiyorduk hep beraber.
0: Afiyet olsun.
4: Onları yedik. Evet, Fenerbahçe Spor Kulübü bizi buraya kapat demeyeyim.
1: Alkan ne istiyorsun daha? Daha ne yapsınlar? Ya her kapattı denildiğinde bir şey geliyor. Tabii onu öğrendi şu an. O yüzden tekrar bir kapattı deyip.
4: Çekip Bey'e yakın bir şekilde kapattı demeye devam edeceğim.
1: Şimdi Alkan, bize biraz etrafından bahseder misin? Biraz yani videoyla da çekiyorsun ama radyosundan bizi dinleyen dinleyicilerimiz şu an göremiyor. Şu an o ortamı biraz bize anlatsana. Meslektaşlarımız orada kaç kişiler, kim nerede oturuyor, sayımı, olduğun yerden bize geniş bir panorama fotoğraf çek bakalım.
4: Şimdi Radyo Sputnik Telegram kanalından bizleri izleyen izleyicilerimiz için şu an kamerayla gösteriyorum. Dinleyicilerimiz için de tasvir edeceğim. Şükrü Saracoğlu Stadı'nın yanında Kenan Evren Lisesi'nin olduğu bölüm, burada oylama yapılıyor. Şu an Aziz Yıldırım'ın istirahat ettiği karavanı gösteriyorum. O kendisi bu sıcakta yoğun selamlaşma ve buraya girdiğindeki o yoğun ilginin ardından o karavanda kızıyla birlikte istirahat etmişti. Tam da oradan, onun karşısından sola ve sağa ayrılan iki bölüm var. Sol tarafta divan heyetinin bulunduğu ve anonsların yapıldığı sahne. Sağ tarafta ise basın mensuplarının bulunduğu alan var. Ortan ikiye polis barikatları ayırdı. Burada şimdi gösteriyorum, bir sahne kuruldu kameramanlar için, televizyonlar için. Şu anda Telegram ekranlarında izliyor değerli dinleyenlerimiz de. Basın mensupları artık hani bütün aktarılanlar aktarıldı. Şu an hatta yemekler yeniyor, işte görüldüğü gibi. Herkes yoruldu, çok sıcaktı.
1: Altan, böyle, çok özür dilerim. Arkadaşlarımız bizi ekrandan alsınlar. Biz şimdi radyoda olduğumuz için görünmüyoruz. Alkan'ı tek bir şey olarak verin arkadaşlar. Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz oradan o görüntüyü tam görsünler. Çok küçük. Dinleyicilerimiz için de Alkan zaten tek tek anlatıyor. Evet Alkan devam evet, et lütfen.
4: Şimdi burada yine o arkadan Aziz Yıldırım'ın karavanının oradan girdiğimden beri en öne doğru geldim. Burası tam da basın mensuplarının kameralarının bulunduğu yer. Burada bir platform kuruldu ve burası da ön tarafta kapalı. Bu kapalı kısmı dediğim gibi Şekip Mosoroğlu'nun divan heyetinin oluşturduğu bölüme kadar bir kapalı bölüm var. Polis barikatları var. Orası ayırıyor basın mensuplarının alanını. Tam da basın mensuplarının olduğu yer ile divan heyetinin olduğu yerin karşısında 45 adet sandığın bulunduğu o büyük alan platform var. Burada sabahtan itibaren gelen üyeler burada oylarını kullandılar. Sandık 45 sandık soy isimlerine göre her sandık aslında soy isime göre dizili. Burada böyle ben şu an tabii gösteriyorum ama aynı zamanda radyoda da yayında olduğumuz için tasvir de etmem gerekiyor. Tam o Kenan Evren Lisesi'nin olduğu arazinin en sonuna konuşlandırılmış bu sandık platformu, sandıkların kurulduğu platform. Şimdi buradan yani çekebildiğim derecede sandık kurulları bu buradaki görevliler sayım işlemlerini yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Yani şu an ben de bir dikkatli baktım ve hepsinin başında bir güvenlik görevlisi. Yani güvenlik önlemleri bu arada çok yoğun. Her yer çitlerle kapatılmış durumda, barikatlarla kapatılmış durumda. Ve evet buradan aktaracaklarım. Şimdi bu kadar sanıyorum yarım saat 45 dakika içerisinde sonuçlar için size
1: Alkan,
4: tekrar
1: bağlanacağım. İlk sonuçlar gelince de lütfen bizi uyar. İlk sandık, ilk sonuç Aziz Başkan'ın ve Hakan Safi Başkan'ın ya da adayının öyle söyleyeyim. Adaylarının oy kullandığı sandıklar, onları bize ilk sandıkları ve sonraki gelişmeleri bize gelince lütfen hemen bilgi ver. Bu arada biz yemeğini böldük galiba, sen yemeğe de devam et.
4: Teşekkür ederim.
1: Neden önemli şimdi onu da dinleyicilere aktarmak lazım, biraz tarihe giderek tabii ki tekrar edelim. 45 sandık var, ortalama hepsinde 600 oy var. Tasnif sırasında fazla oy, fazla zarf çıkan sandıklar var ve toplamda 61 zarf fazla olduğu için imha edilecek. Hangi yöntemle? Sandığa işte afaki bir şekilde elinizi sokuyorsunuz, çıkartıyorsunuz, onu imha ediyorsunuz ama tek bir sandık, 33. sandık, 20 tane oy buradan fazla zarf çıkmış. Bu çok ilginç. Tek bir sandıktan 20 i̇şte çıkması.
2: Oy farkı çok az olursa çok tartışma yaratacak bir şey. Oy farkı çok olursa hiç önemsenmeyecek bir şey.
1: İşte evet. Neden bunu da söylüyoruz? Hemen bir tarihe gidelim. Aziz Yıldırım'ın ilk başkan seçildiği Vefa Küçük'le.
0: Bir oy.
1: Bir oyla kazandı Aziz Yıldırım. Yani bir oy farkla. Kazandı.
0: Onun için hep de efsane şey derler, Kadir İnanır'ın oyu derler, en son o geldi, en son oyu o attı ve o belirledi derler, öyle bir inanış.
2: Efsane tam.
0: Efsane öyle efsane. Bir efsane derler.
2: O bir oya herkes sahip çıkar
0: çünkü
2: ya.
0: Çünkü en son o gelmiş ama en son onun girişi yapıldığına dair öyle bir efsanesi vardı, ben duyduğumu söylüyorum.
2: Ya da tek oy çıkan adaya da herkes ben verdim der ya aile içinde.
1: Tabii o başkan öyle. Seçildikten sonra artık. Öyle. O yüzden hani Fenerbahçe tarihinde bu gelişmeler, bu yarışta bu kadar hassasiyet, bir şekilde tek bir oyun bile önemli. Her zaman önemlidir ama hani bunun bir 28 yıl önce bir örneği var ve Aziz Yıldırım yine bir oyla kazanıyor ki kendisi de böyle bir seçim geçirdiği için oyların ne kadar önemli olduğunu aslında en iyi bilen tabii. isimlerden biri o anlamda.
2: Ya o kadar önemli hale getiriyor Abdullah Kiyılı Fenerbahçe açısından önemli bilinen bir isimdir. Önemlisini bilmem de bilinen bir isimdir.
1: Önemli şeyden dolayı hani iş dünyası falan hani evet. markası nedeniyle.
2: Hayır ben şöyle Abdullah Yıldırım daha önce böyle bir sürü şey söyler sonra tam tersini söyler ya orada siyasetle ilgili. Ya işte tekstil batıyor der ondan sonra yalan yazdılar der. Kayıt çıkar.
1: Evet.
2: Kayıt çıkar susar. Hani o açıdan söyledim Fenerbahçe ile ilgili şeyde haklısın. Ama bu sefer de şey yaptı. Ben gördüm Mahmut Uslu. Abdullah Bey bizi destekledi, desteklerini verdi diye açıklaması vardı. Yayına sonra girmeden önce. Şimdi de Abdullah Kirli diyor ki Hakan senin için sen çok çalıştım. Allah inşallah karşılığını verir. Evet. Hakan Safiye söylüyor.
1: Yani Kirli için şey diyebilir miyiz? Her tarafa çiçek dağıtıyor.
2: Çiçekten öte işte kim kazanırsa yine benim sayemde diyecek. O bir oy var ya herkesin sahip çıktığı oy işte Abdullah Kiyalı o.
1: Ama işte biz kayda geçiriyoruz. Tarihe not ediyoruz.
0: Göreceğiz bakalım. Bu arada böyle oy kullanılan isimlerden bahsederken oy kullanan isimlerden eski teknik direktörlerden Aykut Kocaman'ın serzenişini gördünüz mü?
2: Gördüm.
0: Çok çok serzenişliydi, çok isyan halindeydi. Şundan dolayı
2: çok kötü yönetildi bu süreç. Ben Aykut Kocaman'ı tanıyan da birisi olarak söyleyeyim. Aykut Kocaman Fenerbahçe açısından çok değerli bir isimdir. Ama bu kadar değerli bir ismin bu kadar yıpratılıyor olması ciddi anlamda bir sorun. Bunun nedenleri var. Bunu çok konuşulur. Fenerbahçe içinde tepkiler de var. Bunu da biliyorum. Ama Fenerbahçe açısından bu kadar değerli bir ismin neden bu kadar yıpratıldığı Fenerbahçe açısından bir sorundur.
0: Evet.
2: Başka takımlarda bir sürü tartışmalı isimler bile o tartışmalı isimler bile bir sahiplenilir. Bir şey olur. Ya Fenerbahçe ilk en son şampiyon yapan isimlerden bir tanesi. Kupa almış. UEFA'daki en başarılı
1: isim.
2: Bir isim. Çünkü yarı final oynatmış. Evet. 3 Temmuz'un da çok önemli bir simgesidir Halit Kocaman. Adı geç Fenerbahçe'nin eski gol kralıdır. Fenerbahçe'nin şampiyonluklarında da katkıda bulunmuş efsane futbolcusudur. Şimdi böyle bir isim neden bu kadar çok tartışma yaratır, yıpratılır? İşte uygulanan yöntemde. Aykut Kocaman adı eğer antrenör olacaksa Aziz Yıldırım tarafından antrenör olacağı söyleniyor. Bir taraf çok sert tepki gösteriyor, eleştiriyor. Aykut Kocaman ismi bu şekilde kullanılması ciddi anlamda bir iletişim hatasıdır, sorundur. Bu yüzden de çok tartışılıyor olmuştur. Hak etmiyor bence bu tartışmayı ama bunun dışında kendisini de tutamadı. Yani daha üst perdeden bir yerde olabilirdi. Ama diyor ki o açıklamada ben bunu hiçbir yerinde yokum.
0: 7-8 senedir hiçbir şeyle uğraşmıyorum hiçbir şeyle diyor. Kimseyle temasım kimsenin yok diyor.
2: Kimsenin yanında değilim. Kimsenin karşısında değilim. Ama ben yıpratılıyorum.
0: Bir de şey
1: Aykut
0: var.
1: Aykut Kocaman üstünden bir pozisyon belirleniyor.
2: Şöyle dedim.
1: Abi de Fenerbahçe'de çok özür dilerim yani hani ya hani bazı takımların kendi çocuğu vardır yani o Fenerbahçe'nin çocuğudur denir ya da Beşiktaş'ın Galatasaray'ın değil mi? Hani şey değil. Ha, profesyonel futbolda bu yoktur ama hani o o ruh ona onu verir. Biraz Fenerbahçe'de böyle kendi çocukları konusunda daha gaddar değil mi? İsmail Kartal örneğini vereceğim çok çünkü. Çok mesela İsmail Kartal değil mi? Yani o 99 puanı o topladı ama bayağı yani linç edildi.
0: Onun da zaten açıklaması var. Onu da gerçekten son derece üzgündü. Ama Aykut Kocaman'ın üzerine atılan şey çok zor yani. Herkesin altından kalkamayacağı bir şey. Çünkü ben diyor ayrışmanın öznelerinden biri haline getirildim diyor.
2: Tamamen öyle.
0: Yani bu kadar sizin bahsettiğiniz gibi kulüp için bu kadar önemli olan bir insanın üzerinde omuzlarında bu yük gerçekten çok fazla bir
2: ağır
0: şey.
2: Ağır büyük ve de haksız bir itham. Böyle olması doğru da değil. Bunun şöyle nedenleri var. Kulüpleri sadece bir sportif yerler olarak görmek de doğru değil. Endüstriyel futbolla birlikte oralar çok büyük bir rant alanı. O rant alanından pay kapmak isteyen çok sayıda paydaş var.
1: Evet.
2: Bu paydaşlarla bir lobi, işte o da bir lobi, oluşturmazsan dışında kalırsın. Aykut Kocaman böyle bir adam değil. Yok medyada da yoktur.
1: Evet, yok gerçekten yoktur. Yani
2: seven bilir, görür.
1: Öyle TV'de konuşur. Yorumculuk, morumculuk falan filan yani o işlerde de
2: yapmaz,
1: çok.
2: Yapmaz. Yapmaz. Hani yaparsa da başka bir şey için yapar. Ben Aykut Kocaman'a milli maçları yorumlatmıştım. O dönemde şey diye söylemişti. En yüksek parayı kim alıyorsa tüm televizyonlarda, yorumcularda öyle bir para istiyorum. Ama o parayı gidip bir çocuk esirgeme kurumuna ya da bilmem neye vereceksiniz karşılığında.
1: İşte.
2: Ta yıllar önce, 25 yıl öncesinden söz ediyorum. Tek yorumculuğudur. Yorumculuk dediğim işte bir çocuklara katkı sağlamak, çocuk esirgeme kurumuna ya da bir çocuklarla ilgili bir yere bağışlayın o parayı. Ancak o zaman yapabilirim demişti. Aslında dediğim gibi Aykut Kocaman'ın bu kadar çok tartışılıyor olması Fenerbahçe'nin kendi içinde kendini sorgulaması gereken bir şey. Yani
1: sonraki yönetimlerin de ama şimdi Aziz Yıldırım döneminde geldi ama sonraki yönetimler de hiç hani bu şey biraz önce söylediğim şeyi üzerinden hani yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye futbolculuk hayatında da bir sürü katkı sağlamış bir futbolcu. Daha sonra teknik direktör olarak da bunu yapmış. Sonraki yönetimler de belirli hani etkinlikler falan vesaire hani bu ortamı yumuşatabilecek bu ismin üzerindeki o haksız ağır eleştirileri ya da yükü kaldırabilecek bir hamlede falan hiç bulunmadılar yani.
2: Bulunmadı şöyle çünkü o dedim ya.
1: O çok acımasızca değil mi?
2: Rant yani? Alanı dedim ya paydaşları çok fazla ya. O paydaşlar şeye dönüşüyor bir süre sonra. Sıra sende sen payını al. Sıra sende sen payını al. Eğer onun içinde değilsen bu sonuçla karşılaşırsın. Aykut Kocaman da öyle örneklerden birisi. Bence Fenerbahçe açısından bakıldığında çok ciddi haksızlık yapılan bir isim. Yani büyük bir ihtimalle önümüzdeki dönemde olursa bunu da anlatır. Söyler de. Yani.
0: Var mı öyle bir duyumunuz?
2: Yok söyler yani yakın zamanda konuşmadım ama konuşuruz. Konuşurum da.
1: Bir netleşsin şu tablo. Hayır, başkanım yani, biraz şey olsun.
0: Adı fazlasıyla geçiyor evet, çünkü yani.
2: Antrenör olmazsa Fenerbahçe'ye hani böyle bir süreç olmazsa belki de buraya davet ederiz. Gelir uzun uzun konuşuruz.
1: Tabii.
2: Ya bir, bu haliyle bu haliyle konuşulması gereken kayda düşülmesi gereken de bir isim. Çünkü bu kadar çok yani benim bildiğim bir sürü bak bu şey aklıma geldi. Biz beraberdik bu verileri çaldı denildiği gün. Aytık Kocaman da aynı yerdeydik beraberdik. Bir insanın ayakta bu kadar acı çektiğini ilk kez böyle gözümle gördüm. Duyduğu anda. Böyle diyorlar dediği anda ben oradaydım. Yan yanaydık beraberdik. Orada bir insanın bu kadar acı çektiğini öyle gördüm. Nasıl benim için böyle anlamaya çalıştı. Sonra anlatıldı neyle suçlandı. Ya acı çekti resmen. Hani o günleri de yaşamış bir isim. Oradan yine kopmadı
0: ben
2: Fenerbahçe'de.
0: Aykut Hoca'nın o sakallarının saçının bir gecede böyle o beyazladığı evet. görüntüsünü o 3 Temmuz sürecinde çok net hatırlıyorum. Evet. Yani o gerçekten... Hani canla başla Fenerbahçe için uğraş veren
2: tek
0: isimlerden bir tanesi.
2: Şimdi...
0: Ya, görüntü olarak da gözüküyordu evet. yani. Bütün hatırlayacaksınız medyada bu fotoğrafları evet, bayağı bir çıkmıştı.
2: Hem başkanlı hem teknik direktördü hem yöneticiydi hem mali işlerdeydi hem futbolculara ya senin paranı vereceğiz diye garantörüydü. O günlerde tek başınaydı. Bütün bunların altından kalkarken.
0: Keşke kendini biraz daha iyi ifade etseydi.
2: Ya o işte şeyle ilgili bir şey ya kendini ifade etmedi diye bir insan suçlanır mı bilmiyorum
0: suçlanma
2: ama.
0: Suçlanma olarak
2: yok,
0: değil ama bir
2: ben
0: ifade
2: şey,
0: etseydi hani
2: şöyle,
0: biraz da insanlar anlayabilseydi
2: öyle bir, öyle birisi
0: onu.
2: Değil.
0: Ama o zaman üzerinizde bazı şeyler kalıyor
2: evet,
0: ve
2: sonuçta,
0: bunu düzeltemez.
2: Evet,
0: yani
2: evet.
0: düzeltmek
2: Bence
0: sizin elinizde.
2: Zamanında bunu açıklasaydı söyleseydi ya da anında yapsaydı bu kadar çok şeyi... Olmaz. Mesela Alex mevzusunda sadece evet. Aykut Hoca suçlandı ama gerçek tam da öyle değildir.
0: Yani bizim
2: daha başkadır.
0: De...
1: Şu mikrofonda gelir anlatır yakın zamanda diye düşünüyorum.
2: Anlatmaz söylemez. Hala Fenerbahçe'den ayrıldığında ne olduğunu söylemedi. Ali Şen'le konuşmalarını. Ali Şen söyledi.
0: Peki.
1: Peki biz şimdi biraz önce Alkan'ın verdiği son dakika bilgileri verdik. Radyosunu yeni açanlar varsa tekrar etmekte yarar var diye düşünüyorum. 45 sandık var. Fenerbahçe sayım başladı. Biz artık sayım başladı diyebiliyoruz. Bazıları 2-3 saattir diyor ama gerçek anlamda sayım bir 15-20 dakika.
0: 20-16.
1: 20-16'da başladı. 20 dakika olmuş tam sayım başlayalı. Hızlı devam edecektir. 9-9 çeyrek gibi sonuç çıkar. Sayımın bu kadar geç başlamasının nedeni sandıklardaki zarflarla kongre üyelerinin kimlik kartlarının karşılaştırılmaları. Ortalama her sandıkta 600 küsür kadar oy var. Bu 600'ün altında da kalabilir, üstünde de çıkabilir. Bu kartlar karşılaştırılıyor, kartla zarflar. Ve bazı sandıklarda fazla oy çıkarsa rastgele o sandığın içinden bir zarf çekiliyor. Yani bir oy, o kime verildiyse artık bilinmiyor. O imha ediliyor. Şimdi böyle bakıldığında toplamda 61 zarf imha edilmiş. 61 zarf imha edilmiş. Sadece dikkat ettiğimiz, dikkat çeken sandık 33. sandık. Her sandıkta 1-2 oy böyle çıkmış. Bazı sandıkta hiç de çıkmamış bu rakamlara göre belli ki. Ama 33. sandıkta 20 oy fazla görülüyor. 20 oy fazla çıkmış. Bu yüzden 20 oy imha edilmiş. Burası önemli. Bu neden önemli? Bunu da anlatırken 98 seçimlerine gittik. Orada da Aziz Yıldırım'ın bir oyla kazandığını söyledik. O yüzden her şimdi oy önemli.
0: Ben biraz tweetlere bakıyorum. Fenerbahçe camiasına yakınlığıyla bilinen isimlerin tweetlerine bakıyorum. Yağız Sabuncuoğlu'nu hepimiz biliyoruz Fenerbahçe'den. İlk açılan sandıkların büyük bölümünde Aziz Yıldırım önde şeklinde bir tweet atmış. Yine başka birçok isim var Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen gazeteciler var, muhabirler var. Genel olarak Aziz Yıldırım dönemi başlıyor şeklinde de yine bunların hepsi tweettir. Bir kaynağını da sizlere aktarıyorum. Resmi bir bilgi ya da gayri resmi dahi bir bilgi değildir. Dediğim gibi Fenerbahçe yakınlığıyla bilinen isimlerin attığı tweetlerden bahsediyorum. Ancak sevgili Alkan da şu dakikalarda Aziz Yıldırım'ın önde olduğunu dair bir bilgi paylaşmış bizle. Yönetimden aldığım net bir bilgi diyor sevgili Alkan, bize oradan bildiriyor. Bu arada
1: şey de demiş, Yağız Sabuncuoğlu burada bile değil, nereden biliyor diye onu evet, da söyleyelim.
0: Bu arada yönetimden aldığım net bir bilgi var, Aziz Yıldırım şu an için önde diyor. İlk açılan sandıkların büyük bölümünde önde, sarı pusulu önde gözüküyor demiş. Hakan Safi tribününün boşaldığına dair.
1: Bu son dakikayı tekrar edelim lütfen. Şu an orada olan arkadaşımız, muhabirimiz
0: yönetimden aldığı net yönetimden bir bilgi aldı. Var diyor.
1: Diyor ki Aziz Yıldırım ilk açılan sandıklarda farkla önde.
0: Önde diyor. Bu arada Hakan Safi tribününün de ufaktan boşaldığına dair görüntüler geliyor. Hani genelde böyle ilk sandıklar böyle belirleyici olur ya, nasıl başlarsa öyle gider şeklinde. Oradaki ambiyans aktarıyorum hani ben de.
2: Sosyal medyada da tamamen psikolojik bir savaş yürütülüyor. Tabii. Bütün sonuçlar evet, üzerine.
1: Bir Alkan'ı bağlayalım, ondan duyalım isterseniz. Bir Alkan'ı bağlayalım, ondan duyalım. Kendisi bu bilgiyi verdi. Ha, şöyle bir bilgi de var. Şimdi sandıkları şey yaparken yakın olduğunuzda telefon yasak.
2: Telefon yasak.
1: O yüzden aynen. O yüzden evet, telefonla bağlanması, yani hem bilgi almak istiyor, bilgi alırken telefonu kullanamıyor.
0: Alkan şu anda Şekip Bey'le konuşuyor. Bana atıyor yazışmaları şu anda. Konuşmaları aktarıyor kendisi. Şekip Mosturoğlu'yla konuştum. Kutlamalar başladı dedim. Hangi taraf dedi demiş. Şekip Mosturoğlu tabii renk verir mi hemen? O da bayağı bir güzel dostluk olacak anladığım kadarıyla ikisinin arasında.
1: Bir uygunsa Şekip işte, Bey'i de alabiliriz yayına.
0: Tabii çok isteriz ama zannedersem onu da bir yasak gibi bir şey evet, değil mi?
1: Evet. Öyle bir evet.
0: Tabii. Konuşamıyor. Efendim biz burada canlı yayında aktarmaya devam ediyoruz. 20.16 itibarıyla sayımın başladığını söylemiştik. Eşleşmeler tamamlandı. İlk gelen duyumlara göre efendim, sandık duyumlarına göre Aziz Yıldırım'ın ilk 8 sandıkta, hatta şu anda ben bu arada tekrar ediyorum. Şu anda Fenerbahçe'ye yakın olan bazı isimlerin tweetlerini okuyorum. Aziz Yıldırım'ın ilk 8 sandıkta önde olduğuna dair haberler var. Yıldırım cephesinde tebrikleşmeler, çak yapmalar başladı şeklinde.
1: Şimdi hemen Alkan'ı alalım. Alkan hatta şu an. Alkan, bize ilk bilgileri, aldığın bilgileri hemen bize verir misin? Sandıkta sayılması
4: elimizde gibi. Elimizde herhangi bir ilk sonuçlar yok. Ancak Şekip Mosturoğlu'nun lafıyla söyleyeceğim, gözlemler var. Gözlemlere göre çok büyük, yüksek bir ihtimalle Aziz Yıldırım'ın ilk verilere göre önde götürdüğünü söyleyebiliriz çok net bir şekilde. Burada bir yönetici basın mensuplarının yanına geldi. Biz de hemen onunla bir bilgi almak için konuştuk. O da biz de onun ağzına laf almak için beyaz pusula mı, işte sarı pusula mı, çok gibi, sarı mı dedik. O da kafa salladı. Hani hangisi daha önde? Sarı, yani Aziz Yıldırım'ın pusulasıydı. Ardından Şekip Mosturoğlu bir televizyon kanalı oylamayı çok yakın planda çektiği için uyarmaya geldi o kanalın yöneticisini. O ara ben de Şekip Bey'in o aramızda polis barikatı vardı. Ben de dedim kutlamalar başladı Şekip Bey ne diyorsunuz dedim. Dedi ki hangi taraf kutlamalara başladı? Size soruyorum Şekip Bey, yani ne diyeceksiniz? Merkezden haber bekliyorlar, son dakikaya girmem lazım dedim. O da dedi yani bilgi yok, gözlem var dedi. Ben de sarı pusula değil mi başkanım Şekip Bey dedim. O da güldü ve masasına geri döndü. Tek söyleyeceğim benim bu. İlk sandık sonuçları gelmeye başladı. 42 numaralı sandık sonucunda Aziz Yıldırım 70 Hakan.
1: Aziz Yıldırım
0: hemen
1: 70.
0: Ben tamamlayayım. Hakan. 42 numaralı sandık sonucunda Aziz Yıldırım 70, Hakan Safi 28 şeklinde. Bayağı yüksek bir fark var burada.
2: Evet, buradan
4: yani evet, şu anda şu andan itibaren teker teker sandıklar gelmeye başlayacak. Son dakika olarak geçebiliriz. İlk sandıklarda Aziz Yıldırım'ın çok yüksek oranda önde olduğu gözlemleniyor. Hatta biz buraya girerken bazı Fenerbahçe taraftarlar, hani ilk sandık, ikinci sandık sonucu eğer çok farklı çıkarsa zaten bunların devamında o 45 sandığın ortalaması olarak bir geçiş çok çok imkansıza yakın diyorlardı. Şu anda 28'de 70'lik bir fark var
1: bir dakika, bir sandıkta. Bu sandık sonucu mu Alkan? 70'e 28 değildir evet. Herhalde değil mi? 42. sandıkta toplamda 98 oy mu vardı?
4: Yok, ilk çıkan sonuçlar, ilk sayım, tamam. İlk sayım, sayımlar devam ediyor. İşte dediğim gibi çok sıcak bilgi. Ben Şekip Bey'le konuşur konuşmaz yayına bağlandım. Ve iki yönetici, Şekip Bey'le birlikte bir yönetici daha sarı pusulanın önde olduğu ima diyeyim. Ben bizi öyle algıladık. İması var. Şu an çok yüksek ihtimalle Aziz Yıldırım'ın başkanlığını birazdan ilan edebilirler.
1: Alkan çok iddialı bir şey söyledin şimdi. Bak.
2: Yok şöyle olur. Şimdi ilk sonuçlar zaten tam da bunları söylensin diye yapılır, çıkar. Yani o sandık sonuçlarının biraz daha artması lazım.
1: Evet.
2: Çünkü
1: şu an çok başlarda.
2: İlk sandık denilen bir de şöyle değildir. Hani belli bölgeler vardır, bilirdir. Hani kırsaldan gelen oylarla şehirden gelen oylar arasında çok büyük fark vardır. Önce kırsal verirler, oradan
1: tam
2: kazanmış
1: Türkiye'nin
2: gibi
1: özeti denir. Gibi değil mi?
2: Öyledir.
1: Mustafa Hoş.
2: Ama burada dediğim gibi karışık Türkiye'dir olduğu zaten. İçin. Böyle karışık olduğu için şu anda sadece şey bir sandık sonucu.
4: Şu anda stadyumdan çok büyük bir kutlama sevgi sesleri duyuyorum. Tedavutlar duyuyorum ve Hariyer Aziz, Hariyer Yıldırım sloganları çok yüksek.
1: Alkan bu kadar söylenince böyle olur. Bir dur o sloganları bir dinleyelim şeyse. Biz deyince sustular bu arada.
4: Evet evet, hep böyle olur.
2: Bu böyle devam edecek. Her sonuç yani geldiğinde ben, böyle yükselecek bu hararet.
1: Aynen.
4: Evet, ben bu sonuç sayıları da dediğim gibi sayılar ilk yayına girerken evet. Bize ulaşmadı şu an. Net bir şey söyleyemiyorum.
1: Peki size ben bilgi iki... nasıl? Alkan bize şeyi anlatsana. Yani bir monitör mü var? Oradan mı görüyorsunuz? Birine mi soruyorsunuz?
4: Yok.
1: Bu
4: hiçbir,
1: rakamları kim
4: hiçbir
1: söylüyor?
4: Hiçbir yerden göremiyoruz.
1: Kim söylüyor bu rakamları?
4: Hiçbir yerden niye hiçbir okuyorlar? Şekilde göremiyoruz. Sosyal medyada yazılanların nereden alındığını biz buradan basın mensubu arkadaşlarla da merak ediyoruz. Yani biz buradayız, biz göremiyoruz sayıları. Sosyal medyadan paylaşılanlar nasıl görüyor, nereden görüyorlar bilemiyorum. Zaten Şekip Mostaroğlu telefon kullanımını yasakladığı her yerde güvenlik var bu oy sayımının yapıldığı yerlerde. Oradan bir bilgi gitmemesi için defalarca kez uyardı. Yani oradan bilgi gitmiyorsa yani o sosyal medya yazılanlar Aziz Yıldırım'ın hani ya da ilk seçim sonuçlarının sayıları nereden biliniyor, nereden görünüyor? Biz burada hayretle hepimiz telefonlarda kendimiz sosyal medyadan görüyoruz sonuçları. Hani biz buradayız, fiziki olarak buradayız. Sayın Fethi Yılmaz ekran mı var dedi. Yok, hiçbir şey yok. Sadece böyle bakıyoruz. Yani bir hani bir şeyden nem kapmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi iki tane ben Fenerbahçe yöneticisinin yani gülümsemesinden o sarı pusulanın Aziz Yıldırım pusulası olduğunu çıkardım ve yayına o son dakikayla bağlandım. Ardından da tribünlerde büyük kutlamalar başladı diyebilirim.
0: Alkan bir şey soracağım. Hakan Safi tribünlerinin boşaldığına dair haberler geliyor. Sen görebiliyor musun şu anda?
4: Evet, aynı zamanda ben stadyumun içerisini de izlemeye çalışıyorum. Zaten çok çok az bir katılım vardı Hakan Safi tarafından. Aziz Yıldırım taraftarı tıka basa doluydu. Ben ilk öğlen iki yayınlarda da söylemiştim. Ve buradakiler, buradaki Fenerbahçe taraftarlar, taraftarın yoğunluğu Saadettin Saran'da da öyleymiş. Ve Ali Koç, Ali Koç'un başkanlığında da öyle olduğunu söylediler. Şimdi de Aziz Yıldırım'da bir yoğunluk olduğunu ve taraftara bakıldığı zaman Aziz Yıldırım'ın büyük bir farkla kazanması gerektiği söyleniyordu. Ama işte yine daha önce konuştuğumuz gibi bu oylamanın, oylamaya katılımın yükselmesi, işte Ali Koç'un akşamki fotoğrafı nasıl değiştirir diye bir soru işareti vardı. Ama yine sanıyorum o A, B, C, D uğurlu bloğunda oturanlar ve kalabalık olanların şansı bugün gülecek mi? Yine bir net kesin konuşmayayım.
1: Bakalım totem tamam. Tutacak mı öyle diyelim.
2: Şeye baktım şimdi, Galatasaray Kongresi yapıldı ya 23 Mayıs'ta.
1: Evet.
2: Kaç kişi katılmış diye.
1: Kaç kişi?
2: 1780 kişi katılmış.
1: Ama biraz bunun da şeyin de etkisi yok mu Mustafa Hoş? Yani Fenerbahçe daha tartışmalı bir süreçten de geçiyor. Tamam, ülke falan.
2: Ama şöyle.
1: Ama tabii bu kadar sessiz olmaz.
2: Şampiyonluğu.
1: Evet.
2: Şey, değerini verirsin. Şampiyon olmuş. Evet. 4 kez üst üste bir kulübün seçim olduğunda tek aday da olsa, hani burada iki aday var, çekişmeli bir aday, o yüzden böyle denilebilir ama 4 kez üst üste olmuş bir şampiyon olmuş bir başkanın tek kişi girdiği seçimde de ona başka türlü bir orada şey gösterirsin, katılımla destek verirsin. Ya bu şu açıdan söylüyorum, Fenerbahçe seçimi önemli, Türkiye'nin en çok konuşulan konulardan birisi olması bu bütün tartışmaların asıl neden olduğunu, Fenerbahçe için neler yapılmak isteniyor, neden bu kadar çok adaylar tartışılıyor, Fenerbahçe'nin yönetimi niye tartışılıyor, Fenerbahçe'yi kim ele geçirmek istiyor, her şeyin sorusunun yanıtı olması açısından söyledim.
1: Bu arada kongrede 9000'e yakın kişi ilk kez oy kullanmış. Hı
0: hı, evet.
1: İlginç bir rakam değil mi? Yani İlginç 27 bin.
0: Az önce vermiştim ben ama.
1: Verdiğini biliyorum. Şöyle. Zaman... Hayır. Tekraren şey yapınca şimdi. 9 bin. Üçte biri yani. Oy evet. Kullananların üçte biri.
2: Yani bu yeni üye olduğu için mi diyorsun?
0: Evet.
1: Yani hani 46 bin küsür oy kullanacak insan var. O 46 binin içinde... Yeni mi eski mi bilmiyorum ki. İlk defa oy kullanmış. Defa belki daha önce de kullanabilirdi. Şey, kullanmamış.
2: Burada şöyle mi oldu şimdi?
1: Ama içeriden... 27 binde 9 bin anlamlı bir.
0: Anlamlı evet, yakın. Böyle düşününce.
2: Benim bildiğim orada kongre üyesi olanların paylaşımlarından gördüm. Çoğu gençler diyor. Gençlerin orada oluyor olması bir tercih nedenidir aynı zamanda. Onlar isimleri kupayı çok sever. O yüzden... Orada bu kadar çok geniş bir katılım sağlanmış olabilir.
0: Evet, henüz halen resmi hiçbir şey yok. Gayri resmi de yok aslında sevgili, az önce Alkan'ın da aktardığı gibi. Ama bugün şu anda hani bir X'e girdiğiniz zaman bütün herkes rakamlar
2: hayırlı
0: veriyor.
2: Olsun,
0: yani.
2: Hayırlı olsunlar başladı.
0: Hayırlı tabii, olsunlar
2: Hakan başladı. Hakan Safi hayırlı olsun, Aziz Yıldırım hayırlı olsunlar başladı. O psikolojik
1: ama tabii,
2: savaş.
1: Tabii şey de bazı ufak detaylar da Alkan verdi. Sarı renk.
0: Sarı renk.
1: Yani neticede orada sayılırken şimdi bazı TV kanallarını uyarmış Şekip Mosturoğlu. Hani çok yakından çekim yapıyor. Çünkü şundan dolayı doğrudan oy sayımını şey yapıyor ve orada zarfı açıyor. Zarftan renkleri saymaya başlıyorlar. Evet. Bazı gazeteci arkadaşlarımız. Renkleri sayınca tabii %100 bir kesinlik yok ama hani örnek veriyorum. Ben aynı renkler üzerinden gitmeyeyim. İşte mavi ve işte
0: yeşil.
1: Daha yoğun, yeşil daha yoğun. O yüzden ha burada yeşil çok çıktı diye. Hani kazanma biraz böyle gidiyor. Görüyorum çünkü.
2: Umarım renk körü yoktur. Ya ilk oylamada hep şey olur ya, böyle ilk sonuçları herkes çok önemser. Ya televizyonda da yayın yapan, canlı yayın yapan her yerde öyledir. İlk sonucu vermek için tepinirsin. Sonra onun hiçbir önemi kalmaz. Ama o ilk saniye önemli olduğu için şimdi heyecan da yükseliyor. Bu arada 6 beldede seçim var demiştim ya, baştaki seçimleri saymıştım. Onların sonucunu da verelim.
1: Tabii.
2: Hani Tokat Bağtaş'ı Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Karadağ kazanmış. Tokat Yolüstü Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmış Mustafa Altın. Gümüşhane Tekke, Adalet ve Kalkınma Partisi Kemalettin Aydın. Nevşehir Mustafa Paşa, Adalet ve Kalkınma Partisi Mustafa Özer. Tokat Kuşçu, Milliyetçi Hareket Partisi Hikmet Temizel. Tokat Çevrecik, Cumhuriyet Halk Partisi Nazım Demirkol kazanmış. 6 beldede yapılan seçimlerde. Adalet ve Kalkınma Partisi 4, CHP 1, MHP 1. 1-1.
1: Sonuç bu. Tam seçim programı oldu ama Fenerbahçe Kongresi diye, Fenerbahçe Başkanlık Seçimi diye başlayıp Real Madrid'in başkanlık seçiminden 6 belde belediye başkanına dair.
2: Şimdi şey kaldı, sonucunu vermediğimiz Ermenistan parlamento seçimleri ve Kosova genel seçimleri.
1: Kosova hızlı biter de Ermenistan biraz uzayabilir.
2: Paşinyan'dan
1: dolayı değil. Hani nüfus anlamında biraz daha vakit alır. Olabilir. Kosova'nın nüfusu çok daha düşük. O bile tabii 11-12'yi bulur. Eğer yayın saatimiz olursa Kosova ile Ermenistan'ı da veririz.
0: Sabah haberlerinde mutlaka dinleyicilerimiz haberdar olurlar. Bu
2: Tokat Çevrecik en son Özgür Özel'in miting yaptığı yerdi.
1: Evet herhalde. Tokat. Evet. Hatta orada bir Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekili de bayağı bir
2: olduğu söylenmişti.
1: Arada kaldı.
2: Sonuçlar böyle. Bu sonuçlar üzerine de bir tartışma çıkacaktır. Yine konuşulacaktır. Ama dediğim gibi çok küçük ölçekte. 6 belde bu. 6 belde de yapılan seçimlerdi.
0: Ve ben hala işte sonuçlara bakıyorum. Dediğim gibi burada çok fazla rakamlar var. Bu rakamları verip hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinin yaptığı bir sandık bilgilendirme haberi var. Bu önemlidir. Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinin yaptığı anlık sandık bilgilendirmesine göre Aziz Yıldırım 1219 oy, Hakan Safi 705 oy. Efendim bu bilgiler Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinin yaptığı anlık sandık bilgilendirmesi.
1: Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibi dahi hani bakıldığında oy toplamı olarak iki sandığa tekabül edecek bir oy bu. Hı hı. Ama bazıları işte 12 bin, 14 bin diye böyle rakamlar veriyorlar. Böyle evet. Görüyorum. O yüzden Alkan da bahsetti zaten ilk açılan sandıklarda. Hı hı. Şimdi dinleyicilerimiz şöyle düşünsünler lütfen. Bizim meslektaşımız, muhabir arkadaşımız da orada. Ve açılan sandıkları görülebiliyor. Yani hı hı. Sayım görülebiliyor. Hı hı. Haliyle orada renkler beyaz ve sarı renk değil mi? Hı hı. Hangisinin yoğunlukta olduğunu görebiliyor arkadaşlar ve ona göre bir önde ya da arkada sözü söylenebiliyor. Tabii. Açılan sandıklar. Ama net rakamlar konusunda gazeteciyiz, hassasiyet gözetiyoruz. Tabii. Alkan'da bağlandığı, bizi biraz önce bağladığımızda Alkan'da dedi ki yani sarı renklerin, yani Aziz Yıldırım'ın İlk açılan sandıklarda önde olduğu görülüyor.
0: Oradaki ambiyans da birazcık kendini ele veriyor. Hakan Safi tribünlerinin boşalması. Bir de Barış Göktürk sahaya indi. Aziz Yıldırım'ın yanına gidiyor ve Barış Göktürk kazandık. Çok büyük fark var açıklamasında bulunmuş. Barış Göktürk ismini de sizlere aktarmıştık. Daha önce aday olacağını açıklamıştı. Ancak Aziz Yıldırım'ın ilk çağrısıyla kendisinin yönetim kurulu listesinde yer almıştı. Kazandık. Çok büyük fark var şeklinde de bir açıklaması var ve yine bu sandık sonuçları birçok medya kuruluşunda da ufak ufak verilmeye başlanmış durumda.
1: Tabii mesela 7. sandık Aziz Yıldırım 338, Hakan Safi 224.
2: Hı hı. Tekrar söyler misin?
1: 7. sandık Aziz Yıldırım 338, Hakan Safi 224.
0: Herhalde en yakın olan bu birbirine diye
1: 44,
0: düşünüyorum.
1: 44. sandık biraz önce sen söyledin zaten. Hı hı. 44. sandık Aziz Yıldırım 406, Hakan Safi 255. Yani bu oranlar zaten arttıkça artık hani son 5, 6 ya da 10 hı hı. sandık duruma göre tabii. Hı hı. Fark böyle gittiği takdirde onların açılması da çok beklenmiyor. Çünkü sonucu değiştirmiyor çok. Evet. O yüzden
0: sevgili Alkan da bir yolunu bulmuş, stada geçiyorum diye haber veriyor şu anda, stada geçiyorum diyor. Zannedersem bir bağlantı daha yaparız diye düşünüyorum kendisiyle.
1: Tabii ki.
0: Saatleri de yavaş yavaş 9'a doğru geldik. 5'te mi başladık?
2: Hızlı mı geçiyor?
0: 5'te başladık değil mi?
1: 5'te başladık. Biz 4 saat oldu. Evet. Evet. Bir saat başı saat. Yaparız artık. 29. sandığı da verelim de. 29. sandıkta da 371 Aziz Yıldırım, 214 Hakan Safi görünüyor şu an.
2: Şeyde sosyal medyada şey var, görüyorum Safi kazandı diye.
0: Hala.
2: Evet, şeyde trend topic.
0: Ama ben demiştim.
2: Aziz Yıldırım kazandı da var.
0: O da var. Ama İşte sosyal medya
1: herkesi kazandırıyor.
0: Fenerbahçe kazansın diyelim. Ne diyelim?
1: Tabii ki.
0: Fenerbahçe kazansın ve yine son rakamlara baktığımız zaman da Aziz Yıldırım'ın açık ara gayri resmi gene açıklanan rakamlar değil bunlar. Aziz Yıldırım 1362, Hakan Safi 768 olarak biz an be an sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün canlı yayında o resmi açıklama yapılana kadar buradayız efendim. Fenerbahçe'nin 35. başkanı şu olmuştur açıklamasını duyana kadar biz sizlere tekrar burada yayınımıza devam edeceğiz. Ama genel olarak Aziz Yıldırım 8 yıl sonra tekrar başkan olmak üzere şeklinde bir havanın da yaratıldığını söyleyebiliriz.
1: Yani şu an açıklanan, resmi olmayan sonuçlara göre açıklanan gördüğümüz sandıklarda bizim de Aziz Yıldırım'ın önde olduğu görünüyor. 7. sandığı vermiştim herhalde. Aziz Yıldırım 388, Hakan Safi 224. 7. sandık.
0: Evet, o zaman bir saat başına gidelim.
1: Evet,
0: saatlerimizi bir 21 yapalım. Saat başı, bir de kısa bir müzik molasının ardından zannedersek artık son toparlamalarla İlan etmeye doğru
2: sonuçlarını
0: yaklaşıyoruz.
2: Alacağı saat dilimi olur.
0: Aynen
1: sonuçları
0: öyle.
1: Alırız, başkanı da
0: ilan ederiz.
1: Dinleriz. Çünkü başkanlık konuşması yani kazanan kişinin konuşmasını da veririz. Ondan sonra yayını sonlandırırız.
0: O halde bakalım. Haydi saat başı. Hadi.
5: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
6: Yayında.
5: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5,

0: Günün sözü. Jean-Paul Sartre. Ezilenler arasında din adamı göremezsiniz. Çünkü din adamları ezen sınıfın asılığıdır. Hadi buyurun. Hadi buyurun şimdi kendi içimize uyarlayalım. Hadi buyurun bunu Libya'ya uyarlayalım. Jean-Paul Sartre bu arada bir gün İçişleri Bakanı Sartre'ı tutuklamaya karar veriyor. Ve Charles de Gaulle İçişleri Bakanı'na şöyle der. Sartre Fransa'dır ve tutuklanamaz. Mesela Türkiye bu tür değerlerine böylesi önem vermiş olsaydı belki bugün Türkiye'de Fransa gibi değerleriyle yaşayan bir ülke olabilirdi.
1: Ali Çağatay ile Zihin Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile gündem özel devam edecek.
1: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi. 5-3-2 dizilişi. 5-3-2 dizilişi futbolda en dengeli ama aynı zamanda savunmacı olarak da algılanabilen sistemlerden biridir. Ancak bu dizilişin temelinde yatan mantık aslında sadece savunmak değil, iyi savunarak hücum yapabilmek, alanları kapatarak oyunu yönlendirebilmektir. 3 stoperli yapı, 2 dinamik kanat bek, orta sahada 3 yönlü bir yapı ve ileri uçta 2 forvetle kurulan bu sistem doğru uygulandığında sahadaki her alanı kaplayan kompakt ama etkili bir oyun sunar. Bu dizilişin savunma hattı 5 kişiden oluşur. Ancak bu beşli klasik anlamda geride bekleyen bir beşli değildir. 3 stoper merkezde yer alır ve genellikle ortadaki stoper daha pozisyon bilgisi yüksek, oyun kurabilen bir isimdir. Sağ ve sol stoperlerse gerektiğinde çizgiye açılarak savunmanın genişliğini sağlar. Bu üçlünün önemi özellikle kanat beklerin ileri çıktığı anlarda arkada kalan üçlüyle savunma dengesinin korunmasındadır. Kanat bekler bu sistemin kalbidir. Çünkü hem savunmada beşlinin bir parçası hem de hücumda kanadı zorlayan oyunculardır. O oyuncular neredeyse sahada iki kişilik iş yapar. Savunmaya dönmeleri, rakibin kanatlarını kapatmaları, aynı zamanda hücumda çizgiye inip orta yapmaları ya da ters koşularla gol bölgesine girmeleri beklenir. Dolayısıyla bu pozisyondaki oyuncuların fiziksel dayanıklılığı çok yüksek, oyun zekası gelişmiş ve karar verme becerisi iyi olmalıdır. Orta sahada yer alan 3 yapı sistemin dengesini sağlar. Bu 3 oyuncudan biri genellikle defansif yöne ağır basan bir ön liberodur. Diğer ikisi ise biri box to box yani iki yönlü oynayabilen, diğeri ise daha yaratıcı, pasör bir orta saha olabilir. Bu üçlünün ahengi çok kritiktir çünkü hem savunma bloklarının önünü kapatmak hem de çift forvete top taşımak bu hattın görevidir. En ileri uçta yer alan çift forvet 5-3-2 sisteminin hücumdaki can damarıdır. Bu ikili genellikle birbirini tamamlayacak şekilde seçilir. Biri daha fiziksel, sırtı dönük oynayabilen bir kule santrofor, diğeri ise daha çevik, hareketli ve savunma arkasına koşu yapabilen bir golcü tipi olur. Bu sayede hem uzun toplarla pozisyon bulunabilir hem de yerleşik savunmalara karşı çözüm üretilebilir. Bu dizilişin en büyük avantajı savunmada büyük bir yoğunluk oluşturmasıdır. Hem merkez hem kenar alanlarda rakibe çok az boşluk verilir. Rakip kanatlardan yüklenmek isterse beşli savunma genişler, merkezden oynamak isterse üçlü orta saha set gibi karşısında durur. Ayrıca çift forvetle oynanması hücumda sayı avantajı yaratır. Kontra ataklar için çok uygundur. Savunma arkasına sarkacak bir forvet ve ona pas atacak bir pasör varsa 5-3-2 ile çok tehlikeli hücumlar yapılabilir. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de vardır. Özellikle topa sahip olma konusunda problem yaşanabilir. Çünkü merkezde sadece 3 orta saha vardır ve kanatlar tam anlamıyla orta sahaya dahil olmazsa rakip topu çevirmekte zorlanmaz. Ayrıca kanat bekler yorulursa ya da formdan düşerse sistem çöker. Çünkü bu oyuncuların katkısı olmazsa savunmada açıklar oluşur, hücumdaysa genişlik sağlanamaz. Çift forvetin birbirinden kopması da hücumları tek yönlü ve tahmin edilebilir hale getirebilir. Bu sistemin tarihteki başarılı örneklerine baktığımızda İtalya milli takımının 2006 Dünya Kupası şampiyon kadrosu tam da bu dizilişin gücünü ortaya koyar. Cannavaro, Nesta, Zamrotta gibi

0: savunmacılarla kurulan blok, orta sahada Pirlo ve Gattuso gibi oyuncularla dengelenmiş, ileri uçta ise Luca Toni ve Del Piero gibi forvetlerle tamamlanmıştı. Sistem hem katı savunma hem de hızlı hücumlarla Dünya Kupası'na uzanmıştı. Modern örneklerden biri ise Antonio Conte'nin 2020-21 sezonundaki Inter Milan'ıdır. O sezon 5-3-2 benzeri bir yapıya Serie A'yı domine eden Inter, savunmadığı üçlüyü Skriniar, De Vrij, Bastoni ile kurmuş, hakiki kanat bek olarak Hakimi ve Perisic'ten büyük katkı almıştı. Orta sahada Barella, Brozovic, Eriksen gibi çok yönlü oyuncularla oyun kurulmuş, ileri uçta Lukaku-Lautaro ikilisiyle ölümcül bir hücum hattı oluşturulmuştu. Türkiye'den örnek vermek gerekirse, Aykut Kocaman'ın bazı Fenerbahçe dönemlerinde Avrupa maçlarında bu sistem uygulanmış, daha yakın zamanda ise bazı Anadolu takımları güçlü rakiplerine karşı bu yapıyı tercih ederek savunma güvenliği ve geçiş hücumları üzerine kurgulu oyunlar oynamıştır. Sonuç olarak 5-3-2 dizilişi iyi bir savunma yapısı oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda doğru oyuncularla çok etkili bir geçiş oyunu sistemine dönüşebilir. Bu yapının kilidi ise kanat beklerin dinamizmi, orta sahanın uyumu ve çift forvetin birbirini tamamlamasıdır. Eğer bu uyum sağlanırsa 5-3-2 hem rakibe boşluk bırakmayan hem de onu hızla cezalandırabilen çok etkili bir diziliş haline gelir. Futbolun ansiklopedisinde bugün 5-3-2 dizilimini anlattık. Her sayfada başka bir anlatımla tekrar görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

0: Radyo Sputnik'tesiniz. Fenerbahçe Kongresi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Saatler 17'yi gösterdiğinden itibaren canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sizlerle ilk yayına başladığımızda Fenerbahçe'de oylar bitmişti. Oy sayımını bekliyoruz dedik. Biraz geç bir oy sayımı oldu. Ancak sayımın ardından hani önceki o tasnif işlemleri çok muntazam bir şekilde yapıldığı için sayım kısmı daha kısa olacak, daha uzun sürmeyecek diye bir beklentimiz vardı. Nitekim öyle de oldu. İlk sonuçlar gelmeye başladı. Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi Fenerbahçe'nin 35. başkanı olarak koltuğa oturacak demiştik ve ilk sonuçlara baktığımızda Aziz Yıldırım'ın yarıdan fazlasıyla önde gittiğini görüyoruz. Resmi olmayan rakamlardır efendim, hemen paylaşalım. Aziz Yıldırım'ın şu ana kadar açılan sandık sayısı 12, toplam sandık sayısı 45. Aziz Yıldırım'ın 4504, Hakan Safi'nin de 2722. Tekrar ediyorum, 45 sandık var, açılan sandık sayısı 12. Bu açılan sandık sayısına göre Aziz Yıldırım'ın 4504, Hakan Safi'nin de 2722 oy aldığı söyleniyor. Bu arada yine gelen görüntüleri konuşacak olursak, Göktürk, biliyorsunuz kendisi daha önce adaydı, daha sonra Aziz Barış Yıldırım'ın listesine geçmişti. Barış Göktürk'ün stad içerisinde tebrikleri aldığını görüyoruz. Bu şekilde görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı. Son derece keyifli bir şekilde gülümsüyor, tebrikleri alıyor.
1: Bu arada Hakan Safi de bir açıklamada bulunacakmış. O da bekleniyor.
0: Evet, Hakan Safi'nin bir konuşma yapması bekleniyor. Yüksek ihtimalle Aziz Yıldırım'ı tebrik edeceği bir konuşma olacaktır diye düşünüyorum. Ben klasik olarak.
1: Evet, tablo şu an sen de söyledin. Bu arada sandık sayısı, açılan sandık, resmi olmayan sonuç, hı hı, hemen söyleyeyim, 13'e çıktı. Aziz Yıldırım 4897 oy, Hakan Safi 2825 oy. Yaklaşık iki katı kadar, yaklaşık, hı hı, tam değil. Yani 2000 oy şu an önde görülüyor. Resmi olmayan sonuçlardır, tekraren, hı hı, söyleyeyim. 13 sandık açılmış, 45 sandık var, hı hı, ve ona göre 2000 oy... o 2010 ciddi bir rakam bu arada, hı hı, 13 sandıkta, evet, da olsa, hı hı. Şu an Alkan da yayında bu arada, evet, telefon attığımızda. Alkan, neredesin şu an? Alkan, bize anlatır mısın?
2: Ben şu anda Fenerbahçe Başkanlık Locası'nın içindeyim. Şöyle kafamı da çıkarttım ve içeri girdim. Aziz Yıldırım'ı göremiyorum, hemen geri çıkacağım. Bir saniye, şu an o kadar kalabalık bir ortam var ki tek başıma buraya ben girdim ve şu an bütün yönetim oradaydı. Oradan çıktım şu an. Yani şöyle, locanın içerisinde yer alan bir oda, orada yönetimden üyeler oturuyordu ama Aziz Yıldırım şu an kendi dışarıda, locasının dışında seçim sonuçlarını bekliyor. Biraz önce bir slogan atıldı. Seçim sonuçları, resmi olmayan seçim sonuçlarını duyan taraftarlar. Şu anda bu arada Radyo Sputnik Telegram izleyicileri locanın içerisini görebilir. Ben şu an orada, bütün yöneticiler burada. Aziz Yıldırım'ın kazandığını söyleyerek tezahürat yapan taraftarlar Ali Koç ve Hakan Safi karşıtı sloganlar attı. Aziz Yıldırım çok sinirlendi, susmalarını söyledi. İşte siniri
1: bir yüzden... dakika, bir dakika Alkan, şimdi burayı tekrar söyleyelim, önemli bir şey söyledin. Şu an Aziz Yıldırım'ın resmi olmayan sonuçlara göre Aziz Yıldırım önde. Aziz Yıldırım taraftarları, yani Aziz Yıldırım'ı destekleyenler Hakan Safi ve Ali Koç aleyhine slogan atıyorlar ve bundan dolayı Aziz Yıldırım öfkelendi. Çünkü arkada çok ses var, duyulmuyor. Doğru gitmesi adına söyleyeyim. Sinirlendi ve onların susmalarını istedi, değil mi?
2: Evet, aynen öyle oldu sevgili Fethi Yılmaz. Sevinç gösterileri yapılırken tezahüratlarda Ali Koç ve Hakan Safi karşıtı tezahüratlar atıldı. Aziz Yıldırım çok sinirlendi ve susmaları gerektiğini söyledi ve bütün taraftarları susturdu. Ve şimdi bir yerine sessizlik hakim başkanlık locasında, Aziz Yıldırım'ın başkanlık locasında. Hemen burada sizden bir yorum alabiliriz.
3: Başkanımız kazandı zaten.
2: Tebrik ediyoruz. Bunu bekliyorduk zaten. Sonuç belli. Çocuklar gülecek artık. Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın başkanlık locasında canlı yayında yöneticilerden, taraftarlardan. Burası o kadar kalabalık ki.
1: Şu an, konuşan kimdi Alkan? Alkan konuşan kimdi?
2: Kendim olacak bundan sonra. İsmini soy isminizi alabilir miyim? İsmini soy isminizi alabilir miyim? Canlı yayındayız.
3: Evet. Mehmet Güzel.
2: Mehmet Güzel, teşekkür ederim.
3: Çocuklar gülecek.
2: Çocuklar 12 yaşında. İlk evlendiğim zaman 5 Mayıs'ta evlilik yıl dönümünden beri çocuk 12 yaşında inşallah şampiyonu görecek.
1: Şu an Aziz Yıldırım'ın locasında.
4: Her şey saygısı oldu. Daha güzel oldu.
2: Şu an Aziz Yıldırım'ın locasında taraftarlar ve yöneticilerle konuşuyorum. Çok kalabalık dediğim gibi. Bir kardeşimiz var. Konuşmak ister misiniz? Konuşmak ister misin? Bir saniye ben şuradan bir geçeyim. Teşekkür ederim. Bedir Bey biraz önce buradaydı ama herhalde yerinden kalkmış. Evet. Loja dediğim gibi çok kalabalık. Çok kalabalık. Şöyle bir bakıyorum ünlü yüzlere. Şu an bu kadar dediğim gibi o kadar kalabalık. Bedir Bey kan. Bedir Bey çok kalabalık. Bedir Bey merhaba. Radyo Sputnik canlı yayınındayız. Evet. Fethi Yılmaz, Mustafa Hoş ve Selin Yazıcı. Ne söylersiniz?
5: Vallahi ben Acı Bey'e destek verdim. Acı Bey'in kazanmasını çok istiyordum. Çünkü hiçbir şekilde Fenerbahçe'de herkes aday olabilir, herkes başka.
1: Evet.
0: Bedir Baykam'la tam konuşuyordu ama zaten hani seste de birazcık sıkıntı vardı. Çok kalabalık. Tekrar geldi mi?
5: Hayır. İşte bir daha buralara uğramayın diyemez. Veya Fenerbahçe Spor Kulübü'nde dişe diş kana kan diyemez. Bunlar Fenerbahçe'ye yakışmayan sloganlar. Ben Aziz Bey'in bu dönem nasıl daha önce 2001 yılında Galatasaray'ın 4 yıllık şampiyonluk serisini durdurduysa bu sefer de Aziz Başkan'ın bunu başaracağına inanıyorum. Fenerbahçe Başkanlığı'nı özlediğini düşünüyorum. Ve izleyicilerin, taraftarların da Aziz Başkan'la yine şampiyonluğa yürüyeceklerine inanıyorlar. Hayırlı olsun bütün Fenerbahçelilere.
2: Taraftarların sloganlarından bahsettiniz olumsuz yönde. Biraz önce de yine öyle sloganlar atıldı ve Aziz Yıldırım çok sinirlenerek susturdu. Yani bu barışçıl söylemi devam ettirmek istiyor.
5: Ve Aziz Bey hiçbir provokasyona gelmedi. Bu seçim boyunca onu çok provoke etti karşı taraf. Hiçbir tuzağa düşmedi, hiçbir provokasyona gelmedi. Ben de bu konuda özellikle tebrik ettim kendisini. Ve bu birleştirici, barışçı tavrını sürdüreceğine eminim.
2: Bu sene şampiyonluk sözü verdi. Ne olur teknik direktöre biraz teknik yorum varsa sizler.
5: Ben bu sene Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın tecrübesiyle ve onun futbol aklı dediği Oğuz Çetin'in ve onun nüvesinde oluşturulacak tecrübeli ekibim ki bu tabii ki daha önümüzdeki günlerde değişebilir ama konuşulan isimler Volkan Demirel, Kayt gibi isimler.
2: Yani bir Fenerbahçe ruhu, Kadıköy ruhu gibi.
5: Kadıköy ruhu, Fenerbahçe ruhu. Ben bunun en başarılı şekilde geleceğine, bu stadda yine büyük maçların kazanılacağına ve burası Kadıköy, buradan çıkış yok sloganının tekrar gerçek anlamda yaşama geçeceğine inanıyorum.
2: Çok teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ediyorum.
2: Çok sağ olun.
5: Herkese hayırlı olsun. Hem Türk Spor'una hem sevgili Fenerbahçe taraftarlarına.
2: Teşekkürler. Teşekkürler. Bedri Baykam bizi canlı yayında kırmadı ve sorularımıza yanıt verdi Radyo Sputnik frekanslarında ve Telegram canlı yayınında. Şu an ben Fenerbahçe Başkanlık Locası'nda tur atmaya, tanıdık yüz bakmaya devam ediyorum. Yani herhangi bir taraftar hemen canlı, Radyo Sputnik canlı yayınındayız. İsim soy isminizi alabilir miyim?
6: Oğuzhan Seyhan.
2: Neler söylersiniz?
6: Çok çalıştık, uğraştık. Başkanımızı geri döndürdük. Sıra şampiyonlukta, stadımızda şampiyonluk kutlamada. İnşallah Mayıs ayında tüm taraftarlarımıza şampiyonluk kutlayacağız. Aziz başkanlığımız liderinde yenilenmiş stadımızda şampiyonluk kutlayıp doyasıya sevineceğiz, eğleneceğiz.
2: Teşekkür ederim. Sizler bir şey söylemek isterseniz.
4: Tabii ki çok çalıştık.
2: İsminizle birlikte.
4: Mehmet Ensar ismim. Çok çalıştık. Yorulduk, hak ettik. Bir vefa borcumuz vardı. Vefa borcumuzu Aziz Başkan ödedi. Mutluyuz.
2: Teşekkürler. Sıcağı sıcağına Fenerbahçe Başkanlık Locası'ndan yorumları aldık. Söz sizde.
1: Altan teşekkür çok ediyoruz. Teşekkürler. Hemen hızlıca Başkan Adayı Hakan Safi bir açıklama yaptı. Onu okuyorum. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Öyle gözüküyor. Fenerbahçe'nin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim.
0: Aziz son dakika mı? Göreceğiz.
1: Evet.
2: Şu anda Aziz Yıldırım, Mehmet Uslu ile birlikte Lodya'dan ayrıldı. Asansöre biniyor.
7: Baksana Emre.
2: Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve yöneticileriyle birlikte Lodya'sından ayrıldı. Büyük bir kalabalıkla birlikte şu an sinirli hali devam ediyor. Aslında şu an ben de yanlış bilgi vermek istemiyorum. Konuşmaya yapmaya mı gidiyor?
1: Alkan, ses çok şey değil. Alkan'ı alalım. Hakan Safi'nin açıklamasından devam ediyorum. Hakan Safi başkan adayı, zaten o da diyor ki Fenerbahçe camiası şöyle, şuradan gideyim. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum. Aziz başkanımı da, inşallah kendisi başarılı olur. Aslında yenildiğini kabul ediyor. Yani seçimde yenildiğini. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibi de kutluyorum diyerek Hakan Safi Aziz Yıldırım'ın seçimi kazandığını aslında söylemiş oldu. Resmi olmayan tabii, biz sonuçlara göre veriyoruz ama Hakan Safi,
0: yani
1: Aziz Yıldırım'ı
0: artık sadece bir rakam olarak açıklanması kaldı ama evet, artık Fenerbahçe yeniden
1: Aziz Yıldırım
0: dönemi başlıyor diyebiliriz. Hakan
1: böyle
0: Safi
1: de başlığı atabiliriz arkadaşlar.
0: Hakan Safi de tebrik etti. İnşallah öyle başarılı
4: mi
0: olur
4: resmi
0: dedi.
1: Evet, Hakan şey Safi canlı olarak, canlı yayında kendi açıklaması. Arkadaşlarımız
8: ama
1: hemen
8: eskiyi seviyor şeyi çok doğru bir ifade değil. Şöyle bir sonuçta birisiyle yarışıyorsunuz. Bayağı da ciddi anlamda kazanma ihtimali de olan bir aday. Şimdi kaybetmeyi de bilmek lazım.
1: Evet, o onu konuşmuştuk.
8: O ifadesi çok doğru
1: Mustafa
8: bir ifade olmadı. Çok duygusal
1: tekrar,
8: bir
1: tekrar okuyayım mı? Alkan araya girdiği için kesildi. Hı-hı. Yarıda. Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi'nin 1-2 dakika önce yaptığı açıklaması. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Öyle gözüküyor. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri, gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anılıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum. Aziz başkanımı da, inşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe için her zaman neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepimize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibi de kutluyorum.
8: Fenerbahçe yani uymuyor o işte. Evet. Kutluyorum şeyi, eskiyle yaşamayı seviyor ifadesi doğru değil.
1: Tam ifadesi. Bir de eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor.
8: Orada şöyle bir şey var. Bak, bir rakibi yatırım yaptıktan söz ediyor, futbolcularla anlaştığından söz ediyor. Madem Fenerbahçe burada mesele, asıl mesele Fenerbahçe önemli. Şunu söylemesi daha doğru olmaz mıydı? Ya ben böyle bir şey yaptım. Yeni yönetime, seçilen yönetime bu isimleri vereceğim. Eğer bunlar içinde kabul eden varsa bu oyuncularla teknik direktör belli olduktan sonra ben yardımcı olacağım. Amaç Fenerbahçe değil mi?
1: Evet.
8: Yani ben...
0: İşte orada amaç Fenerbahçe mi, başkanlık kazan, mı orada ortaya çıkacak
8: işte. Seçim için
0: işte.
8: Ben bunları söyledim. Şimdi hepsini geri çekiyorum gibi.
1: Yani şimdi zaten tabii açıklama zaten başında iyi bir başlangıçla, iyi bir girizgahla başlıyor yani şey anlamında, ama sonda tabii hani şunu da söylüyor işte, kontratlar yaptığımız, ben o kadar, yani şunu diyor, ben o kadar şey yaptım ama diyor takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor.
8: Fenerbahçe tarihinde bu var, az önce anlattık Banker Castelli meselesini.
1: Aynen, 25 milyon dolar hibe edeceğim dedi.
8: Fenerbahçe'nin parayla ilgili bir mevzusu yok.
1: Evet.
8: Yani eğer eskiye dönüyor diye bu suçlanacak bir şey değil ki, eskiye dönüyorsa o zaman orada beklediği bir şeyler var o eskiden. Yani şunu yapabilirsin, o eski dediğin şeyi tekrar bir bakarsın, bir daha aday olduğunda onu daha öne alırsın. Bu hani seçimi kaybettiğin zaman tamam Fenerbahçe'yle bütün bağların kopacak değil ki. Sonuçta o bağın devam etmesi tabii lazım ki. Her anlamda. Edecek de. Fenerbahçelik öyle bir şeydir. Şimdi hani bu açıklama çok şey gelmedi bana ya. Hani bu seçim sonucu tam olarak, resmi olarak ne olur bilmiyorum ama hani bu açıklama doğru bir açıklama değil. Kaybetmeyi de bilmeme açıklaması biraz. Belki de kendini ifade edemedi. Zaten kendini ifade etmede hep
1: tam konuşmalarını sıcağı
8: dinledim. Kendini ifade etmede sorunları olan bir isim. Belki de öyle bir şey oldu.
1: Tam sıcağı sıcağına yapıldığı için belki daha sonra yapılacağı açıklamada daha net ne demek istediğini anlayacağız.
8: Kişiler kaybeder, Fenerbahçe kazanır.
1: Aynen öyle.
8: Duygusu
1: Bedri Baykan diyor. Biraz önce konuştu. O şeydi. Aziz Yıldırım'ın şey tavrı iyiydi ama. Yani
0: barışçıl bir tavrı olması iyiydi.
1: Hakan Safi Ali Koç aleyhine slogan atılınca öfkelenip gidip susturmak istemesi.
0: Öfkesi yalnız devam ediyor Aziz Yıldırım'ın. Farklı bir şeyler umarım yoktur. Çünkü şu dakikalarda da Aziz Yıldırım, Mahmut Uslu ve ekibi locadan aşağı inmiş. Soyunma odalarının bulunduğu bir odaya girmiş. Kapıyı kapatmış ve bir toplantı halindelermiş. Bir toplantı halindelermiş. Görüntüleri de var efendim bunların. Ve şu dakikalarda kızı Yaz Yıldırım da gelmiş. Odaya girmiş. O da tabii ki toplantıda olacak. Fenerbahçe'nin neferi olarak.
8: Ya şöyle, bu sonuç eğer olursa, Aziz Yıldırım bu kadar farkla kazanırsa bunun anlamı çok fazla. Yani dün akşamki Ali Koç'un Hakan Safi'ye destek olan görüntüler vermesi ve Acun Ilıcan'ın da bugünkü yaptığı açıklamalara bakıldığında Aziz Yıldırım'ın bu haliyle kazanması çok önemli. Bir de Aziz Yıldırım için de yeni bir başlangıç.
1: Tabii ki.
8: Şu açıdan yeni bir başlangıç. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin efsane başkanı olarak bilinirdi. Hep öyle anılırdı. Son dönemde bu
1: arada çok özür dilerim. Bir son dakika daha. Hakan Safi ve ekibi stadyumdan ayrıldı tamamen.
8: 8 yıllık dönemde çok yıprandı. Bunda kendisi, etrafının ve kendisinin de katkıları çok fazladır. Şimdi bunu onarıp tekrar Fenerbahçe'nin efsane başkanı olma şansı yeniden elde etmiş durumda Aziz Yıldırım. Bu dengeyi nasıl koruyacak, nasıl yürütecek, yani teknik direktör seçimi, şimdi Fenerbahçeli isimleri eğer bir araya getirirse onun da bir etkisi olacak. Özellikle Kayt'ın tekrar Fenerbahçe'ye dönmesi. Kayt son dönemde Fenerbahçe'ye gelmiş olan en karakterli oyunculardan biridir.
0: En özverili.
8: En yani, karakterli. Ya en yeteneklisi değildir. Özverili, en ünlüsü değil ama evet. En karakterli oyuncusudur. Bir Karabük maçında Fenerbahçe 2-1 yenilmişti. Bütün stat Kayt aleyhine tezahüratta bulunmasına rağmen, onun sorumluluğu olmamasına rağmen bütün stadı dolaşıp özür dilemiştir.
0: Evet.
1: Evet.
8: Kayt çok karakterli bir futbolcuydu.
1: Biraz önce, çok özür dilerim bölüyorum, sürekli son dakikada geliyor. Biraz önce Hakan Safi'nin açıklamasını okuduk. Şimdi sesini dinleyelim mi? Biraz önce okumuştum.
8: Tamam, dinleyelim. Tam
1: o sesi dinleyelim.
8: O tonunu da duymak istiyorum. Ton,
1: evet, tam Hakan Safi bundan yaklaşık bir 10-15 dakika önce bir açıklama yaptı. O açıklamasını dinleyeceğiz. Stadyumdan da ekibiyle birlikte ayrılmışlar. Şimdi Fenerbahçe'nin başkan adayı Hakan Safi'yi dinleyelim efendim.
7: Öncelikle iyi akşamlar diliyoruz herkese. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugün Fenerbahçe'mizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını biz de takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz, öyle gözüküyor. O yüzden sizlere de bu açıklamayı yapmak bizim için doğru olacağını düşünüyoruz. Fenerbahçe'mizin sandığı namustur dedik. Fenerbahçe'mizin camiası böyle istiyor, böyle olmasını istiyor. Ben Fenerbahçe camiasına heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Ve bunların da kontratlarını yaptığımı da söyledim. Ama takdiri gördüğünüz gibi Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana eskiyle yaşamayı seviyor. O yüzden rakibimizi de tebrik ediyorum, Aziz Başkanımı da. İnşallah kendisi başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin her zaman için neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, böyle olmasını istemiş. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Rakibimi tutuyorum. Bizlere oy veren değerli camiama da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar, bize inanmışlar. Ama diğer tarafta da daha fazla bize oy vermeyenler var. Onları da anlamak lazım. Acaba nasıl bir Fenerbahçe hayal ediyorlar? Nasıl bir Fenerbahçe olmasını istiyorlar? Onu da artık zamana bırakacağız. Zamanla bunlar hepsi çıkacak meydana. Nasıl bir Fenerbahçe olduğunda hep beraber oturup seyredeceğiz. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'nin her zaman neferiyim. Fenerbahçe'nin her zaman emrindeyim. Fenerbahçe ile ilgili sorumluluklarım da devam ediyor. Gerekli istişare yaparak da önümüzü her zaman şekillendireceğiz. Her şey Fenerbahçe için. Sizlere de teşekkür dur, ediyorum. Sizlere de... Rakibimizi de tebrik ediyorum. İnşallah Fenerbahçe için güzel şeyler olur. Hep beraber oturalım, seyredelim. Dediğim gibi camiamıza bu sonuçlar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sonuçlarını hep beraber bir sene içerisinde tekrar göreceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hadi.
8: Bir şey var ya şimdi. Büyük Başkan.
1: Yani şimdi bu açıklama.
8: Büyük Başkan değil, bir kere başkan olmadı hiçbir zaman. Evet. Ama... İşte bak, Fenerbahçe aday oluyorsunuz. Bir sürü bir süreçten geçiyorsunuz. Bize bunu söyleniyor. Büyük Başkan deniyor. O zaman o tezahürata uygun bir konuşma yapılır. Bence bu kabullenen hali, yani. Kabullenen hali, bir taraftan çok böyle sanki övüyormuş gibi olup bir taraftan sistemkar olmanın bir anlamı yok. Bence daha bu şeydir, toyluktur. Bir sonraki seçimde daha
1: hamer bağlık pişmek
8: evet,
1: lazım.
8: Evet evet. Yani biraz öyle olacak bu.
1: Çünkü bir cümlesiyle diğer cümlesi tam zıt. Yani göreceğiz, bize oy vermeyenler diyor. Sonra Fenerbahçe'nin nefeni.
8: Fenerbahçe
1: öfkeyle söylüyor ama bu böyle bir şey
8: Fenerbahçe
1: değil.
8: Fenerbahçe tarihine baksa böyledir. Fenerbahçe
1: ne diyorsun sen Selin?
8: Sadece parayı seçmez yani.
1: Selin sen böyledir. Ne diyorsun?
0: Ya sonuçta bir süredir bir yaptığı bir çalışma var. Onun birazcık siniriyle de, yani hani kaybettiği zaman her zaman herkesten çok böyle olumlu, çok böyle şeydir, itidalli bir açıklama yapamayabilirler. Kendisinin az önce bahsettiğiniz gibi bir başkanlık deneyimi yok. Evet, daha önce bir yönetimde falan yer aldı ama hani toyluğuna desem de bilmiyorum, yanlış bir cümle mi olur bilemiyorum. Yo,
1: biraz
0: ama
1: biraz önce Mustafa Hoş dedi. Yani, ben de tam tersine hamer bağlık pişmek lazım dedim.
0: Yani bu sen böyle olabilir. Yani böyle olabilir. Yani ben bu ilk sıcağı sıcağına olan açıklamalara çok da fazla anlam yüklemek istemiyorum açıkçası. Ama, hani ben ama, bir Fenerbahçe taraftarı
1: insan,
0: olarak
1: insan en doğru tepkiyi öyle verir ya.
0: Ben diğer kısmını hissini almak istiyorum. Ben Fenerbahçe'nin neferi olduğu kısmını almak istiyorum. Dolayısıyla da kendine dedi, ben dedi kontratlarına kadar hazırladım dedi. Madem böyle bir şey yaptınız, yeni gelen hocayla da konuşursunuz. O isimleri tekrar Fenerbahçe'ye getirirsiniz. Tam, yani bu çok zor
1: bahsettim.
0: Bir şey değil.
1: Tabii,
0: yani eğer
1: zaten
0: sizin derdiniz Fenerbahçe ise bunu yaparsınız. Ama sizin derdiniz Fenerbahçe başkanlığıysa bunu yapmazsınız. Çünkü orada ben o sözünden ziyade bir cümledeki ses tonundan birazcık bir rahatsızlık duydum. Göreceğiz bakalım,
8: evet,
0: gibilerinden hani
8: diyor.
0: Seyredeceğiz, göreceğiz derken sanki hani bakın pek de bir şey olmayacak der gibi hissettim ben. Yanılmışımdır inşallah. Dolayısıyla
1: Selim
0: dediğim
1: fazla
0: gibi,
1: iyi niyetli değil mi Mustafa Hoş?
8: Ya şöyle
1: ya da iyi olur olmasını hani
8: yani bir çaba var ya.
1: O pozitif bak öyle olsun.
8: O çabaya böyle bir anlam yüklüyor. Doğru, bir çaba veriyorsunuz ama sonuçta şu, Fenerbahçe başkanlığına adaysınız. Herhangi bir siyasetçi değilsin. Hani onun yıkımı, onun kaybetme duygusu olmaz. Fenerbahçe kazanıyorsa kişilerin kaybetmesinin bir önemi yoktur. Ama işte bu duyguyu daha fazla taşıması lazım Hakan Safi'nin bundan sonrası için. Eğer tekrar aday olacaksa. Bu duyguyu taşıyamazsa yine seçilemez bir sonrakinde de. Fenerbahçe şampiyon olamasa da.
1: Yenilgi öğretir ama ya, değil mi? Yenilgi öğreticidir yani. Yenilgiden de çok şey öğrenilir yani.
8: Ya işte o yenilgiyi de nasıl karşıladığın da önemlidir, değil mi? Ya
1: bu Fener... Bu başkanlık yenilgisi bu. Fenerbahçe'nin yenilgisi anlamına gelmiyor.
8: Fenerbahçe'nin kazandığı her halükarda kimin kaybettiğinin önemi olmadığı bir duygu olursa daha kolay halledilir bütün bu. Hem diyaloglar, hem sonraki süreçler, hem de yeniden aday olma ihtimali, daha yaşı genç o anlamda. Tabii aday ki. Olma ihtimali de var. Bütün bunlar sadece kazanmak üzerine buraya girdiyse bu zaten doğru bir şey değilmiş.
0: O zaman zaten nefer olmuyorsunuz.
8: Nefer değil o.
0: O zaman nefer o olmuyorsunuz zaten.
8: Fenerbahçe yani başkan olmak istiyorsun ama öyle.
1: Ama işte rahatsız olduğu yeri biliyor değil. Selin de dilin ucunda hani sadece şey diyor yani hani hoşuma gitmedi falan.
8: Ama şimdi öyle ya, Fenerbahçe'ye başkan olmak göreceğiz. Öyle kolay iş
1: yok, değil. Yok yok yani hani yeni yönetimi de seyredeceğiz, göreceğiz.
8: Eskiyi seviyor kısmı da hiç hoş değil. Eski dediği şeyde bir sürü tarih var.
1: E tabi.
8: Hani Aziz Yıldırım söylüyorsa bunu, şimdi başkan nasıl diyalog kuracaksın? Hani futbolculardı, kontrattı falan.
0: Eskiyi seviyorsa Ali Koç'a niye kaybetti Aziz Yıldırım?
1: Eskiyi sevmiyorsa, eskiyi eğer sevmiyorsa Ali Koç desteğini
8: niye... O zaman niye
1: Ali Koç
8: desteğini aldın derler adama.
0: Öyle bir de o var, işin o kısmı da yani. Var. Bu arada 27 sandık açılmış durumda, 45 sandıktan 27'si açılmış durumda. Aziz Yıldırım 9260, Hakan Safi 5379.
8: Kapanması mümkün değil artık.
1: Değil. Aziz Yıldırım çok rahat kazandı denilebiliyor ki kendileri de zaten.
8: Çok büyük başarı ama.
1: Büyük ve şu an fark bayağı bir fazla.
8: Bak bu şöyle, sosyal medya ya gazıyla yola çıktığında, hani biz yayına girdiğimizde Hakan Safi kazanmıştı. Burada bütün yorumlar tabii öyleydi. Bu, psikolojik üstünlük orada öyleydi.
1: Sosyal medyada öyle oldu mu? Genellikle tersi oluyor.
8: Tam tersi evet. Oluyor. Yani hep böyle olmuştur. Sosyal mühendislik de aynı şekilde hep karşılığını böyle bulur.
1: Bir şey daha dedik bu arada. Çok özür dilerim Mustafa, hoş kestim. Fenerbahçe'nin totemi dedik. Ney? A, B, C, D bloklarında, tribünlerinde hangi adayı destekleyen taraftarlar oturuyorsa o aday kazanıyor demiştik. Bu sefer ne olacak dedik. Aziz Yıldırım'ı destekleyen taraftarlar orada oturuyordu ve Aziz Yıldırım kazandı. Fenerbahçe'nin bu anlamda uğru devam ediyor, totemi devam ediyor.
8: Hem öyle devam
1: diyebiliriz.
8: Ediyor. Hem de Aziz Yıldırım açısından da gerçekten Fenerbahçe açısından da önemli. Yani Fenerbahçe yenilgiyi kabullenmeyen bir kulüp. Aziz Yıldırım da öyledir. Öyle iddialı bir başkandır. Şimdi tekrar o günleri yeniden yaşayacak Fenerbahçe. Bir de tekrar 3 Temmuz meselesi gerçekten daha belki konuşulabilir ve değeri daha karşılığını bulabilir bir dönem olabilir. Dediğim gibi Aziz Yıldırım'ın bu aşamada bu süreci çok istenildiği gibi yürütmedi aslında Aziz Yıldırım.
1: Ama ona söylüyorum. Ona rağmen konuştu ya, başkan adayısın 10 dakika konuştu.
8: O konuşma şöyle, içten bir konuşma olduğu için etkili. Eğer sayfalarca yazılıp verseydi yine daha kötü olurdu. Aziz Yıldırım bunu istemiştir, fark etmiştir orada, iyi
1: peki,
8: bilir.
1: Tek kaybeden Hakan Safi mi? Başka kimler kaybetti?
8: Ya birçok isim vardır onunla birlikte.
1: Hayır hayır, çok yakında mesela Ali Koç.
8: Tabii bu Ali Koç meselesi. Tabii onlar da.
1: Değil mi yani aslında Fenerbahçe Kongre üyeleri bugün Aziz Yıldırım'dan sonraki bütün o yönetimi, yani bütün o yönetim derken başkanları ve yönetimin içindeki herkese siz bir dakika durun dedi tekrar.
8: Hakan Safi'nin eleştirdiğine Fenerbahçe değer verdi.
1: Evet.
8: Eskiye dönmeyi seviyor dedi. Tamamen aradaki bütün kesimi bıraktı, kesti. Tekrar 8 yıl öncesiyle bağladı bugünü.
1: Ama yeniyi de gördü işte. Yani. Abi, bir hani Aziz Yıldırım'ı desteklemek adına bir şey söylemiyorum. Yani tarih önümüzde duruyor şöyle. Gidelim bir 8-10 yıl öncesine.
8: Yani şu açıdan Aziz Yıldırım bunu iyi değerlendirecektir, okuyacaktır. Sosyal zekası çok yüksektir bu arada Aziz Yıldırım'ın. Müthiştir. Yani o sonucun böyle olduğunu orada söylemiştir birilerine. Yarın bugün söyler onlar. Demişti şöyle, olacak, böyle olacak diye. O sosyal zekası çok yüksektir. Bence bu dönemi Aziz Yıldırım'ın final dönemi olacak.
0: Yani.
8: Öyle her haliyle. Hı hı. Tekrar
1: yeniden. Niye esrarlı... yani diye şey yaptı?
0: Yaş itibariyle söyledim. Yani 72 yaşındaki bir insanın daha artık kaç sene yapabilir?
8: Yok zaten o şey anlamı. Yaş itibariyle öyle. Onun zaten hı hı. bir dönem için hı hı. geldiğini söylüyor. Hı hı. Ben tekrar Fenerbahçe'nin efsane başkanı olarak bırakma şansı hı hı. açısından
0: Prime
8: diyorum.
0: Prime dönemi.
8: Yani böyle bir şansı tekrar var. Hı hı. Bunu artık. İyi kullanırsa o çevredeki... İnsanların nasıl yönlendirdiğini de bir şekliyle gördü.
0: İyi kullanırsa herkes ne diyecek biliyor musunuz? Biz 8 sene nasıl Ali Koç'a dayandık diyecekler. Bu 8 sene neredeydin
1: Saadettin
0: diyecekler.
1: Saadettin Saran attı mı bu arada? Bir yıl başkanlık
0: bir
1: yaptı.
0: Yılda, onu çok fazla gör. Saadettin Saran bir yıl başkanlık yaptı.
1: Tamam da olağanüstüye gidip yani bak, başkanlığı sadece ben bir yıl götüreceğim demek de yani başarısız gösterge ya. Yani ben bu başkanlığı 2-3 yani yıl götüremeyeceğim.
8: Burada şöyle bir şey olacak. Fenerbahçe'de bir daha 23 Nisan'ı kimse şey yapamaz, yasaklayamaz. Bak bu açıdan her şey olur. Ali Aziz Yıldırım iktidarla ilişkileri çok iyi yürütür. Zaten yönetim kadrosu iktidara yakın isimlerin çok olduğu bir kadro bilmem ne. Ama Aziz Yıldırım 23 Nisan'ı yasaklamaz.
1: Evet.
8: Bak Fenerbahçe tarihi açısından bu önemlidir. O 23 Nisan kararının da etkisi vardır bunda. Fenerbahçe'nin genetiğine İyi bilirsen, iyi okursan bunun ne anlama geldiğini bilirsin. Sonra Hakan Safiye hiç önemi bile yoktur onun için. Ya yani öyle oldu işte orada saldırı oldu biz de yapmadık. Öyle değildir. Fenerbahçe oralara bakmaz. O 23 Nisan kutlanır Fenerbahçe'de.
1: Coşkudur.
8: Öyledir bırakmaz onu kutlanır. Aziz Yıldırım kutlatmazsa Aziz Yıldırım da gider aynı şekilde. Bu arada onu da aşan bir şeydir.
1: Kutlamalar da başlamış. Her yer Aziz, her yer Yıldırım.
0: Fenerbahçe taraftarı da garibim ne yapsın şampiyonluk kutlayamıyor bunları kutluyor yani.
1: Senin yani... final cümlesi yaptın yani.
0: Ama yazık yani hani bu da.
1: Bu arada olsun. Toplantı hala devam ediyormuş bir yandan da Aziz
0: ben
1: Yıldırım.
0: Ben şey merak ediyorum Aziz Yıldırım bir konuşma yapmayacak mı yani?
1: Bekleniyor
8: yapar,
1: artık
8: yapar,
1: da.
8: Yapar.
1: Resmi kadar... açıklamayı mı bekliyor acaba?
0: Bu kadar bir farktan sonra resmi açıklamaya gerek var mıdır? Yani oradaki insanların coşkusuna bir eşlik etmesi
1: anlamında. Muhakkak bir program vardı.
0: Bu arada
1: muhakkak...
0: Loca'da dikkatinizi çekti mi? Ne kadar çok genç vardı. Ben dikkatle Alkan'ın verdiği görüntülere baktım. Son derece genç bir ekibi vardı bu arada Aziz Yıldırım. O da dikkatimden kaçmadı. Çok çalışıyoruz şeklinde konuşanlar hepsi bayağı genç çocuklardı.
8: Kim için?
0: Aziz Yıldırım'ın ekibi. Çok tamam. Gençler vardı evet, yani evet, locadakiler evet. Falan hepsi gerçekten genç pırıl pırıl çocuklardı. Ve bakalım bundan sonra neler olacak? Şimdi artık resmi açıklamayı bekliyoruz. Resmi açıklamanın ardından Fenerbahçe'de 35. başkanlık için Aziz Yıldırım'ın ilan edilmesini bekliyoruz. Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun demek düşüyor bu da bundan
8: şu
0: sonra.
8: Şu var, şimdi görüyorum sosyal medyada. Bak sosyal medya tokat arsızı.
0: Hmm.
8: Ali Kocaman istifa diye başlamışlar şimdi. Bak bu Fenerbahçe kongresi sadece Aziz Yıldırım'a değil, adı birlikte anılan o Ali Kocaman'a da oy vermiş sayılır. En azından ilk gün bari buna saygı gösterin. Hani bu doğru bir şey değil. Fenerbahçe açısından da doğru bir şey değil. Olur olmaz. O ayrı hı-hı, bir şey. Hı-hı. Aykut Kocaman belki kabul etmeyecek. Belki Aziz Yıldırım başka birisini tercih edecek. Ama ne bu şimdi?
0: Hı-hı.
8: Yani buradaki bu sosyal medya şımarıklığının hani bir yerde Fenerbahçe açısından son bulması lazım.
0: Peki bu kadar barışçıl işte bir arada olmanın mesajları verilirken bu niye şimdi yani?
1: Bu arada Aziz Yıldırım'ın seçim hesabından da böyle Boğaz'daki tekne görüntüleri, o eski şampiyonluk görüntüleri, işte havai fişek kutlamaları, bir de yapay zeka ile oluşturulmuş galiba bazı videolar, böyle teknelerle güneşe doğru yürüyen, dinleyicilerimize öyle anlatayım, güneşe doğru devam eden
0: güneşli
1: böyle yüzlerce
0: tabii buradan da
1: o,
0: bu
1: öyle bir görüntü
0: verilmiş.
1: Arkadaşlar da zaten o görüntüyü şimdi attılar bana, muhtemelen bizim Radyo Sputnik'in Twitter hesabından da paylaşacaklar o görüntüleri sosyal medya hesaplarımızdan. Böyle bir görüntüler paylaşılmış, paylaşılmaya başlanmış. Evet.
0: Ve Ben gelen
1: toplantıdan sonra bakalım ne olacak.
8: Şu açıdan da önemli. Şimdi Aziz Yıldırım'ın hem yönetimi hem bundan önümüzdeki dönemde sergileyeceği tavır açısından da önemli. Yani Fenerbahçe'nin haklarını savunmada daha agresif bir dönem bizi bekliyor. Bunu da söyleyeyim. Hani şöyle daha uzlaşmacı işte bir Aziz Yıldırım'da olmayacak.
0: Daha yani agresif bir Aziz Yıldırım
8: daha göreceğiz. Agresif bir hem Fenerbahçe'nin eğer itiraz ettiği bir sonuç olursa daha agresif bir Aziz Yıldırım olacak. Zaten agresiftir o anlamda ama daha agresif bir Aziz Yıldırım olacağını da düşünüyorum. Çünkü bu dönemi sonuna kadar çok iyi değerlendirmek isteyecektir. Her anlamıyla.
0: Zorlu bir dönem bekliyor.
8: Çok.
0: Ve ben bu sene ligi gerçekten çok merak ediyorum. 2026-2027 sezonu gerçekten nasıl olacağını çok merak ediyorum. Nasıl şekilleneceğini.
8: Yani evet yani diğer rakipler açısından da Aziz Yıldırım'ın olması o açıdan da şey onlar için de biraz endişe verici.
0: Evet.
8: İstedikleri gibi rahat hareket edemezler. Daha agresif olacağını söylediğim için söylüyorum. Ha, 8 yıl öncesinde Aziz Yıldırım yok muydu yine şampiyonluklarda diyenler olacaktır. Evet öyleydi ama o 8 yıllık bir birikimden geliyor şimdi Aziz Yıldırım.
1: Tabii 8 yıl boyunca kendisi dışarıdaydı, gözlemliyordu. Şimdi o 8 yıllık birikim. Bir de gerçekten Aziz Yıldırım'ın nasıl final yapacağı. Ya o bir final değildi yani. O Ali Koç'la yarışta.
8: Yok onu kabullenemedi zaten. Bak Aziz Yıldırım normal bir seçim dönemi yaşamış olsaydı ve bırakmış olsaydı tekrar başkan adayı olmazdı. Bunu bir türlü sindiremedi. Bu revanş. Bu revanşı almak istedi. Tamamen ister buna kişisel hırs deyin, ister başka bir şey deyin ama bu revanşı almak istedi. Çünkü bunu hak etmediğini düşündü ve söylüyordu da.
1: 20 yıllık bir başkanlıktan sonra hani 20 yıllık o bak, geçmişten
8: ilk
1: sonra
8: aday olduğunda karşılaştık ve ne diyorsun dedi böyle bir şey. Dedim ki hayatımızın en büyük yanlışıydı aday olmak. Etrafındakilere söyledi. Mahmut Uslu da vardı. Bak ne diyor. Siz bana başka bir şey söylediniz diye söyledi. Dedim ki çok yanlıştı. Yani bence Fenerbahçe'nin bu efsane başkanı olarak kalmaya devam etseydiniz daha başka. Bu yarışın içinde olmamanız lazımdı diye söyledi. Orada sadece dinledi ama sonra şey dedi. Daha bitmedi.
0: İşte ama orada şeyde büyük de bir sevgisi var ya. İşte yani daha sevgisini bitmedi, her şeyden
8: daha bitmediğinin
0: önde tutuyor.
8: Bir bugün sonucudur bu.
1: Şeyde de Ali Koç'la yarış sırasında da son dönemim diye şey yapıyordu ya hani aday olduğunda bu benim son dönemim. Hani bir dönem daha yani o Ali Koç'la konuşması başkanlık yarışındayken hani o dönem bir dönem daha olacağım ve ondan sonra bırakacağım diye.
8: Ama şunu da söyleyeyim.
1: Bir şey yarım kaldı mı onu yani kendi içinde de o yarım
8: evet,
1: kaldığını
8: evet, tamamlamak
1: düşünüyor.
8: Istedi tamamlamak istedi ama şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe veda özürlü. Bunun düzelmesi lazım. Herkes gerçekten veda özürlü. Ya futbolcusundan şeyine kadar. Yani daha yakın zamanda.
0: Tedesco.
8: Ya Tedesco, Dzeko, Mourinho. Ya bir artık bu da bir düzelsin ya.
1: Bir yani, de bunların hepsi para ödüyor.
8: Evet. Hem öyle hem de yani daha bu mesela Aziz Yıldırım yaparsa bunu çok daha yani kendisi tekrar o gidişini doğru bulmadığı için tekrar geldi ya. Rövanş aldı aslında. Şimdi bundan sonra bir veda şeyi de başlatırsa çok iyi olur ya herkes için.
1: Yani. Zaten bir dahaki dönemi bu veda içinde çok uygun olacak.
8: Veda gaddarı ya neler gitti öyle ya. Yani Alex'inden tut kocamanına yani kadar herkes hakikaten bu zaten kadar gaddarca gitmez yani.
1: Tabii şimdi
8: bunlar bir de Fenerbahçe'yi seven insanlar öyle düşün.
1: Heykeli duruyor hala Alex'in.
8: Evet yani heykel.
1: Kadıköy'de.
0: Ne oldu yani ondan sonra oldu zaten.
1: Yani bir de hani hep bu isimler mesela hafızada kalıyor. Yani Fenerbahçe gerçekten vedasıyla ünlü. Doğru söylüyorsun yani. Veda özürlü diyorsun.
0: Veda doğru edememesiyle.
8: Ya şimdi Fenerbahçe Kongresi'nde böyle siyasetle çok şey çıkarmaya çalışıyor ama o çıkardıkları şey doğru değil. Yani bu CHP içerisindeki tartışmayı da buna tekrar siz Yıldırım geri döndü. Kılıçdaroğlu da geri döndü. Aynı şey değil.
1: Yok hiç. Evet onu öyle
8: yani
1: okumamak
8: onu bu
1: lazım.
8: Şekilde yapmak Fenerbahçe'ye çok büyük haksızlık. Fenerbahçe açısından da hakaret gibi.
1: Evet Yani.
8: Öyle bir şey değil bu. Fenerbahçe bu üyeleri şey. Gidip Fenerbahçe üyeleri gidip tekrar eski başkanlarına kendi iradeleriyle, kendi iradeleriyle, kısmı önemli, bir son bir şans daha verdiler.
1: Ve yüksek bir farkla.
8: Çok büyük farkla.
1: Şu anki yani rakamları söylüyoruz.
8: Dün herkes Hakan Safi'nin kazanacağını söylüyordu, bunu yapanlar şu anda.
1: Evet.
8: Öyle buradan kendine kimse siyasette bir şey çıkarmasın, bir bağ kurmasın. Doğru,
1: bu gerçekten bir hani o yani zarar verme. Evet.
8: Hayır, Fenerbahçe gerçekten olur. Öyle bir şey değil.
1: Ayıp olur. Saat başı yaklaşıyor bu arada. Bir saat başına gideriz. Bir müzik arası veririz. Ondan sonra kapanışımızı yaparız artık biz de. Resmi rakamlar belli ki biraz daha uzayacak
0: gibi gözüküyor.
1: Resmi rakamların gelmesi ama Aziz Yıldırım'ın başkan olduğu artık çok net. Hı-hı. Adayın tebrik etmesinden de Hı-hı. bu sonuç çıkarılıyor zaten ve ciddi bir farkla. Hı-hı. Ne kadar açılacak bu fark? İlerleyen saatlerde
8: zaten
1: göreceğiz
8: çok büyük
1: bunu.
8: Fark bu.
1: Şu an ciddi bir fark var. O farkın ne kadar açılıyor olması, çünkü fark da Mustafa Hoş bize hani öyle bir fark, yani ciddi bir fark şu an var ama bu işte ikiye katlayan bir şey olursa bir veri de verir ya.
8: Veriyor şöyle, siz hepiniz
0: şu
8: ben
0: anda
8: tek.
0: Şu anda ben size vereyim
8: o veriyi. Fenerbahçe çok sever bu şeyi. Siz hepiniz ben tek.
0: 45 sandığın 29'u açıldı. 9979 Aziz Yıldırım, 5262
1: i̇ki kat.
0: Hakan Safi.
1: Neredeyse iki kat. Bu başka bir şey artık.
0: Yani bu 29.
1: Bu başka bir şey. Bu hani benzetmede şey, yani Aziz Yıldırım'la bu döneme kadarki boşluğa Fenerbahçe Kongresi bir hani tabiri caizse bir tokat atmış yani.
8: Büyük bir iade-i itibardır aynı zamanda.
1: Bir de evet, öyle bir yönü de var yani. Neyse, evet, yaklaşık ne kadar oldu? 5 saat
0: beş
1: oldu.
0: 5
1: saattir.
0: 5 saattir canlı yayındayız dinleyicilerimizle.
1: Canlı yayındayız. Fenerbahçe seçimi, Real Madrid seçimi. Ondan sonra Türkiye'deki değil mi? Altı beldenin seçimi.
0: Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da az önce bir açıklama geldi. Bu belde seçimleriyle alakalı olarak Cumhur İttifakı olarak ezici bir çoğunluk, ezici bir galibiyet kazandık diye bir açıklama da az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Altı beldenin dördünde AK Parti.
1: Takdir ediyorum
0: bir
1: bunu.
0: Tane
1: şundan
0: CHP,
1: dolayı.
0: Bir MHP.
1: Şundan dolayı belde hani küçük olup olmamasına bakmıyor yani. Oradan da bir hani Cumhurbaşkanı ya siyasi olarak örgütçü sokaktan geldiği için o altı beldenin dördünü kazanmanın dördü beşi hatta değil mi? Cumhur İttifakı olarak.
0: Aynen, dördü AK Parti.
1: Oradan bile bir kazanma sonucu çıkarmak önemli.
8: Doğru ama
1: böyle bir dönemde, çünkü hep ikinci parti olduğu söyleniyor Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. İşte buradan hani bakın biz kazandık ve Cumhur İttifakı olarak 6'da 5 yaptık.
8: Sevgili dinleyiciler, şeyi fark, yarından itibaren hani böyle ya kim nereye çalışıyor anlamak için iyi bir kılavuz bu da.
1: Değil mi?
0: Son 30 saniye. Hadi saat bakalım. Başı.

0: Antre'de bir yayın yapma fırsatı bulur.
1: Gelir gelmez.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel devam edecek.
4: Bunu biliyor muydunuz?
3: Dünyaya en uzak insan yapımı nesne olan Voyager uzay araçlarının üzerinde Güneş sisteminin gök adamızdaki yerini 14 pulsara göre gösteren bir harita yer alıyor. Haritanın pulsarlara göre oluşturulmasının iki nedeni var. Kozmik ölçekte pulsarların çok uzun ömürlü olması ve her pulsarın dönme periyodunun kendine özgü olması. Bunu biliyor muydunuz?

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
1: Efendim, Fenerbahçe Kongresi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Canlı yayınımızda 5 saatimiz geride kaldı ve az önce resmi sonuçlar da açıklandı. Kongrede 27.387 oyun, 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy olarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9.927 oy aldı.
2: Çok ciddi bir fark.
1: Evet. Gerçekten ciddi bir fark. Şu sıralarda da Aziz Yıldırım'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Konuşma başladığı anda biz hemen canlı yayına geçeceğiz. Başladı konuşma.
3: Evet, bugün camiamızda bir seçim yaptık. Ama kazanan Fenerbahçe'di. Aziz Yıldırım ve arkadaşları değildi. Bugünden itibaren Sayın Hakan Safi Bey veya diğer bizim büyüklerimiz, saydığımız insanların hepsini bir araya gelmesini arzu ediyoruz. Biz onları da tebrik ediyoruz. Onlar da bugün güzel tezahüratlar yaptı. Siz de yaptınız. İnşallah bu tezahüratları bu statta oyuncularımıza hep beraber yaparız ve şampiyon oluruz. Biz birbirimize küsmeyeceğiz. Birbirimize sarılacağız. Çünkü Fenerbahçe'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ayrışmak yanlış. Bu camiye büyüktür. Fenerbahçe camiasının büyüklüğünü herkes biliyor. Bir tek biz içimizde ayrışarak bu büyüklüğü yok etmeye çalışıyoruz. Buna müsaade vermeyeceğiz. Etmeyeceğiz hep beraber. Şimdi bizler siz yönetim olarak değerli insanların olduğu bir yönetim kurduk. Ve ben geçmişten gelen tecrübelerimle beraber onlarla çalışacağız. Sözümüz söz. Şampiyonluk. Bunun için de gerekli olan takviyeler neyse bilin ki bu 15 gün içinde muhakkak yapacağız. Bundan endişeniz olmasın. Ayrıca Nihat Bey ve arkadaşlar bu statı büyütmek için çalışmalara başlayacaklar. Finansal anlamda kulübün değerini finans olarak yukarıya çekmek için bazı projeler var. Bunları hayata geçireceğiz. Sonunda tek isteğim. Beni bugün 17 bin küsur oyla Fenerbahçe tarihinin en büyük katılımının yapıldığı bir kongrede seçtiniz. Bundan dolayı ben size minnettarım. Ve bu arkadaşlarla beraber size borcumuzu muhakkak ödeyeceğiz. Ödemeden gitmeyeceğiz buradan, ödeyerek gideceğiz. O da bir yıl içinde yapacağız bunu. Bunu herkes bilsin. Biz... Son sözümüz Fenerbahçe. Nerede? Bitmez gönüllerde. Söyleyebilirsiniz. O gafiyle son sözümüz Fenerbahçe. Hepimiz yorulduk. Ama tatlı bir yorgunluk var. Yok. Yok, yok, yok. Evet, bu tatlı yorgunluk var hepimizde. Bundan dolayı fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Ama hepinize kalpten, yürekten teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizi seviyoruz. Sevgi ve saygılarımızla. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber yapacağız. Kim varsa dışarıda dışlanmış kimse kalmayacak. Hep beraber bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi kuracağız. Sizi seviyoruz. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Aziz Yıldırım'dan beklenen konuşma az önce geldi ve sevgili dinleyiciler, resmi sonuçlar da açıklandı. Aziz Yıldırım 27.387 oyun, 27.172'si geçerli sayıldı. Aziz Yıldırım 17.245 oy alarak 8 yıl sonra yeniden başkanlığa seçildi. Hakan Safi ise 9.927 oy aldı ve işte az önce Fenerbahçe başkanlığına tekrar seçilen Aziz Yıldırım kazanan Fenerbahçe'dir dedi. Ben değilim dedi. Kimseyle küsmeyeceğiz, birbirimize küsmeyeceğiz dedi. Birlik beraberlik mesajları verdi ve dışlanmış kimse kalmayacak dedi. Zannedersem bu son derece önemliydi.
3: Evet, işte fark burada.
1: Değil mi?
3: Evet, yani işte Aziz Yıldırım'ın tecrübesi de burada. Diğer Hakan Safi'nin açıklamasını eleştirdiğim şey buydu. Hani bu olgunluk sahip olunursa Fenerbahçe bundan çok faydalanır. Orada dikkat çekici bir şey var. Nihat Bey stat dedi. Nihat Özbağ kastediyor.
2: Evet.
3: Nihat deyince başka Nihat Özdemir akla gelmiştir belki ama Nihat Özbağ söylüyor. Hı-hı. Nihat Özbağ o stadı yapan isimdir şu anda. Hı-hı. Stadı tekrar yapacağız dedi. Hı-hı. Fenerbahçe kendi imkanlarıyla Hı-hı. stadını yapan tek kulüptür.
1: Evet.
3: O maç oynanırken stadı yapacak. Bu şu açıdan önemli. Stat taşınacak, başka yere gidecek tartışmalarının da bitmesi demektir bu.
1: Evet.
3: Yani hiçbir yere taşınmıyor. Projenin de son bulması verdi. Demektir.
1: Hiçbir yere taşınmıyor, büyütülecek.
2: Bu arada
1: dedi.
2: Oylamayla ilgili de şunu söyleyelim. Aziz Yıldırım Ali Koç'un 2018 seçimlerinde aldığı oy sayısından 1133 oy daha fazla.
3: İşte iade-i itibar dediğim bu tam.
2: Tam bir iade-i itibar o an her anlamıyla burada da zaten Aziz Yıldırım'ın da o hani taraftarların sloganlarına da eşlik etmesi Fenerbahçe ile ilgili.
3: O marş 3 Temmuz marşıdır yalnız.
2: Evet.
3: Dar ağacında olsak bir son sözümüz. Fenerbahçe. Aziz Yıldırım'ın mahkemede Çağlayan'da
2: söylediği
1: evet.
3: sözdür.
2: Sözü marş yaptılar marş. Ve peki, oraya vurgu yaptı. Biraz Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım döneminde neyi daha fazla hatırlayacağımıza dair de İlk böyle şifreleri
1: soru
2: marşla
1: sormak istiyorum
2: verdi.
1: Size. Biliyorsanız söylemeyin. Fenerbahçe'yi ilk tebrik eden kim olmuştur Aziz Yıldırım'ı şu anda? Aziz Yıldırım'ı ilk tebrik eden kim olmuştur şu anda?
2: Siyasi,
1: soru soracağım. Siyasilerden.
2: He.
1: İlk tebrik. Hemen anında tweet atılmış.
2: Ben biliyorum. Mustafa Hoş. Yorumunu alalım.
3: Tayyip Erdoğan.
1: Hayır. Kemal Kılıçdaroğlu.
3: Fark etmiyorsa aynı.
2: Hayır bu şundan dolayı biliyorum da yorum konusunda zorlandınız Mustafa Hoş.
3: Ya bak bütün onlar yaşanırken ederken hiç Fenerbahçe ile ilgili bir şey söylemiş mi? Şimdi
2: maalesef.
3: Yani işte o bağ kurma işi bak
1: biraz
3: çok
1: manidar
3: bak
1: ya
3: çok
1: az önce bahsettiğimiz
3: Fenerbahçe diye Cumhuriyet Halk Partileri açısından da ters teper o bağlantıyı kurma.
2: Hı hı. Aziz Yıldırım
3: geldi ben de geri geldim şeyi hı hı. hakikaten çok ters teper. Fenerbahçe hani CHP
1: demin
3: içerisindeki dinamiklere
1: üzerine,
3: hiç uymaz.
1: Aynen şimdi demin
3: CHP dinamiklerine sahip
1: ya.
3: Değildir. Fenerbahçe hı hı. Fenerbahçe Cumhuriyeti o ulusal yapısını korur.
2: Hı hı. Ya buradan bir meşruiyet ya da buradan bir toplumsal kabul çıkmaz.
3: Hayır, Fenerbahçe açısından hı hı. hem de o kongre üyelerinin oylarıyla seçilmiş birisiyle böyle bir bağ kurmaya kalkışmak doğru bir şey değil.
2: Son olarak Alkan dünden bu yana yani dün sabah saatlerinden bu yana Fenerbahçe Kongresi'ni takip ediyor. Son olarak Alkan'ın da bağlayalım oradaki bir atmosferi de bize son durumu da anlatsın. Ondan sonra Alkan'ı da artık yavaş yavaş evine uğurlayalım değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Geliyor mu Alkan Al? Tatta mı? Alkan bizi duyuyor musun? Alkan bizi duyuyor musun? Şu an arkadaşlar Alkan'ı tekrar alalım. Bu arada şimdi bilmeyenler olabilir. Biraz önce Mustafa Hoş söyledi. Dar ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe 3 Temmuz marşıdır. Mustafa Hoş'un ilettiği gibi bunu bilmeyen dinleyicilerimiz tabi bilenler vardır ama yaşı itibariyle belki ya da başka takım taraftarları bilmiyor olabilirler. Bizim arkadaşlarımız da bunu sosyal medyadan paylaşırken o marşın hikayesini de o marşın hı hı. 3 Temmuz marşı olduğunu da ve Aziz Yıldırım'ın o son sözümüz Dar ağacında olsak da son sözümüz Fenerbahçe sözünü öyle paylaştılar. Radyo Sputnik'in Twitter hesabından da takip edebilirler. Orada da öyle
3: yani
2: görürler.
3: Öylesine çıkmış bir şeydir. O da bir mesajdır.
2: Tabii ki. Hı-hı. O da bir mesaj.
3: Aziz Yıldırım'ın söylemesi.
2: İşte hem mesaj hem de yeni döneme dair o bize şifreleri de veriyor ya. Hani hep program başladığında şöyle demiştik. Hani hatırlamak, bunu bilmek, hatta Mustafa Hoş sen de söylemiştin, bu çok konuşulmadı, bundan bahsedilmedi, Bu çok anlatılmıyor. Fenerbahçe'nin geçirdiği süreç biraz onu da belki bu dönemde daha fazla hatırlayacağız. Bir şey daha diyelim, ilk programı açtığımızda tabii aradan 5,5 saat geçti, şu yorumu yapmıştık değil mi mesela konuşulduğunda, Alkan mı?
1: Alkan
2: tekrar
1: hazır.
2: Alkan hazırsa, evet Alkan.
4: Fethi Yılmaz merhaba, yine ben bugün son yayınla beraber olacağımızı umuyorum. Çünkü hemen çok kısa anlatayım, uzun süre bir ayrı kaldık. Çünkü locaya çıktıktan sonra orada yaşananların ardından tam biz yayını kapatırken Aziz Yıldırım ekibiyle birlikte asansöre bindi ve bu anları aktarmıştık. Ardından peşine takıldım. Kendisi bu futbolcuların çıkış tüneline, çıkış yaptığı tünelin orada bulunan basın toplantısı odasına, işte yedek kulübelerin olduğu alandaki basın toplantısı odasına Mahmut Uslu ve ekibiyle birlikte başladı. Bu arada bir eski futbolcu vardı, onunla bir röportaj yapmak istiyordum ama o geçti. Neyse, şimdi toplantı odasında Mahmut Uslu ve ekibiyle birlikte toplantı yaptı. Bu arada resmi sonuçları bekledi. Aziz Yıldırım, resmi sonuçlar gelir gelmez hemen hızla çıktı toplantı odasından ve konuşmasını yaptı. Tabii ki çok büyük bir sevinç gösterileri vardı. Havai fişekler atıldı. Şimdi de yüksek sesle müzik açıldı. O yüzden ilk denememiz başarısız oldu. Ben tekrar yayına bağlanmak üzere buradaydım. Oğuz Çetin'i eğer yakalayabilirsem Oğuz Çetin'i canlı yayına almak isterim. Oğuz Bey, Radyo Sputnik canlı yayında hemen kısa duygularınızı alabilir miyiz?
5: Çok mutluyum çünkü Fenerbahçe liderine tekrar kavuştu. Ve uzun yıllardan itibaren birlik beraberliği oluşturmak için bir fırsat günüydü. Bunu da çok iyi değerlendirildi. Başkanımızı, yönetimimizi tebrik ederim.
4: Bir görev var mıdır size?
5: Her zaman görev.
4: İçeride. Oğuz Çetin her zaman içeride ve dışarıda göreve hazırız dedi. Fenerbahçe'nin efsane kaptanlarından birini burada yakalayıp hemen onunla bir röportaj yaptım. Benden bugünlük bu kadar. Eğer sorularınız varsa alabilirim.
1: Ediyoruz. Alkan teşekkür ediyoruz.
2: Alkan çok yoruldun. Haber devam ediyor. Yarın da burada olacaksın. Çok teşekkürler. Eline emeğine sağlık.
4: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Efendim biz de canlı yayınımızda 5,5 saati geride bırakıyoruz. Saat 17'den itibaren Radyo Sputnik'te sizlerle birlikte Fenerbahçe Kongresi'ni konuşuyoruz. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylıklarını konuştuk. Yönetim kurulundan bahsettik. Bugüne kadar yaşananları konuştuk. Vaatleri konuştuk ve sonrasında işte o uzun süreci bekledik. Sandıkların sayılması, sandık sonuçlarının açıklanmasını, az önce resmi sonuçlarda açıklandı. Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe başkanlığı resmi olarak ilan edildi. Kendisi 35. Fenerbahçe'nin 35. başkanı olarak tarihteki yerini alacak. Bundan sonrasına bakacağız. Geçmişinde bir 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı tecrübesi var. Bakalım bu döneminde kendi tabiriyle son ve en zirve döneminde neler yapacak? Fenerbahçe taraftarlarının o özlediği şampiyonluğu onlara getirecek mi? Biz de burada tabii ki takip edeceğiz. Heyecanla bekliyoruz.
2: Alkan girdiği için yayın başı tabii 5,5 saat olunca yayında tüm konu ne konuştuğumuza dair de böyle bir geriye dönmek gerekiyor. İlk Hakan Safi'ye Ali Koç'un desteği sonrasında hani oyu artışı vesaire hareketlendi dün gece itibariyle demiştik. Öyle o konuşulunca şunu söylemiştik değil mi? Yani ya Ali Koç bir yıl önce istifa et denilen bir başkandı. Hani böyle birinden destek almak birine kazanma ihtimali, kazanma getirir mi demiştik.
1: Getirmezmiş.
2: Hani biraz bakıldığında doğrusu da o gibi görülüyordu değil mi?
6: İşte Ali Koç olmasa o bir yarıya daha düşer.
2: Daha da düşerdi. Yani haliyle Ali Koç desteğiyle.
6: Ya benim param var, Fenerbahçe'ye başkan oluyorum diyenler de buradan iyi bir ders çıkarsa şimdi.
2: Ya bu tarihe baksınlar. Biz bile biraz tarihine baktığımızda değil mi? 82 seçimleri, Castelli örneğini verdik. 25 milyon dolar hibe ama Fenerbahçe taraftarı iki katından fazla oyla Ali Şen'i seçmişti. Benzer bir tablo. O yüzden bazen hani para vereceğim tek başına
6: Fenerbahçe'de yeterli olmaz olmuyor. O.
7: Tamam, kestirip attı Mustafa.
1: Başta olmaz. Efendim, Sarı Lacivertli Camia yeni bir dönemin eşiğinde. Yeni bir dönemin eşiğinde ama eski bir isimle devam etme kararı aldı. Hakan Safi'nin tabiriyle oldu ama birazcık bu. Aziz Yıldırım'la yepyeni bir dönem. Daha önce dediğimiz gibi 20 yıllık bir geçmişi var Fenerbahçe Kulübü'nde. Bu 20 yılda 6 şampiyonluk yaşadı Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la. Bir Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa, UEFA Avrupa'da da yarı final oynadı. Bunlar sadece futbolda olanlardı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu arada 2014'ten itibaren özlediği bir
7: futbolda şampiyonluğu
1: var. Bakalım o şampiyonluk, o vaat gelecek mi? Biz de bunu merakla bekliyoruz.
7: Yoksa bugün 92 kupa Fenerbahçe Aziz Yıldırım'ın
1: 92
7: rekoru.
1: Kupa.
7: 92 kupa.
1: Bu arada az önce Oğuz Çetin de ne dedi? Fenerbahçe liderine yeniden kavuştu dedi.
7: İşte görev var mı? Görev var mı deyince her zaman dedi.
1: Her zaman görevi
7: bekliyorum. Neticede Oğuz Çetin de Fenerbahçe'nin tarihi olan isimlerden biri. Öyle ya da böyle. Aykut Oğuz ikilisi değil mi?
1: Aynen öyle. Peki o halde son sözlerimizi söyleyelim. Daracık olsun bile.
6: Hadi bir de onu söylet bana, tam olsun.
1: Yani.
7: O marş nasıldı bu arada ya? Özgür, bulsana. Arkada bir o marş dönsün kapanırken de. O marş nasıldı? Stadyumda o marş söylendi.
6: 3 Temmuz'da Gazi Erken, Fenerbahçelilere çok büyük eziyet edilirken ki hala çözülmemiş 12 Mayıs vardır Fenerbahçe tarihinde. Dokunulmak istenmez ama eğer orada bir ölü çıkmadıysa o stattan tamamen tesadüftür. Bütün onlar da söylenen bir marştır.
7: Yani şunu da hatırlayalım. Aziz Yıldırım cezaevinden çıktı, bir basın açıklaması yapacaktı stadyumda. Ortada hiç bir müdahale, bir şey yokken o zamanki Ciner Medya, hatta o gazetecinin ismini de şu an hatırlayamadım. 2013 yılıydı. İşte polis müdahalesi, biber gazlı müdahale vesaire diye böyle hiç olmayan bir Aziz Yıldırım'ın basın açıklamasını sabote etmek adına bir haber geçmişti. O da burada hafızamda duruyor. Nasıl olur diye biz gazeteciler olarak şaşırdık. Bölgedeki arkadaşımızı aradık. Güvenlik polisi var ama hani güvenlik için falan. Hani o dönemde açıklamasına dahi tahammül edilemediği bir dönemdi. Onu da bir yere not etmek lazım.
1: Öyleydi diyelim. Vedamızı yapalım o zaman. Artık.
7: Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Aziz Yıldırım'ın son konuşmasında, başkanlık konuşmasında dediği gibi umarız Fenerbahçe'de bu hani dargınlık, küslük, dışarıda kimseyi bırakmayacağım dedi çünkü. Hı hı. Herkese kapı açtı. Olması gereken bir konuşmaydı. Umarım öyle olur. Fenerbahçe'nin yolu açık olsun.
1: Fenerbahçe'nin de Türk sporuna da inşallah katkıları daha da giderek artar.
6: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel sona erdi. Radyo Sputnik'te Caz Saati. This is the one they're talking about. Caz Saati.

0: Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 5-4-1 dizilişi. 5-4-1 dizilişi futbolda savunmayı öncelik haline getiren takımların tercih ettiği en katı yapılardan biridir. Bu sistemin temel amacı rakibe alan bırakmamak, oyunu daraltmak, rakibin sabrını zorlamak ve fırsat buldukça kontra ataklarla sonuca gitmektir. Bu yapı özellikle zayıf kadroların güçlü rakiplere karşı mücadele etmesi gereken anlarda ya da bir skoru koruma durumunda olan takımlar tarafından tercih edilir. Bu sistemin savunma hattı 5 kişiden oluşur. 3 stoper ve 2 kanat bek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kanat beklerin çok daha defansif oynamasıdır. Yani sistem kağıt üzerinde 5'li savunma gibi dursa da sahadaki görüntüde zaman zaman 7 kişilik bir savunma hattına dönüşebilir. Çünkü kanat bekler genellikle çizgiye çıkmak yerine rakibin kanat hücumlarını kesmeye çalışırlar. Bu yüzden bu diziliş geri çekilmiş ve savunma blokları çok derinde duran bir yapı olarak kendini gösterir. Önlerindeki 4 kişilik orta saha hattı ise bu yapının ikinci kalkanıdır. Bu dörtlü genellikle 2 merkez orta saha ve 2 kenar orta sahadan oluşur. Merkezdeki oyuncular defansif özellikleri ağır basan, savaşçı, alan kapatan ve rakip oyun kuruculara pres yapan tiplerdir. Bu oyuncular rakibin temposunu kesmek ve topu kazanmak için sürekli çalışmak zorundadır. Kanatlardaki 2 orta saha oyuncusu ise klasik anlamda kanat oyuncusu değildir. Genellikle orta saha kökenli, daha çok savunmaya yardım eden, çizgiye inmekten çok bloklar arasını kapatan isimlerdir. En ileri uçta yer alan tek santraforsa bu dizilişte tamamen yalnızdır. Bu oyuncunun rolü gerektiğinde topu tutmak, faul almak, zaman kazandırmak ve hücuma çıkmak isteyen takım arkadaşlarına destek sağlamaktır. Aynı zamanda kontratak başladığında savunma arkasına koşular yaparak pozisyon üretmeye çalışır. Yani bu forvetin hem fizik gücü yüksek hem de hızlı olması gerekir. Onun bireysel becerisi takımın nadiren elde edeceği hücum fırsatlarını değerlendirmede belirleyici olabilir. 5-4-1'in avantajları çok nettir. Öncelikle bu sistemde oynayan bir takım rakibine çok ama çok az boşluk bırakır. Orta sahada ve savunmada bloklar birbirine çok yakın durduğu için rakip takımlar pas yapmakta, pozisyon üretmekte ve özellikle merkeze top sokmakta zorlanır. Bu da onları kanatlara yönlendirir. Ancak beşli savunma sayesinde o kanatlar da iyi kapatılır. Bu yapı aynı zamanda rakibi hataya zorlar. Sabırsız rakip top kayıpları yapar ve 5-4-1 gibi sistemler bu anları fırsata çevirerek gol arar. Ancak zayıf yönleri de açıktır. Öncelikle bu sistemle oynayan bir takım topa çok az sahip olur. Topu ayağında tutmakta zorlanır, hücumda da yeterli destek sağlanamaz. Tek forvet yalnız kalır, orta saha ileri çıkamaz. Bu da demektir ki bu sistemle oynayan bir takım skor yediği anda çözülmeye başlar. Çünkü geride o kadar çok oyuncuyla oynanır ki ileriye gitmek artık çok zordur. Yani bu diziliş ancak öne geçildiğinde ya da beraberliğe razı olunan durumlarda işlevseldir. Geriye düşünüldüğünde çok zor dönebilen bir yapıya sahiptir. Bu sistemin uygulandığı en çarpıcı örneklerden biri 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda milli takımıdır. Özellikle İngiltere'yi eledikleri maçta 5-4-1 benzeri katı bir yapıyla rakiplerine geçit vermemiş ama az etkili ataklarla fark yaratmışlardı. Rakip savunmasına olan sadakatleri ve bireysel olarak yıldız isimlere sahip olmamaları bu sistemin takım oyunuyla ne kadar verimli hale gelebileceğini göstermiştir. Yine Jose Mourinho özellikle büyük takımlarla zorlu deplasmanlara çıktığında 5-4-1'e benzer dizilişlerle sahaya çıkar. Rakibin yıldızlarını pasifize edip savunma derinliğini korur. Bir gol bulduktan sonra takımı geriye çeker ve bu yapıyla skoru tutmaya çalışır. Onun Real Madrid'i ya da Inter'i dönem dönem bu formata çok yakın sistemlerle sahadaydı. Türkiye'de ise bu sistem daha çok küme düşme hattındaki takımların özellikle deplasman maçlarında başvurduğu bir diziliştir. Büyük takımlara karşı bir puan hedefiyle çıkan Anadolu ekiplerinin sıkça kullandığı bir yapıdır. Bazen otobüs çekmek deyimiyle anılan bu yapı aslında stratejik olarak iyi uygulandığında büyük takımları da çaresiz bırakabilir. Ancak bu sabır, kondisyon ve mutlak disiplin ister. Sonuç olarak 5-4-1 futbolun savunma sanatının en uç örneklerinden biridir. Kapanmak, alan bırakmamak, rakibi yıldırmak ve en küçük fırsatta cezalandırmak üzerine kuruludur. Bu sistemin başarılı olabilmesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması, herkesin defansif görev bilincinde olması ve forvetin kendisine gelen az sayıda fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Eğer bu koşullar sağlanırsa 5-4-1 sistemiyle az gol atıp hiç gol yemeden galip gelmek mümkündür. Ama bu sistemle geri düştüğünüzde işiniz çok zordur. Çünkü ileriye doğru oyun kuracak alan ve oyuncu desteği neredeyse hiç kalmaz. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında 5-4-1 sistemini araladık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun ansiklopedisinde kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Röportaj. Özel Röportaj.
1: Uluslararası güvenlik mimarisi, NATO'nun geleceği ve Orta Doğu'da yükselen gerilimler yeniden tartışma konusu olmaya devam ediyor. Emekli Tüm Amiral Deniz Kutluk, Ankara Farkı programında NATO içindeki görüş ayrılıklarından Rusya yönelik yaptırımlara, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelerden, ABD'nin askeri kapasitesine kadar birçok başlığa yönelik İsmet Özçelik'in sorularını yanıtladı. Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki stratejik ayrışmanın NATO'nun işleyişini zayıflattığını, ittifak üyelerinin artık ortak bir güvenlik perspektifinde buluşamadığını söyledi.
2: NATO çözülüyor mu?
3: Bence çözülüyor.
2: Evet.
3: Adı konmamış ama çözülüyor.
2: Evet.
3: Niye bunu söylüyoruz? Hani başka platformlarda da söylüyoruz. Çünkü siz bir NATO'nun kurucu ve büyük nükleer destek sağlayan unsur Amerika olarak tutup toprak bütünlüğünü koruyacağınız üyelerin bir kısmının toprağını isterseniz.
2: Evet, Grönland, Kanada.
3: Grönland gibi Danimarka. Evet. Avrupa Birliği buna karşı pozisyon alır ve siz Avrupa ile Amerika arasını açarsanız veya gidip Kanada'yı toprak bütünlüğünü hiçe sayıp siz bize eyalet olarak bağlanın, böyle daha iyi olacak derseniz veya NATO'nun ilkesel olarak uluslararası hukuku gözeten, onu güçlendiren bir yapısı varken denizlerde başka devletlerin bayraklarını taşıyan gemilere Amerika olarak çıkıp el koydum, petrol de benimdir derseniz şimdi artık dünyanın düzeninin bozulduğunu kabul etmek zorundayız ve bunun yapan tarafa baktığınız zaman NATO içinde oluyor bu.
2: Evet.
3: Veya Ukrayna Avrupa meselesidir. Beni ilgilendirmez. Benim Rusya ile özel ilişkilerim var. Onları geliştirmek isterim derseniz ama 2 sene evvel bu NATO'nun Rusya'yı tehdit kabul ettiği de başka bir durumsa o zaman diğer NATO üyeleri, özellikle Avrupa NATO üyeleri kendilerini nerede konumlandıracağını bulamaz hale gelirler ve başlarlar kendi savunmalarını kendileri güçlendirmeye. O zaman NATO var diyebilir miyiz?
2: Evet.
3: Olmayan NATO nasıl zirve yapar? Bu zirvede ne konuşur? Şimdi zaten Avrupa'yı şaşırtan, bocalatan ve seçilmiş Avrupalı siyasetçilerin manevra yapmasını engelleyen durum budur. Nedir? Evet. Biden yönetimi Ukrayna'yı tam gücüyle destekledi ve burada Rusya'yı da NATO için tehlikeli görüp tehdit olarak kabul ettirdi.
2: Evet.
3: Ve ondan sonra Biden yönetimi gitti. Yerine gelen Trump yönetimi böyle bir şey düşünmüyor.
2: Evet.
3: Şimdi Avrupa Birliği NATO'dan ayrı fonlar biliyorsunuz. Safe fonu oluşturdu. 150 milyar avro. 30 küsur milyar avrosunu sadece Polonya'ya tahsis etti ve fon bitti. Sonra bu Maastricht kriterlerinde %3'ü geçmeyecek iç borçlanmanız gibi bir limit vardı. Onu serbest bıraktı. 800 milyar avro da oradan borçlanabilirsiniz dedi. Muhtemelen onu da ülkeler bitirdi. Dolayısıyla Avrupa Birliği kendi başına şu an bir savunma harcaması projesini yürürlüğe sokmuş vaziyette. Olmayan Avrupa'nın bir müttefik komutanlığının olmayışı, bir entegre askeri yapısının olmayışı, hedefinin ne olduğunun saptanmayışı, bunun hava komponentleri, denizdeki yapısı ne olacak, bunların netleşmemiş olur.
1: Avrupa siyasetinde önümüzdeki yıllarda önemli değişimler yaşanabileceğini belirten Kutluk, jeopolitik gerçeklerin Avrupa'yı uzun vadede Rusya ile daha pragmatik ilişkiler kurmaya zorlayabileceğini ifade etti.
2: Peki efendim, burada bir şey sorayım. Avrupa'da şu anda bunlar oluyor. Fakat Avrupa'da iktidarların gelecekleri, şu andaki iktidarların gelecekleri pek gözükmüyor. Yani Avrupa'nın bir anlamda motoru diye tanımlanan Almanya. AfD şu anda birinci büyük parti, %29'a gelmiş son anketlerde. Fransa'da yine Le Pen'in önderlik ettiği grup da ciddi bir şekilde önde gözüküyor. Yani Macron'un öyle bir veyahut da Macron'u temsil eden kanatların öyle bir şansı yok. Bunlar da ısrarlı bir şekilde biz iktidara geldiğimizde şu anda propagandayı bunun üzerine kurdular. Rusya ile ilişkilerimizi normalleştireceğiz diyorlar. Ve bu politika oy kazandırıyor bu partilere. Ondan nasıl olur durum?
3: Evet, şimdi bu söyledikleriniz kapsamında 2 sene içinde her şey değişebilir.
2: Değişebilir yani.
3: Almanya'da da, İngiltere'de de aslında. Evet, onu saymadık. İngiltere'de orada da durum öyle. Yani evet. İster Mayer yerini başka birine bırakmak aşamasında. O başka evet. Biri meclis üyesi olmadığı için bu süreçin çalıştırılamadı ama onun da yolları aranıyor sanıyorum. Almanya'da AfD mutlak çoğunluğu sağlayabilir görünüyor. Tek başına iktidar bile olabilir görünüyor.
2: Evet.
3: Fransa keza öyle. Bunlar
2: bir sol parti var. O da aynı AfD'li yakın evet. politikalara ve Rusya ile ilişkiler. Hatta Kuzey Akım 2'yi biz yeniden açacağız diyorlar.
3: Doğru. Açmaları da lazım aslında. Lazım Avrupa'nın bir jeopolitik çerçeveden konuya bakarsak Avrupa'nın Avrasya kıtasındaki Rusya ile partner olmak mecburiyeti var.
2: Evet.
3: Hasmane olmanın hiçbir ihtiyacı yok.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut dengelerin askeri güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini kaydeden Kutluk, ABD'nin bölgeye yönelik olası bir operasyonunun ciddi riskler taşıdığını ifade etti.
3: Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapatılmış evet. olması ve İran'ın istediklerini geçirip istemediklerini geçirmez halde olması değiştirilebilecek bir şey değil. Askeri evet. güçle değiştirilebilecek bir yapısı yok.
2: Evet.
3: Ama Amerika'nın da askeri güçle bunu değiştirmek için belli ki direktifleri var ve bu konuda gayretler içerisinde. Son bombalama olayı bununla ilgiliydi. İşte
2: evet.
3: Kark Adası'nın yakındaki adalar, radar tesisleri ve telsiz tesislerinin var olduğu ama aslında Hürmüz Boğazı'nı savunan sahile gizlenmiş güdümlü mermi bataryalarının komuta kontrol sisteminin parçası olan unsurlar vuruldu.
2: Evet.
3: Buna karşılık da İran da buradan Küveyt'ten atıldığını düşündüğü için Küveyt'te karşı vuruşlar yaptı. Bu noktada Amerika'nın müteakip hamlesi bu adaları, bu tesisleri işgal edip buradan sahil güdümlü mermi bataryalarını susturmak. Ayrıca elindeki robotik mayın temizleme mekanizmalarını kullanarak mayınları temizlemek ve fiziken askeri güç kullanarak burayı geçide açmak. Şimdiki düşüncesi bu görünüyor. Bunun için de İsrail'de ve işte bir gemide yığınaklanmış askeri birlikler var. Bu birliklerin bir kısmını kullanmayı öngörüyor. Ama bu bir intiharsal teşebbüs. Yani bunları burada evet. İran'ın imkanları şunu da yaşatmazlar. Dolayısıyla İran başından söylediği gibi ben Hürmüz'ü kapatırım dediği zaman pek inanan olmamıştı. İmkanlarının yetmeyeceği düşünüyordu ama şimdi anlaşıldı ki hem imkanları var. Hem de düşünülenden 2-3 kat fazla imkanları evet, var. Evet. Amerika bu imkanlardan işte suüstü gemisinden hızlı gemilerden 2-3'ünü vuruyor. Tamam biz bu işi hallettik diyor. Adam 50 tane daha çıkarıyor. Mayın 4 mayın temizliyor. Diyor ki bende 6000 tane var. Ne yapacaksınız diyor 4 mayın.
1: Uçak gemilerinin geçmişteki stratejik üstünlüğünü korumakta zorlandığını söyleyen Kutluk sözlerini şöyle sürdürdü.
3: Büyük bir tehditle karşı karşıya uçak gemisi devri. Çünkü uçak gemisinin ortaya çıkışı zaten İkinci Dünya Harbi'dir.
2: Evet.
3: Oradaki başarılarıydı. Şimdi iki tane unsur var. Uçak gemisini kaldırıp başka bir ülkeye yaklaştırırdınız ve oradan kaldırdığınız uçaklarla o ülkeye gücünüzü yansıtıp kolunu bükerdiniz siyasi amacınıza erişmek Yaşıyor, evet. için. Ve burada da işte 75 uçak taşır onlar, fighter genellikle. Ve bunun 50 tanesini kullanırdınız bir defada, 25'inde etrafında tutardınız uçak gemisini kendini korusun diye. Bu 50 uçakla da mesafeye bağlı olarak 3 veya 4 sorti yapardınız. Her uçak içinde 2 tim bulundurdunuz gemide. Dinlensin bir tim, dinlenmesin öbür.
2: Evet.
3: Şimdi bu yapı neyi gerektiriyor? Uçak gemisinin düşman sahillerine yaklaşmasını gerektiriyordu.
2: Evet.
3: Şimdi yaklaştıramıyorsunuz.
2: Kaçtınız işte Umman Denizi'nden 2000 kilometreleri.
3: 2000 kilometre mesafeden kalkan uçaklar hedefine vardığında zaten pilot yorgunluktan ölüyor.
2: Evet.
3: Yolda ikmal yapmış. O da bir zahmetli iş. Gidecek 2-3 tane bomba atacak veya füze atacak ve geri dönecek gene ikmal yapacak. Uçak gemisine inecek. Oradan tekrar kalkacak. Bu çok zahmetli bir iş. Uçak gemisini etkisiz hale getirdi.
2: Evet.
3: Başka bir şey daha var. Şimdi bu İran'ın attığı füzeler yani hiper hızlı balistik füzeler aslında durdurulamaz nitelikli füzeler.
2: Evet.
3: Uçak gemisine yöneldiği zaman hassas hedef bilgisi de Çin veya Rus uydularından sağlanarak uçak gemilerin nerede olduğu biliniyor. Atıldığı takdirde uçak gemisini kaybetmek söz konusu. Uçak gemisini kaybetmeseniz bile güvertesi vurulsa zaten kaybedilmiş sayılır.
2: Uçaklarını gidiyor yani işlemez hale geliyor.
3: Evet o zaman uçak gemisinin yarattığı o kendi gücünüzün düşman sayılarına yansıtılması İran için çalışmadı. Evet. Diğer ülkeler bunu izliyorlar.
2: Evet.
3: Ve diyorlar ki uçak gemilerinden o zaman bu kadar çekinmeye gerek yokmuş. Amerikan uçak gemisiyle dünya denizlerini kontrol edeceği de bir efsaneden var etmiş. Çünkü evet. bugün aslında temel sorun şu. Enformasyon çağında yaşıyoruz. Hiçbir şey gizli kalmıyor.
2: Evet.
3: Bunun bir başka uzantısı da bu hızlı bilgi değişiminin çipler üzerine yüklenerek çok hızlı komuta kontrol tekniğine sahip yeni silahların yapılmasına yardımcı olmasıdır. Bu yeni silahlar savunana el üstünlüğü veriyor.
4: Evet.
3: Saldırgan daha evvel savunanı yerle yeksan etme kabiliyetindeyken, şimdi savunan saldırgana çok büyük bir maliyet getiriyor. İşte İran örneği budur. Hava sahasına giremiyorsunuz, gemilerinizi Hürmüz'e yaklaştıramıyorsunuz. 150 mil mesafede şu an Amerikan gemileri Hürmüz boğazından. 150 mil mesafe, ne demek 150 mil mesafe? Yani 280 kilometredeler. Oradan siz ambargo harekatı yaptığınızı, abluk harekatı yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Mümkün değil.
4: Özgürlük projesi bitti, bir iki gün sürmedi.
3: O aynı gün zaten sonuçsuz kaldı. Ama bu iki gün evvel olan çatışma da o proje gibi projelerin kimi zihni sinirlerin kafasında var olduğunu ve Amerikan donanması iyice yüzünü kara çıkarıncaya kadar bunlara devam edeceğini gösteriyor. Sonra bir sualtı dronları çıktı.
4: Evet.
3: Yani 70 knot süratli suüstü insansız platformları çıktı. Yani bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani sizin hava savunma sisteminiz, ayrıca gemilerin hava savunma sistemi bir deniz harbine göre şekillenmiştir. Bir kara harbine göre şekillenmemiştir.
4: Evet, evet.
3: Deniz harbinde rakibinizin silahı bellidir. Ona göre sizin de hava savunma silahınız bellidir. Çok sonsuza kadar yoktur bunlar elinizde.
4: Evet.
3: Dolayısıyla bir süre sonra biter bunlar. Durum budur zaten.
1: NATO'da görev yapmış emekli tüm amiral Deniz Kutluk, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıklarının NATO'nun geleceğini tartışmalı hale getirdiğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların sonuç vermediğini dile getiren Kutluk, Hürmüz Boğazı'na yönelik olası bir ABD müdahalesinin ise ABD açısından intihar olduğu görüşünde. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye 180 ülke arasında 100. sırada internet hızında. Halbuki biz...
2: Ama öyle demiyorlar.
3: Ya, öyle demiyorlar.
1: Demiyorlar. Bana da demiyorlar. Bana da telefon açıp depremden sonra o haberleşme yazılarında denildi ki bizim internetimiz gayet yeterli. Ben de şöyle bir soru sordum Güçlü Bey. Tamam. Şebekemiz gayet yeterli. Peki biz neden 100.yüz mobilde 60.yüz bu soruya? Hı-hı. Ne operatörler cevap verebiliyor, ne BTK cevap verebiliyor. Bizim şebekemiz kötü. Delil ortada. İnternet hızımız Afrikalılarla aynı düzeydeyiz. Şimdi diyor ki 5G'de kor şebeke, yani çekirdek şebeke değişeceği için hızlar birden yüksek.

0: zamanla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 3-6-1 dizilişi. 3-6-1 dizilişi ilk bakışta kulağa garip gelen bir yapı gibi görünse de modern futbolun değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen oldukça fonksiyonel bir sistemdir. Bu diziliş adından da anlaşılabileceği gibi 3 stoperle kurulan bir savunma hattı, önlerinde yoğun bir orta saha bloğu ve tek bir santraforla şekillenir. Ancak bu dizilişin asıl özelliği o altılı orta saha hattının sabit değil, çok yönlü ve hareketli bir yapı şeklinde çalışmasıdır. Yani takım sahaya 3-6-1 olarak çıkıyor olabilir ama topa sahip olunduğunda bu yapı bir anda 3-2-4-1'e ya da 3-4-2-1'e evrilebilir. Bu da dizilişi modern futbolun değişken yapısıyla uyumlu hale getiriyor. En arkada yer alan üçlü savunma genellikle klasik stoper özelliklerine sahip oyunculardan kurulur. Bu oyuncular savunma çizgisini korurken kenarlara açılarak genişlik de sağlar. Ortadaki stoper pozisyon bilgisi yüksek, gerektiğinde oyunu yönlendiren bir yapıda olmalıdır. Kenarlardaki stoperler ise hız ve denge unsuru taşır. Çünkü rakip kanat oyuncularına karşı birebir mücadelelerde yeterli çevikliğe sahip olmaları gerekir. Önlerinde yer alan 6 kişilik orta saha hattı ise dizilişin ruhunu belirler. Bu orta sahada 2 kanat oyuncusu, 2 merkez orta saha ve 2 yarı ofansif orta saha görevlendirilmiş olabilir. Bu 6 oyuncudan bazıları daha savunmacı nitelik taşırken bazıları ofansif zeka ile pozisyon alır. Buradaki kilit fikir orta sahada çok sayıda oyuncuyla hem topa sahip olma hem de alan kapatma üstünlüğü kurmaktır. Rakip takımı pas hatasına zorlamak ve gerektiğinde hızlı baskıyla topu geri almak bu yapı sayesinde mümkün olur. Kanatlarda görev yapan oyuncular klasik bek değil, orta saha ya da hücuma dönük iç oyuncular olabilir. Bunlar hem çizgiye inip genişlik sağlar hem de top rakipteyken beşli savunma bloğunun bir parçasına dönüşebilir. Yani bu sistemde kanat oyuncularının hem dayanıklılığı hem de taktik zekası çok yüksek olmalıdır. Merkezdeki ikili genellikle biri daha savunmacı, biri daha oyun kurucu takımı dengede tutar. Onların önünde oynayan iki oyuncu ise zaman zaman hücum hattına katılarak ileri uçtaki forveti destekler, zaman zaman orta saha bloğuna dönerek rakibin pas kanallarını kapatır. En öndeki santrafor ise bu dizilişin yalnız savaşçısıdır. Topu saklamalı, sırtı dönük oynayabilmeli, gerektiğinde kanatları açılıp pas kanalları oluşturmalı ve savunmayı ileri taşımalıdır. Aynı zamanda kontrataklara çıkarken hedef noktası olduğu için fiziksel gücü ve karar verme becerisi çok önemlidir. Bu pozisyonda oynayan oyuncunun bireysel olarak çok üst düzey olması gerekir çünkü pozisyonlar az sayıda gelir ama etkili değerlendirilmelidir. 3-6-1 dizilişinin en büyük avantajı orta sahadaki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu kontrol altına alabilmesidir. Bu sistem özellikle orta sahada kalabalık kurarak rakibe top oynatmak istemeyen, kendi temposunu dikte ettirmek isteyen takımlar için idealdir. Ayrıca top rakipteyken bloklar çok hızlı şekilde geri çekilerek savunma hattı kalabalıklaştırılır. Bu da alan bırakmayan kompakt bir savunma yapısı doğurur. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de açıktır. En büyük handikap, hücumda yalnız bırakılan santroforun takım arkadaşlarından yeterli desteği alamaması durumudur. Eğer orta saha oyuncuları hücuma destek vermezse ya da geç katılırlarsa, takımın hücumdaki etkinliği çok düşer. Ayrıca bu sistemin işlemesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması gerekir. Aksi halde orta sahadaki kalabalık sadece kağıt üstünde kalır, sahada boşluklar oluşur. 3-6-1 dizilişinin tarihsel olarak en çok dikkat çeken örneklerinden birini 1998 Dünya Kupası'nda ABD milli takımı tarafından denenmiştir. Teknik direktör Steve Sampson bu turnuvada cesur bir şekilde 3-6-1 ile sahaya çıkmış ama takım erken elenmişti. Bu örnek diziliş yanlış kadroyla uygulandığında kötü sonuçlar doğurabileceğini de gösterdi. Modern futbolun içinde ise bu yapının farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Özellikle Pep Guardiola ve Thomas Tuchel'in

0: Şel, bazı maçlarda takımın dizilişini kağıt üzerinde 3-6-1'e çok yakın bloklar halinde kurmuştur. Ancak burada klasik anlamda 6 orta saha gibi bir blok değil, oyuncuların rolleri üzerinden şekillenmiş, pozisyonel oyunun dinamikleri öne çıkmıştır. Örneğin Guardiola'nın bazı Manchester City dizilişlerinde sağ bek içe kat eder, orta sahada ekstra bir oyuncu gibi yer alır, stoperler geniş açılır, önlerinde 5-6 kişilik yoğun bir pas istasyonu kurulur. Bu da 3-6-1 benzeri bir yapı doğurur. Türkiye'de bu sistemin birebir uygulandığı bir örnek çok yoktur. Ancak bazı Anadolu takımları güçlü rakiplerine karşı 3-6-1 benzeri yapılarda sahaya çıkarak orta sahayı kalabalık tutmuş ve tek forvetle kontratak denemiştir. Sonuç olarak 3-6-1 dizilişi doğru kadroyla uygulandığında oyunun kontrolünü eline almak isteyen, savunma güvenliğinden taviz vermeden hücum yapmayı planlayan takımlar için işlevsel olabilir. Ancak hücum katkısı sınırlı kalabilir. Bu nedenle bu sistemi uygulayan takımın orta saha oyuncularının hem yaratıcı, hem dinamik, hem de taktiksel açıdan çok zeki olması gerekir. Aksi takdirde 3-6-1 sadece bir savunma kurgusuna dönüşür ve hücumdaki yalnızlığa çare olamaz. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bazı insanlar hani DNA testi yaptırıp hayatlarını sonsuza dek mutlu, mesut, bahtiyar geçirebileceklerini düşünüyorlar ama DNA yeterli değil, değil mi Sayın Hocam?
2: DNA sizin ailenizden gelen yatkınlıkları veriyor. Vücut bizi otomatikman artık buna ihtiyacın yok, daha yavaşla, kaslarını da kaybet, artık seni yavaş yavaş daha sakin bir hayata, ölüme hazırlayın diyor bu sinyallerle. Biz de biohackingle onu değiştirmeye çalışıyoruz. Sen üretmiyor musun adı? Biz dışarıdan alıyoruz. DNA kaderiniz değil.
3: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Nasılsınız hanımlar beyler, ekonomik olarak iyi miyiz? Keyfimiz yerinde mi? Bol paracıklarımız geliyor mu? Parayı seviyor muyuz? Seviyoruz değil mi parayı?
2: Bu nedir?
3: 17 milyon ha?
2: Anne biz okuma bilmiyordun.
3: Ama para biliyorum.
1: Paraya enerji gönderin. Bak en büyük paramız ne? 200 TL. Ne diyorum size? Ne kadar 200 TL bulursak onları bir araya getirdiğimizde sevelim. Onlarla konuşalım. Güzel şeyler söyleyelim onlara. Bak yapın bunu ya.
4: Bak canım benim. Bu dünyada iki şeye zaafım vardır. Birincisi paradır.
5: İkincisi?
4: İkincisi de paradır.
1: Parayı sevelim. Parayı sevelim.
6: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Türkiye, Rusya'yla, Çin'le kendi milli çıkarları çerçevesinde asgari müşterekte buluşarak tabii ki. İletişimin güçlendirmesinin kime ne zararı var? Kime ne zararı olduğunu söyleyeyim. Amerikan muhiplerine, İsrail Siyonizminin paralı elemanlarına bunlara zarar var. Joe Kent, Amerika'nın eski Trump yönetiminin ulusal terörle mücadele merkezi mi neydi? Onun direktörüydü adam. Ne dedi? Biz dedi NATO'dan şunun için ayrılacağız dedi. Suriye sahasında orada Türkiye ile İsrail kapıştığında İsrail'e destek vermek için biz NATO'dan ayrılacağız dedi. Şimdi bunu söyleyen bir yapıya karşı Türkiye'nin alternatif işbirliklerini gündeme getirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.